0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyatı konuşacağız. Edebi metinlerden bahsedeceğiz. Roman diyeceğiz, biyografi diyeceğiz. Edebi metin okumanın insanı nasıl dönüştürdüğünden bahsedeceğiz. Üç Osman'ın izinde diye kıymetli bir kitaptan bahsedeceğiz Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla. Program konuğumuz Sakarya'dan stüdyomuza bağlanan yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz.
0: Elhamdülillah hocam. Biz de çok iyiyiz. Vakit ayırdınız. Sakarya'dan stüdyomuza böyle bir telefon bağlantısı gerçekleştirdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Ayrıca mutlu olduk bunun için.
1: Rica ederim. Başarıyla devam eden bir yayın serüveni var. Siz de tebrik ediyorum. Gayet güzel yayınlar yapıyorsunuz.
0: Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Faydamız oluyorsa, faydamız dokunuyorsa dinleyiciye bize ne mutlu diyelim o zaman. Bizim amacımız zaten o fayda. Edebiyatı konuşmak, edebiyatı gündem yapmak. Öyle değil mi hocam? Keşke bunlar moda olsa, keşke sürekli edebiyat moda olsa, edebiyat konuşulsa değil mi hocam?
1: Yani tabii dünyanın her geçen gün kirlerinin ortaya çıktığı bir çağda yaşıyoruz. Hı-hı. Bunları gördükçe güzellikler için, kitapların içinde olmak, güzel düşünmek, bu kitap ekseninde bir araya gelmek, hı-hı, ve onları tartışmak ayrıcalık bence.
0: Evet, yani şu açıdan da önemli hocam. Hani dediniz ya, dünya gittikçe kirleniyor. Bu mazlum coğrafyalarımız var. Buralardaki şeyler de anlatılması lazım. İşte edebiyatın işlevi buradan giriyor. Mesela bir Çanakkale romanı yazılması lazım değil mi? Böyle büyük bir eser ortaya konulması lazım. Bir değil, birçok eser yazılması lazım. Yani Çanakkale dediğimizde aklımıza Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitlerine şiirinden başka böyle kült bir eser geliyor mu? Gelmiyor. Bunun için gündem yapmamız lazım. İnsanlara o gerek güzellikleri, gerekse yapılan zulümleri duyurmak adına.
1: Tabii vicdani bir görev.
0: Evet.
1: Aynı zamanda eli kalem tutanlar başta olmak üzere hepimizin birbirimizi otokontrolle dünyanın telaşından ayırıp asıl düşünmemiz gereken, tefekküre bizi sevk etmesi gereken hususları devamlı gündemde tutmalıyız. Zulmü önlemenin herkes için bir yolu var. Kitap severler için, yazanlar için, okuyanlar için de yöntemi bu bence.
0: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam şöyle başlayalım. Ben konuklarıma şunu soruyorum. Yazarların, şairlerin, fikir adamlarının, metinle, edebi metinle haşır neşir olan kişilerin okuma ve yazma serüvenlerini biz önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Bu süreç içerisinde kırılma noktaları oluyor ve bu kırılma noktalarını eğer radyoda anlatıyorsa bunun yazar dinleyenlerin yolunu açıyor. Eğer bu kitaplaşmışsa okurların yolunu açıyor. Eğer televizyonda bir edebiyat sohbetinde bunu izleyici dinliyorsa, izliyorsa izleyenlerin yolunu açıyor. Sizinle de isterseniz buradan başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, yazı serüveniniz gittikçe nerelere evrildi? Bunlarla başlayalım inşallah.
1: Memnuniyetle. Şimdi tabii yaş ilerledikçe herkesin geçmişe dönük hatırlama isteği, yarına bırakmak istediği güzellikler veya dikkat edilmesini istediği hususlar oluyor. Önce bir hatırat merakıyla başladı. Ben daha çok hatıratlar üzerinde bir ilgim vardı. Hatıratları çok seviyorum her türden. Hatıratlar okudukça öncelikle ben bu dünyada nasıl bir yolculuk yaptım, benden sonrakilere, özellikle ailem başta olmak üzere, bir şeyler bırakmalıyım düşüncesi beni okumadan sonra,

0: yani sık okumalardan sonra bu serüvene itti. Öncelikle bir Kafkas ailenin çocuğu olarak ailemi merak ettim. Uzun yıllardır bu konuda 15 yıl bir araştırma yaptım. Osmanlı ya da Rus kaynaklarından Kafkasya'ya giderek, Abhazya'ya giderek oradaki incelemeler, araştırmalar ve birçok okumadan sonra Kaspalar'ın izinde kitabımızla atalarımızın 250 yıllık tarihini ortaya koymuş oldum. Bir nevi bu anlamda hem sosyolojik bir çalışma olarak değerlendirildi sağ olsun okuyucular tarafından, hem de aileleri birleştiren bir çalışma oldu. Bu yolculukla birlikte evet dedim, tamam, atalarından bahsettim. Tabii ki önce saygıdan dolayı babamla başlamam lazım. Babamın 80 yıllık hayat serüvenini, tüm yaşı ilerlemiş olanların hayatları ayrı bir hikaye olduğuna inanıyorum. Evet. Babamla başladım. Babamın hayat serüvenini, ömür dediğin şeklinde bir biyografi eserle yazmaya çalıştım. Ardından evet, sıra bana doğru geliyor dedim. Ve 25 yıllık serüvenimde doğumdan evlilik hayatına kadar olan süreçte hem şehrimizdeki bir mahalle kültürünün anlatıldığı, ilk defa ortaya çıkarılan bir eser Şeker Mahalle ismini taşıyor. Hı hı. Şeker Mahalle'nin kültürünü, insanlarını zaman, mekan boyutlarıyla birlikte işlemeye çalıştım. Ve okuyucunun karşısına aslında şunu demek istedim ben. Atalarım bunlar, babam bu, ben buyum. Dolayısıyla okuyucuya kendimi tanıtma fırsatı olarak değerlendirdim bu ağırlıklı biyografi hatıra anı çalışmalarını. Ardından şehre olan borcumu hatırladım. Ve şehirle ilgili yazılara ağırlık veriyorum. Gerek edebi dergilerde ya da akademik makalelerde şehirle ilgili hususlarda olabildiğince şehrin kahramanlarını, fenomenlerini, geçmiş dönemde yaşamış olan karakterlerini, bu şehirde izi olmuş olanları anlatmaya çalışıyorum. Yani serüvenim bol okuma, ardından evet benim de borcum var, o zaman bir şeyler yapmalıyım diye iz bırakma adına karınca kararınca bir serüven böyle başlamış oldu.
1: Eyvallah. Şehir derken Adapazarı'nın karakterlerini mi yazıyorsunuz, yoksa genel olarak şehir kavramını mı yazıyorsunuz hocam?
0: Yani şehir ve kültür ayrılmaz parça. Adapazarı ifadesini kullanıyoruz. Sakarya'dan ziyade edebiyatçıların ağırlıklı tercih ettiği Adapazarı'dır. Şehirle ilgili mesela mekanlarınla birlikte her çalışmamda mekanlarını işlemeye çalışıyorum. İnsanlarını mesela Güle Bakanlar kitabında şehrin Deli Mecnun Divane diye isimlendirilen ama Adapazarı'nda biz onlara mahallenin gülü, şehrin gülü dediğimiz bu insanlarını yazdım. Bir de onlara sahip çıkan Güle Bakan diye Türk diline kazandırmaya çalışan bir ifadeyle sadece onların ihtiyaçlarını gidermeyi Allah rızası için üstlenen Güle Bakanlar diye nitelendirdiğim güzel insanları da yazdım şehrin. Evet. Dolayısıyla hem mekanlarını hem insanlarını, hatta delileri de dahil olmak üzere onların gül diyoruz.
1: Evet.
0: Bunları her yönüyle, yani şehir, mekan ve insan bağlamında, coğrafya bağlamında buradan hareketle hem de bütüne okumaya çalışarak yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Evet hocam, yani bu çok önemli bir şey. Hani edebiyat insanı dönüştürür dedik ya, işte edebiyatın işlevi burada devreye giriyor bence. Çünkü şimdi siz Güle Bakan o kavramını edebiyat camiasına, literatüre kazandırmaya çalışıyorsunuz. Bu çok büyük bir hizmet. Güle Bakan ne demekti? O tabir yerindeyse meczup kişilere bakan, yardım eden, değil mi? Siz bunu yazdığınızda insanlar bunu okuyacak, bunlardan etkilenecek ve onlar da belki bunu bir görev bilecek ve onlara bakacak.
0: Ve aynen top öyle. Ve kitabın da amacı buydu zaten. Evet. Tam isabet bulduğunuz gibi hedefimiz oydu.
1: Evet. Yani insanlar ya bu şekilde bir yardımlaşma içerisine girecek ve dolayısıyla burada da şunu görüyoruz. Edebiyatın insanı güzele, iyiye karşı dönüştürme işlevini biz burada görmüş oluyoruz, değil mi hocam?

0: Çok güzel. Yani gül koklayan gülün şeyinden anlar.
1: Hı-hı.
0: Tabii o da sizde bariz bir şekilde ortaya çıkmış oldu.
1: Hı-hı.
0: Okudukça insan kendini alamıyor. Hele bir de hani çeşitli türlerdeki okumaların dışında bir de kendi hoşlandığı türü bulduktan sonra insan Necip Tosun'un ifadesiyle yatmaya gittiği zamanki anlarını bir üzüntü olarak görmeye başladı.
1: Çok güzel.
0: Evet, yani çok hoşuma giden bir ifadesiydi. Ama kendi motive ediyorum uykum gelsin diye. Bir an önce kalkayım da ne çalışma yapacağımı düşünerek uyuyorum. Yoksa neredeyse uyumayacak, hep okumak üzerine kurulu bir hayatı var. Çok etkilendim onu duyunca.
1: Evet, eyvallah hocam. Hocam şimdi Adapazarı demişken şöyle bir söylem var. Geçenlerde sizinle de otururken de bu mevzu geçmişti. Sait Faik'in bahsettiği ada Burgazada değildir. Sakarya'dır, Adapazarı'dır deniyor. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
0: Yani tabii Sait Faik'i bırakmayız bize sorsanız. ama yani yazdıklarıyla, düşündükleriyle topluma mal olmuş bir ismi de sadece Adapazarı'na hapsetmek de doğru olmaz.
1: Hı hı.
0: Adadan kastı tabii ki çınarlarla kargaların üşüştüğü Adapazarı'dır.
1: Hı hı.
0: Ama Burgazada'daki maceraların da öykülerin de yatsınamayan bir gerçektir.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla topluma mal olmuş bir ismi bir yere hapsetmemekle birlikte buradan babasının 3 dönem belediye başkanı olduğunu düşünürsek hemşerimizdir. Sahip çıkarız.
1: Hı hı.
0: Ama yani kıskançlıktan dolayı da buraya hapsetmeyiz.
1: Evet, evet hocam. Eyvallah, eyvallah. Bunda biraz, bu konuya da biraz değinmiş olmak güzel. Peki hocam, şimdi okuma serüveninizden devam edecek olursak, hatırat okumayı seviyorum dediniz. Ne tür hatıratlar okuyorsunuz? Neler sizi etkiliyor? Hatırat türünün nesi sizi etkiledi?
0: Evet. Yani hatırat şöyle, bir insanın tecrübesi çok değerli benim için. Yaşının kaç olması değil, tecrübesi çok önemli.
1: Hı hı.
0: Aktardıklarından ders almak, ibret almak, yolumuzu çizmek, onların yıllarca tecrübe edip bir noktaya geldiği ifadelerine biz daha başlamadan sahip olmak beni çok etkiledi.
1: Hı hı.
0: O açıdan onların mücadeleleri başta olmak üzere o tecrübelerinin çok kıymetli, değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kısmı, bu yönü beni çok derinden etkilemişti. O yüzden hatıratlara yoğunlaşıyorum. Hı hı. Hayatları çok önemli. Onların izledikleri yolları önemsiyorum. Oradan kendime çıkacak dersler alıyorum ve yönümüzü çizmeye çalışıyorum.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Peki hocam, biyografi okumaları neden önemli sizce?
0: Evet. Yani biyografi tabii ki çok değerli. Biyografik çalışmalar, arada benim de bir Şeref Terzanesi isimli bir biyografik çalışmam da oldu.
1: Hı hı.
0: Yani biyografi kişinin hayatı boyunca bir denemeyi de içinde barındıran, çok özgün, damıtılmış,
1: hı hı,
0: özel bir tür olduğunu düşünüyorum. Biyografik,
1: evet,
0: eserin insanın hayatında tabii ki anlatılmayacak yönleri de var. Onlara da saygı duyarak,
1: hı hı,
0: bulabildiğince derin anlam katarak okuyucuyu bu insanı bir bakışta sadece bir insan, tanıdığınız bir isim olarak görebilirsiniz ama duyguları, düşünceleri, yaşadığı acılar, sıkıntılar, sevinçler,
1: hı hı,
0: hepsiyle birlikte bir yaşanmış bir tecrübe var.
1: Hı hı.
0: Bu yönde dikkat çekilmeye çalışılıyor. Biyografik eserlerin kişiyi çok öz bir şekilde tanıttığını düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: Ve çok değerli buluyorum. Ağırlıklı da benim çalışmalarımda biyografik anlatımlara yer veriyorum.
1: Evet.
0: Biyografi de hatıradan sonra çok etkilendiğim bir tür. Onlara yoğunlaşıyoruz. Beşir Ayvazoğlu'nun eserlerini alıyorum bu konuda, biyografik çalışmalarını.
1: Evet, önemli.
0: Takip ettiğim biyografik çalışmalar da var. O açıdan biyografi türü ona yakın hissediyorum kendimi.
1: Eyvallah. Hocam gerçekten önemli biyografi türü. Portre de önemli. Portre daha kısa.

0: Ama biyografi önemli. Bizim rol model insanlara ihtiyacımız var. Gerçekten örnek alacağımız, en başta tabii ki de bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe-i kiram efendilerimiz, evliya-i kiram efendilerimiz. Onun haricinde de böyle rol model alacak, rol model olacak insanlara ihtiyacımız var. İşte Necip Fazıl gibi, Sezai Karakoç gibi, bunların da farklı farklı. Necip Fazıl'ın yazılmış, birçok kişi tarafından biyografisi yazılmıştır illaki, ama Sezai Karakoç'un da buna ihtiyacı var. Diğer mesela rahmetli olmuş Rasim Özdenören Bey'in de buna ihtiyacı var. Onların değil de bizim daha çok ihtiyacımız var. Onları rol model almak için, örnek almak için, değil mi?
1: Tabii. Tabii ki, yani şimdi çağımız her geçen gün maalesef vahşileşiyor. Modernleşen bir çağda geriye doğru ilerleyen bir insanlık var. Yani ilerlemeye tam ters bir istikamette gidiyor. Dolayısıyla bizim köşe taşlarına ihtiyacımız var. Geriye doğru gidiş, evet, maalesef var. O zaman bari şu köşe taşlarına dikkat edin. Onların duygularına, altını çizdiği hususlara dikkat edin. Tekrar ileri gitmeye çalışın. Aslında işin özü budur yani.
0: Evet.
1: Hafta sonu sizin de şahit olduğunuz mesela kitap tanıtımları vardı. Bilal Can kardeşimizden bu konuda şahsiyetleri öne çıkaran çalışması var. O da kıymetli, değerli, aldım, okuyacağım inşallah.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu bize rol model olacak. Tarihimizde birçok isim ve karakter var. Birçok yaşanmışlık var. Önemli olan bunları herkes kendi zaviyesinden tekrar gündemde tutacak. Ve okuyucu da bundan etkilenerek geriye doğru değil, ileri doğru yaşaması gerektiğinin farkına varacak.
0: Evet hocam. Peki hocam, bu yazı faaliyetinizle devam edelim. İlk yazınız nerede yayınlandı? İlk yazı olarak ne yazdınız? Hikaye, şiir ya da biyografi dediniz, hatırat dediniz. Bunlardan hangisini siz kaleme aldınız ürün olarak?
1: Şey olarak çalışmalarımı genelde üç başlıkta bir toplama yapıyorum. Bir akademik makalelerim var. Değişik dergilerde yayınlanmış. Edebi dergilerde ilk çıktı. Şey, akademik makaleleri saymazsak yani. Şeyimiz Bilakis dergisinde çıkmıştı. Pedallardaki adalet şeyin adını taşıyan küçük bir hikaye. Yine şehirle ve üç tekerlekli bisikletle geçimini sağlayan insanlarla ilgili kısa bir hikayeydi. İlk yazım Bilakis'te çıktı. Ondan sonra dergiler beni yani bir yandan kitap hazırlıkları devam ederken dergilerde canlı tuttuğunu gördüm. Yani devamlı yazmaya beni ittiğini fark ettim.
0: Evet.
1: Üretmek için iyi bir araç oldu benim için dergiler. Yani birçok dergide yazmaya çalıştık. Heyecan verici. Dergi benim yazılarımı hem ilk defa Bilakis dergisiyle başlayan serüvenimde benim için motive edici bir güç açıkçası.
0: Evet hocam. Peki hocam, bu okuma ve yazma serüveninizde benim yazarım diyeceğiniz yazar ya da benim üstadım diyeceğiniz yazarlar ya da yazar oldu mu?
1: Yani şimdi bu sıralar onu düşünüyorum. Tabii ki takip ettiğim yazarlar var ama önce sevgiliyi seveni sevmek lazım derler. İlk defa okuyorum. Bu cümleleri ilk defa belki duyacak. Yani Resul Bulam hocamı, iyi bir öykücü, iyi bir editör. Eserlerimde de, son eserimde özellikle 3 Osman İzni'nde katkısı oldu. Onun öğrencisi olmak isterim. Ali Ural hocamın öğrencisidir kendisi. Dolayısıyla Ali Ural hocamızı sevmek için önce Resul Bulam hocamızı sevmek lazım.
0: Eyvallah.
1: Bununla beraber ileride ne olur bilmiyorum. Yani Ali Ural hocamızın samimiyeti, ciddiyetini, insanları yetiştirmek için ortaya koyduğu çabayı yıllarca, özellikle en son yazarlığa giriş kitabında da irade, disiplin ve derinlik anlamında anlatımları çok etkileyici. Yani açıkçası böyle bir usta çırak ilişkisine girme arzusundayım ama şu an doymak bilmeyen bir çocuk iştahıyla herkesi takip ediyorum.
0: Evet.
1: Etkilendiğim isimleri de böylece söylemiş oldum.

0: Eyvallah, eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama ilk yarının da sonuna geldik, ilk bölümün. Bir kısa ara vermemiz lazım. Aranın ardından devam edelim inşallah. İkinci bölümde Üç Osman'ın izinde kitabını konuşalım inşallah.
1: Çok memnun oldum.
0: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerde yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocam.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Ada Pazarı'ndan stüdyomuza bağlanan Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla. Hocam, Üç Osman'ın İzinde kitabına girmeden önce ben edebiyat sizin için ne ifade eder sorusunu bir sorayım. Ondan sonra inşallah Üç Osman'ın İzinde kitabını konuşalım.
1: Tabii ki edebiyat benim için çok şey ifade ediyor. Edebiyat tabii okuma, başta okuma geliyor benim için. Okumak, kendimi geliştirmek, ruhumu beslemek için edebiyatım, kültür sanatım bende ayrıcalıklı yeri var. Ve oraya kendimi verdikçe bir doygunluğa doğru gidiyorum diye heyecanlanıyorum. Doygunluktan kastım doymak anlamında, olmak anlamında değil. Ama ihtiyaçlar buradan giderdiğimin farkına vardıkça mutlu oluyorum. Tabii ki yani okumanın dışında yazma serüveni de açıkçası edebiyat dünyasında konuşuluyor olmak, eleştiriliyor olmak benim için de heyecan verici. Özellikle editoryal desteklerde kendi noksanlıklarımı görmek beni daha çok motive ediyor. Tabii ki yani yeni şeyler söylemiyor aslında yazarlar. Biz de onlardan biriyiz. Yeni şeyler söylemiyoruz. Yeni şekillerde söylemeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Yeni şekilleri elde etmenin yolu da önce okumak, sonra iyi bir tedris, usta çırak ilişkisi. İnşallah buna doğru evrilir okumalarımız.
0: Eyvallah. Şimdi hocam, edebiyat kimisi için farklı bir pencereden bakma aracı, kimisini için nefsini tatmin etme aracı, kimisi için bir eser ortaya koyma aracı, kimisi için ben ne yapsam insanlığa faydalı sorusunu kendisine sorduğunda o insanı faaliyete geçirme aracı. Bu açıdan neler söylersiniz?
1: Yani ben daha ziyade edebiyat hani bu anlamda şöyle diyebilirim, entelektüel yolculukta kıymetli bir zaman tanıyor bize. Kıymetli zamandan kastım tefekkür etmek için boş vakit ayırmamıza, dolayısıyla birikimimizi gösteriş amaçlı değil kendi içsel yolculuğumuz için önemli bir araç olduğuna itiyor. Bunu sağlıyor bizde. Benim açımdan bakışım bu. Zanahit'in Düşüncede Kayboluş kitabından hareketle ifade ediyorum. Evet, entelektüel yalnızlık gerekiyor. Tefekkür gerekiyor. Okumamızın Bourdieu gibi bir kariyer yapma aracı ya da görünür kılmak için değil. Bu içsel yolculuğumuzda çok değerli bir eğitim aracı olarak görüyorum. Yani bu açıdan okumak ve yazmak ikisini de aynı anlamda değerlendiriyor.
0: Eyvallah hocam. Şimdi genel bir soru soracağım hocam. Ondan sonra kitaba geçelim inşallah. Şimdi kültür sanat faaliyetlerini değerlendirecek olursanız siz çevrenizde nasıl bakıyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Yeterli mi bu faaliyetler?
1: Yani şimdi tabii bir belediye çalışanı olarak ben aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'nde görevliyim. Kültür sanat etkinlikleri uzun yıllardır şehirde yapılıyor.

0: birçok belediye yapıyor. Kültür sanat etkinlikleri aynı zamanda yerel yönetimlerin sosyal sermaye oluşturması için çok iyi bir kaynak olarak değerlendirilmeli. Benim yüksek lisans tezim de buna yönelikti. Sosyal sermaye konusu işleniyordu ve kültür sanat etkinlikleri bu manada hem çalışanlar hem paydaşlar nezdindeki durumunu ölçmeye yönelik çalışmalar yaptım. Oradan gerek mülakatlarda ya da STK temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde bazı önerilerim de oldu. Yani sıkıntılar var. Nedir? Kültür sanat etkinliklerinde başta belediyeler açısından baktığımızda ya da yerel yönetimler finansal ve beşeri kaynaklar anlamında bir maalesef bir sıkıntı var. Yani finansal ve beşeri kaynağınız ne kadar zenginse faaliyet alanınız, aktiviteleriniz ona göre çoğalıyor.
1: Evet.
0: En önemli husus kültürel mekanlar. Kültürel mekanlar konusunda maalesef fakirlik var. Bu açıdan şehirde bütün kesimlere hitap eden kültürel mekanların azlığı var.
1: Evet.
0: Ya da büyük ya da küçüklükleri bir etkinlik için bakıyorsunuz küçük bir salon oluyor, aslında büyük bir salona ihtiyaç var. Buna benzer büyük bir salonda etkinlik yapılıyor, aslında izleyicileri dar bir kesime hitap ediyor. Kültürel mekanlar anlamında bir planlama ile ilgili belediyelerin bu anlamda bir kültür politikası yetersizliği olarak değerlendirebileceğimiz hususlar var. Sözlü olarak konuştuğumuzda evet, herkesin bir kültür politikası, kendine göre temsil ettiği siyasi oluşuma göre bir kültür politikası ifade ediliyor. Fakat yazılı olarak böyle bir kültür politikası ortada yok. Bir de etkinliklerin nitelik ve nicelikleri anlamında sıkıntılar var. O da bakıyorsunuz bir etkinliğe bir sanatçıyı getirmişler ya da bir konferans veriliyor. Büyük şehirler için söylüyorum, teşbihte hata olmaz. Büyük şehir getiriyor, bakıyorsunuz aynı gün içerisinde aynı konuda ilçe belediyesi de o yazardan istifade ediyor. Bu kaynakların çok verimsiz, hor kullanılması ya da benzer isimlerin getirilmesi de yanlış.
1: Evet.
0: Bu açıdan sıkıntılar var. Bir de en son şunu diyebilirim. Yereldeki kitap severlerin, kitap dostlarının bir araya gelebilecekleri etkinlikler önemli ve yazarların, yerel yazarların desteklenmesi çok önemli. Zaman zaman Büyükşehir Belediye'miz burada Sakarya'da Türkiye Yazarlar Birliği ile ya da farklı yazarlarla etkinlikler yapıyor. Bu sayıların işte Serdivan Belediyesi de başladı.
1: Evet.
0: Kitap kullanlarıyla farklılık ortaya koyuyor. Bunların sayılarının artması lazım. Özellikle yazmaya teşvik edici yerel yazarların desteklenmesi, okullarda yazarların çocuklarla buluşması, yeni yazarların ortaya çıkması için onlara bir yol gösterici, ışık olması önemli.
1: Evet.
0: Yani yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor.
1: Eyvallah, eyvallah. Kesinlikle. Bir de hocam, insanda, halkta bilinci uyandırmak gerekir. Şimdi siz bir yazarı çağırdığınız zaman konferans için gerek ya da başka bir program için çağırdığınızda konferans salonunun yarısından fazlası, en azından yarısından fazlası dolması gerekiyor. Değil mi hocam?
0: Yani şimdi bu dolma şeyini bir, yani burada yani katılıyorum ama çok katılmadığım nokta şu. Yani biz etkinliklerimizi bir silsile yoluyla neyi hedefliyorsak ona göre yapmamız lazım. Bir de yani insanların vaktini bu değerli modern çağda almak çok zor. Yani çok ünlü bir isim olduğunda iltifat oluyor. Popüleri takip ediyor maalesef. Bunu aşmanın yolu siliği takip eden bir plan çerçevesinde doluluğa çok kendimizi kaptırıyoruz. Ya dolmadı, doldurmak için ilgisiz insanlar geliyor bu sefer. Hani o havayı yakalayamıyorsun, o manevi atmosferi yakalayamıyorsun.
1: Eyvallah.
0: Peşinde. Zorlamayla gelmiş çünkü. Hani böyle çok şeye bakmadan, katılım sayısına bakmadan bir insan bile olsa, efendim kulakları çınlasın, Ahmet Özhan bir programa gidiyor, bakıyor bir kişi var, o da çocuk. Ve başka korosuyla sazendeleriyle o çocuğa, onun şeyine uygun parçalar söylemeye başlıyor.
1: Evet.
0: Evet. Bugünkü nasibimiz buymuş.

0: bu çocuk için buraya gelmişiz diyor. Onun gibi yani manevi olarak bir hedefle bu çalışmalara bakmak lazım.
1: Eyvallah.
0: İnsanların sayısıyla değil yani.
1: Eyvallah, eyvallah. Doğru, çok güzel değindiniz hocam. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi gelecek olursak Üç Osman'ın İzinde kitabına. İsterseniz bu kitabın hikayesinden başlayalım hocam kitabı konuşmaya. Üç Osman'ın İzinde bir tarihi roman değil mi hocam?
0: Evet, tarihi roman.
1: Evet, Üç Osman'dan kastınız nedir? Kimdir bu Üç Osman? Buyurun.
0: Evet. 1800'lü yılların bu sisli atmosferinde şekillenen bir anlatı. Tarih, efsane ve insan kaderinin iç içe geçtiği, gerçekliğe yaslanmış bir kurguyla işlenen tarihi bir roman. Yani hala Üç Osman'dan birinin ismi Kara Osman Ağa. Şehirde yaşıyor, 250 yıla yakın bir zaman olmuş. Unutulmamış, bu şehirde izleri olan bir isim. Onun baş karakterimiz romanın. Hala adının yaşıyor olması. Ama Osmanlı arşiv belgelerinde Şaki olarak ifade edilmesi münasebetiyle hem akademisyenler, rahmetli Atilla Çetin'i dışarıda tutarak söylüyorum. Hem de edebiyatçılar ona yeterli ilgiyi göstermediklerini düşünüyorum. Beni düşündüren kısım buydu. Ve bunun hayatını okudukça, kendisiyle ilgili araştırmalar yaptıkça onun hayatı etrafında iyi bir roman yazılabileceğini düşündüm. Onun gerçek yerinin, adı hala yaşayan bir karakterin şehirde daha iyi tanınması, geleceğe de bir ışık olması münasebetiyle anlatmak istedim. Evet. Roman bir kuşunun gizemli çağrısıyla açılan kapıdan okuru içeri alıyor. Kara Osman, Seyyid Osman ve Morol Osman isimli üç farklı Osman'ın kesişen kaderleri üzerinden adaleti, sadakat ve güç kavramlarını sorguluyor. Bunların her biri bir kavramın ifadesi bu Üç Osman'ı. Adapazarı için bir ağaç denizi, kayıtları da öyle geçer, Evliya Çelebi de bahseder. Ağaç denizi burası, doğası yalnızca bir hani mekan olarak değil, yaşayan, nefes alan ve karakterlerle birlikte dönüşen bir varlık haline getirmeye çalıştım romanda.
1: Evet.
0: Mekanı hikayenin aktif bir unsuru haline getirerek atmosfer deneyimi sunmaya çalıştım. O dönemi iyi canlandırsın insanlar istedim. Çünkü gelişen olaylar o dönemi iyi anlamamızı gerektiriyor. Kara Osman Ağa'nın gölgesiyle başlayan gerilim, eşkıya tehdidi, halkın beklentisi ve geçmişin hesaplaşmalarıyla giderek derinleşiyor romanda. Dönem çünkü eşkıya tehdidinin bol olduğu, düzenli askerin, ordunun olmadığı bir dönem. Okur bir yandan hem sürükleyici bir tarihsel maceranın içinde ilerlerken, diğer yandan insan içindeki fırtınalarla yüzleştiği psikolojik bir yolculuğa da çıkıyor.
1: Evet.
0: İşte Osman'ın, Kara Osman'ın içerisinde hem geçmişin bir acısı var. Çocukken çıkmış Yeniçeri Ocağı'nda İstanbul'da bütün ocaklarda günleri geçmiş, yetişmiş dağarcı başı, bugünkü tabirle kor generalliğe kadar yükselmiş ama devlet Yeniçerileri lağvedince memleketine gönderilmiş ama çocukluğu orada geçtiği için bunun bir acısı var içerisinde, hani kenarıya itilmiş gibi biraz kendini hissediyor. Aynı zamanda Adapazarı'nın ilk ayağını, yani ayağın o zaman kaymakam gibi diyelim. Burası kaza, Adapazarı o yıllarda. Buranın ilk ayağını, ayağınlar seçimle geliyor, atamayla değil. O kadar seviliyor ki yanında İstanbul'dan gelirken, efendim daha sonra burada mahalle isimleri olacak, Tığcılar, Semerciler, Bakırcılar tarzında sanat erbabını da yanında getiriyor. Burada şehrin merkezinde bir konağı var, Kuleli Konak. Etrafı dört tarafı toplarla, altı tane topla çevrilmiş, müstahkem mevkide, askerlerle korunan, güçlü, kariyerli, ailesiyle tanınan, bilinen bir fenomen Kara Osman. Ve ayan seçildikten sonra da yaptığı çalışmalarla nüfuz alanı Yalova, Kandıra, efendim Bolu, Düzce tarafları olmak üzere Adapazarı'nın tamamı onun etkisi altında ve diğer ayanlar da kendisine saygı duyuyor. Sözü geçer bir

0: karakter olarak dönemine damgasını vuruyor. Hı hı. Yani Rom'un sıradan bir tarihi anlatısından ayrılan bazı özellikler var. Nedir onlar derseniz.
1: Buyurun hocam.
0: Diyalogları canlı tutmaya çalıştım. Betimlemeleri dokunsal, sahneleri de sinematografik bir yoğunlukta işlemeye çalıştım. Burada eğer ona imkan olursa bir dizi ya da film çıkar mı diye böyle içimde de bir heyecan yok değil.
1: İnşallah hocam. Çalıştım. Buradan i̇nşallah yönetmenlere seslenelim buradan hocam inşallah. Yani ya da ilgili kişilere.
0: Tarihi diziler çok ilgi çekiyor malum. Ayanlık dönemini işleyen bence güzel bir dizi olabilir. Önce Adapazarı'nda bir yönetmenimiz var ona. Daha sonra ulusalda şey yapan güzel eserler ortaya koyan yönetmenlerimize ulaşmayı planlıyorum.
1: İnşallah.
0: Yani Üç Osman'ın izinde geçmiş ile bugün arasında köprü kuran bir şehrin kaderini, insanın vicdanını, hı hı, ve adalet görüşünü aynı fotoğrafta eriten, hı hı, bir roman olmasına dikkat ettim. İnşallah bu niyetim karşı tarafa, okuyucuya geçer. Tabii sizin ne yazdığınız değil, okuyucunun ne anladığı önemli.
1: Eyvallah.
0: İnşallah etkisi olur.
1: Peki hocam, bu kitabı yazarken tarihi kaynaklardan faydalandınız illaki. Neler okudunuz hocam bunları, bu kitabı yazarken? Nerelere baktınız?
0: Özellikle Kara Osman ile ilgili maalesef kayıtlarda şey çok az. O da merhum Profesör Doktor Atilla Çetin tarih bölümünde Sakarya Üniversitesi'nde ya da Türk Tarih Kurumu'nda önemli araştırmaları yapmış olan bir karakter. Onun birçok makalesi var Kara Osman'la ilgili. Onları okudum. Osmanlı arşiv belgelerine baktım. Ailesinden Kara Osman'ın gelen bir bireylerini yazmış olduğu kitap var, ona baktım. Dönemsel eşkıyalık faaliyetlerini başka kaynaklarda inceledim. Eşkıyalık döneminde Deli Balta var romanın içerisinde, onunla mücadelesi var. Deli Balta'yı inceledim, eşkıyalık faaliyetlerini. Kadılar var, kadıların o dönemki isimleri. Benim bütün isimlerim gerçek karakterler. Onun için gerçekliğe yaslanan bir kurgu üzerinden ilerledim. Evet. Olabildiğince tarihi gerçeklikle örtüştü. Hatta tabii bu konuda başta Resul Bulam olmak üzere roman editörü olarak kendisinden istifade ettim. Bir de Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Alper Cantimer de tarih editörü olarak katkı sundu. Onların gözünden de geçti. Dolayısıyla hem dönem anlatısı hem tarihi şahsiyetleri gerçektir. Yani okuyucu bir solukta okuyacağı bir seviyeye getirmeye çalıştık. Onların da büyük katkıları var. Kendilerine bu vesileyle teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah, eyvallah. Peki hocam, benim bütün tarihi romanlarda, tarihi metinlerde, tarihi kurgularda merak ettiğim bir şey var. Yazar bunu gerçeklere dayanarak yazıyor. Gerçekle kurguyu nasıl birleştiriyor? Nasıl hemdem yapıyor?
0: Evet, hemen bir örnekle açıklayayım onu. Seyit Osman, Allah razı olsun, Adapazarı'nda, Adapazarı'na Sakarya Nehri kenarında, hı hı, Solaklar Köyü var. Şu an mahalle oldu orası, büyük şehir olunca. Solaklar Köyü'nde Goca Çeşme denilen bölgede medresesi var, camisi var. İnsanlara dini anlamda telkinlerde bulunan, önemli divanı da olan bir şair. Evet. Seyit Osman Adapazarı. Aynı dönemde yaşamışlar. Dolayısıyla Kara Osman Ağa'nın hem yardımsever kişiliği, dinine olan hürmeti münasebetiyle onunla aynı dönemde bir arada olmamasına imkan yok. Bir de Seyit Osman dini karakterinin özelliğinin yanı sıra aynı zamanda cihatçı bir tarafı var. Kara Osman'ın baş komutan olduğu Adapazarı Ağayan ordusu var. Osmanlı talepte bulunuyor şeyle Ağayanlara, ordunu topla gel, Osmanlı Rus Savaşı'na çağırıyor. Hı hı. Ve bu ordunun içerisinde Seyit Osman Adapazarı ve dervişleri de var. Manevi boyutuyla birlikte aynı zamanda cihatçı yönü de var Seyit, evet, Osman Adapazarı'nın. Ve şiirine bunu koyuyor.

0: olmuş. Mesela orada yaptığı dualar, mücadelelerle Rus gemisinin batışını yaptığı duaya Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne istimdat istemesine bağlıyor. Hı hı. Dolayısıyla mesela bu bir gerçek. Hem şiirde var,
1: evet,
0: hem Osmanlı Savaşı gerçek. Adapazarı ayağına Kar Osman Ağa'nın da bu savaşa katıldığı gerçek.
1: Evet.
0: Bunu okuyucunun anlayacağı bir şekilde sinematografik olarak o sahneyi, savaş meydanını canlandırmak gerekiyor. Kurgu burada devreye giriyor. Yani bir sahne üzerinden size böylece anlatmış oldum. Yani okuyucu mesela orada okurken Seyit Osman'ın hitaplarını, Kara Osman'ın Adapazarlı bir çiftçinin, savaşa katılmış bir Osmanlı neferinin konuşmalarını, bizim o dönemde olmamız lazım ya da onların bir yere yazması lazım ki gerçeklik olsun, ama burada kurgu gerçekliği bozmadan, hı hı, o konuşmaların nasıl olacağını yüreğimizden, duygularımızdan, kalbimizden geçirdiğimiz bir dizilişle anlattığımız bir husus.
1: Eyvallah.
0: Yani gerçeklikle örtüşen.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli bir eser. Buradan tavsiye ederiz. Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın yeni çıkan Üç Osman'ın İzinde tarihi romanı. Değişim Yayınlarından çıktı. Editörleri tekrar söyleyeyim. Resul Bulama, öğretim görevlisi Doktor Mehmet Alper Cantimer, tarih editörü, redaksiyon Aysima Bahar, kapak Oğuzhan Ceylan, sayfa düzenleme Melek Koç. Değişim Yayınlarından çıkan kıymetli bir eser. Yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın. Okuru bol olsun inşallah hocam.
0: Çok teşekkür ederim. Yani çok keyifli bir sohbet.
1: Eyvallah.
0: Oldu. Nasıl baktığını zaman anlayamadım.
1: Eyvallah.
0: Dinleyiciler için de aynı şekilde olur.
1: Eyvallah. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Burada süremizin de sonuna geldik. Kıymetli bir sohbet oldu. Ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim bu imkanı sağladığınız için.
1: Eyvallah.
0: Sevgili Semerkant dinleyicilerine selam, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'in burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın Üç Osman'ın İzinde kitabını konuştuk. Ondan önce kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Üç Osman'ın İzinde kitabı Değişim Yayınlarından çıktı. Çok rahat temin edebilirsiniz. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

İman nimetini bizlere lütfeden kainatın sahibi Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa Kur'an-ı Kerim'in rehberliğini örnek hayatıyla, güzel sözleriyle ulaştıran, bizlere ve kıyamete kadar ulaştıran Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salatu selam olsun. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bu bölümümüzde İslamiyet'in Mekke'de gizli bir şekilde yayılmasını ve ilk mümin, ilk Müslümanları inşallah öğreneceğiz. İlk olarak Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi zamanında Allahu Teala'ya iman ve ibadet edenlerin ilki olmuştur. Nitekim bu vaka Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuş. Estaizu billah, bismillah. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ Mealen şöyle buyurulmuştur. De ki, muhakkak ki bana kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek, yani ihlas ile Allahu Teala'yı ibadet etmem emredildi. Ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi buyurulmuştur. Bu anlamda Allahu Teala'ya iman edenlerin ilki Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra Allahu Teala'ya ve onun Resulüne ilk inanan Müslüman kadın Efendimiz aleyhisselamın zevcesi Hazreti Hatice validemizdir. Hazreti Hatice validemiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam uykuda gördüğüm, sana anlatmış olduğum şeyi Rabbim bana Cebrail aleyhisselamı göndererek açıkladı buyurup Allah Teala tarafından gelenleri ve Cebrail aleyhisselamdan işittiklerini haber verince sana müjdeler olsun. Allah senin hakkında hayırdan başka bir şey yapmaz. Sana Allah'tan gelen hak ve gerçektir diyerek Allahu Teala'ya, Allahu Teala'nın Resulüne ve ona Allah'tan gelenlere ilk inanan Hazreti Hatice validemiz olmuştur. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik geldiği pazartesi gününün sonuna doğru herkesten önce namaz kılmak, Allahu Teala'nın selamına nail olmak şerefine eren, Allah tarafından cennette inciden bir köşkle müjdelenen mutlu cennet hatunu Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kavmi tarafından reddolunmak, yalanlanmak, hakaretlerine uğratılmak gibi kaba ve katılı davranışlarla karşılanarak üzüntü içinde evine dönünce Allah Teala Resulünün üzüntüsünü Hazreti Hatice validemizin teselli ve teskin edici sözleriyle hafifletmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Kendi zamanındaki kadınların hayırlısı İmran'ın kızı Meryem'di. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir buyurmuştur. Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha Müslüman olduktan sonra kızları Hazreti Rukayya, Hazreti Ümmü Külsüm, Hazreti Fatıma radıyallahu anhunne validelerimiz de Müslüman olmuş Efendimiz aleyhissalatü vesselama İslamiyet üzerine beyat etmiştir. Daha sonra Hazreti Ali radıyallahu anh Müslüman oldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte Hazreti Hatice'nin namaz kıldıklarını görünce bu nedir diye sordu. Efendimiz aleyhisselam da bu Allah'ın kendisi için seçtiği, peygamberlerini onunla göndermiş olduğu dinidir. Ben seni bir ve tek olan Allah'a imana ve ona ibadete ve ne yararı ne de zararı olan Lat ve Uzza'yı inkara davet ediyorum buyurdu. Hazreti Ali, ben bu dini bugüne kadar hiç işitmedim. Babam Ebu Talib'e söylemedikçe, danışmadıkça bir iş yapmam uygun olmaz dedi. Ve Hazreti Ali o gece bekledi. Allah Teala onun kalbine İslam sevgisini düşürdü. Sabah olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardı ve dün bana anlattıkların neydi diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh diyerek kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan

şeriki, ortağı olmayan Allah'a şehadet getireceksin. Lat ve Uzza'yı red ve inkar edecek, Allah'a denk tutulan her çeşit putlardan uzak duracaksın buyurdu. Hazreti Ali, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğunu hemen yerine getirip orada Müslüman oldu. Babası Ebu Talip'ten korkarak Müslümanlığını bir müddet gizli tuttuğu açığa vurmadı. Hazreti Ali Müslüman olduğu zaman 10 yaşındaydı ve der ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günü peygamber gönderildi. Ben de salı günü Müslüman oldum. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte namaz kılan ilk adamım buyurmuştur. Daha sonra Müslüman olanlardan biri de Zeyd bin Harise'dir. Zeyd bin Harise 8 yaşında bir çocukken annesi Suda ile birlikte ziyaretlerine gittikleri Beni Ma'an yurdunda esir edilmişti. Ukaz panayırında köle olarak satılırken Hakim bin Hizam tarafından halası Hazreti Hatice için 400 dirheme satın alınmıştı. Hazreti Hatice validemiz onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bağışlayınca Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından hemen azat edilmiş, daha sonra da evlat edinilmişti. Zeyd bin Harise Hazreti Ali'den sonra Müslüman olmuş, namaz kılmış, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ve hizmetinden hiç ayrılmamıştı. Efendimiz için Taifliler Efendimiz'e attıkları taşlara kendi vücudunu, cesedini karşı tutarak siper ederek kanlar içinde kalacak kadar fedakarlık göstermiş ve onun sevgisine mazhar olmuş bir sahabeydi. Radıyallahu anh. Daha sonra Müslüman olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tır. Hazreti Ebubekir İslamiyet'ten önce de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşı ve dostuydu. Çocukluğundan beri onun doğruluğunu, eminliğini, güzel ve üstün ahlakını biliyordu. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'e davet eder etmez onun hemen Müslüman olduğu görülür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu husustaki hadis-i şeriflerinde İslamiyet'e davet ettiğim herkes ona karşı ağırdan davrandı. Tereddüt etti veya düşündü. Ancak Hazreti Ebu Bekir'dir ki İslamiyet'i kendisine arz ve teklif ettiğim zaman kabulde hiç gecikmedi ve tereddüde de hiç düşmedi buyurmuşlardır. Hiçbir şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman oluşuna sevindirdiği kadar sevindirmemiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da Müslüman olduğu zaman hiç çekinmeden Müslümanlığını açıklamış ve halkı da Allahu Teala'ya ve Resulüne imana davet etmeye başlamıştır. Radıyallahu anhu. Ve daha sonra Müslüman olanlar da Bilal-i Habeşi ile annesi Hamame Hatun. Onlar köleydiler o dönemde. Bilal-i Habeşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halkı İslamiyet'e gizlice davete başladığı ilk sıralarda Müslüman olduğu gibi annesi de o sırada Müslüman olmuştu. Bilal-i Habeşi Müslümanlığını ilk açıklayan 7 Müslümandan birisidir. Dininden döndürülmek, Lat ve Uzza adı andırılmak için yapılan en ağır işkencelere dahi katlandı. Hadi sen de bizim gibi söyle diye zorlandıkça dilim onu söyleyemiyor. Ehad, ehad, birdir, birdir demekten geri durmamıştı. Müşrikler Bilal-i Habeşi'ye Lat ve Uzza mabuttur dedirtemediler. Bilal-i Habeşi Hazreti Ebubekir tarafından satın alınıp azat edilerek kölelikten ve dayanılmaz işkencelerden kurtarıldı. Hazreti Ebubekir Bilal-i Habeşi'nin annesi Hamame Hatun'u da yine kölelikten alıp azat ederek işkenceden kurtarmıştı. Allahu Teala hepsinden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halkı Darül İslam'da İslamiyet'e gizlice davet etmeye başlamasından hemen önce Müslüman olanlardan ilk 10 sahabeyi saydık. Hatırlayacak olursak ilk Müslüman mümin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Daha sonra sırasıyla Hazreti Hatice, kızları Hazreti Rukayya, Hazreti Ümmü Külsüm ve Hazreti Fatıma olmuştu. Daha sonra Hazreti Ali, Zeyd bin Harise, Hazreti Ebubekir, Hazreti Bilal ve annesi Hazreti Hamame

validemiz olmuştur. Daha sonra Müslüman olanlarla birlikte erkek kadın 52 sahabe olduğu kaynaklarda belirtilmiştir. Darül Erkam'da gizlice davet edilerek ilk sıralarda Müslüman olanların sayısı ise toplam 120'yi bulmuştur. İslam tarihinde Darül İslam diye anılan Darül Erkam, Ashab-ı Kiram'dan Erkam bin Ebil Erkam'ın Mekke'de Safa Tepesi'nin yanında bulunan bir evidir. Ve o evi Kabe'nin sınırları içerisinde, Harem-i Şerif'in içerisinde bulunurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kureyş müşriklerinden sakınarak bu mübarek evde gizlenir, yanına gelenleri orada İslamiyet'e davet ederdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ashabı Darül Erkam'da gizlice toplanırlardı. Efendimiz onlara orada Kur'an-ı Kerim'i okur ve öğretirdi, orada topluca namaz kılarlardı. Allah Teala dinini halka açıklamasını emir buyuruncaya kadar 3 yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğini burada gizli bir şekilde yürütmüştür. Bu müddet içinde yanına gelenleri Allah'ın birliğine inanmaya ve ona ibadet etmeye, kendisinin de peygamberliğini tasdike gizlice davet etmekle uğraşmış, birçok insan Darül Erkam'a girerek Müslüman olmuştur. Darül Erkam, Darül İslam olarak seçilirken herhalde Kabe'nin arsası üzerine yapıldığı ve Kabe haremine dahil bulunuşu, kalabalık bir çevrede oluşu, oraya giren, oradan çıkanların pek belli olmayışı, halkla temas kolaylığı gibi bazı özellikleri göz önünde tutulmuş olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Darül Erkam'a girişi hadisesi ilk sırada Müslüman olanların iman etme tarihlerine de esas teşkil etmiş ve falanca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Darül Erkam'a girip halkı orada İslamiyet'e davet etmeye başlamasından önce Müslüman olmuştu denilerek tarih düşülmüştür. Darül Erkam günümüzde Suudi Arabistan Krallığı'nca Harem-i Şerif için yapılan çevre düzenlemesinde yıkılarak arsası haremin arsasına katılmış ve aslına rücu etmiştir. Nübüvvetin ilk 3 yıllık devresi halkı İslamiyet'e gizlice davetle geçmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu 3 yıllık devrede bir ve ortaksız, şeriksiz olan Allahu Teala'ya iman ve ibadete, kendisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu tasdike ve ayrıca putlara tapmaktan vazgeçmeye halkı gizlice davetle meşgul olmuştu. Bir yandan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bir yandan da Hazreti Ebubekir'in yanına gelenleri Allah'a imana ve İslamiyet'e daveti neticesinde erkeklerden ve kadınlardan birçok insan İslamiyet'e girmiş, İslamiyet Mekke'de halk arasında konuşulur olmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın akrabalarını uyarışı ve kendisine yardıma davet edişi de bu dönemlerde olmuştu. Hazreti Ali radıyallahu anh bu dönemi anlatır. Der ki, Şuara suresi 214. ayet-i kerimede mealen, sen ilk olarak en yakın akrabalarını uyar, ahiret azabıyla korkut ayet-i kerimesi nazil olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam beni çağırdı. Ey Ali, Allah'ın en yakın akrabalarımı uyarmamı emir buyurması bana ağır geldi, kaygı verdi. Biliyorum ki ben ne zaman bu kavmime bu işi açmaya kalksam, muhakkak hoşuma gitmeyen bir şeyle karşılaşacağımı göreceğim. Ey Ali, bize büyük bir sofra ve bir kapta süt hazırla. Sonra Abdülmuttalip oğullarını benim için topla. Onlarla konuşayım ve emrolunduğum şeyi kendilerine ulaştırayım buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bana emrettiği şeyi yaptım. Abdülmuttalip oğulları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına toplandılar. Onlar o gün 40 kişiydiler. Efendimizin bütün amcaları Ebu Talip, Hamza, Abbas ve Ebu Leheb de gelenler içinde bulunuyordu. Abdülmuttalip oğulları yanına toplandıkları zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdı. Onlar için yaptığım yemeği

getirmemi emretti. Getirip önlerine koydum ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haydi yiyiniz Bismillah buyurdu ve hepsi ondan yediler, tamamıyla doydular. Hazreti Ali Kerramallahu Vechehu o zaman yaşanan olağanüstü olayı şöyle izah eder. Varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onların tümüne sunduğum yemeği sadece bir tek kişi bile yalnız yese tek başına doyabilirdi. Bundan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara süt de ikram et buyurdu. Süt kabını getirdim. Ondan da hepsi kanasıya içtiler. Ve yine Hazreti Ali der ki o kaptaki süt kadarını onlardan bir tek adam bile yalnız başına içebilirdi dedi. Yemeğin ve sütün kalanları sanki hiç el dokunulmamış, yenilmemiş, içilmemiş gibiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söze başlamak istediği sırada Ebu Leheb şaşılacak şey. Arkadaşınız sizi büyük bir sihirle sihirledi. Doğrusu biz bugünkü gibi bir sihir hiç görmedik dedi. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben onun konuşmasına fırsat bırakmadan bunlar senin amcaların ve amcalarının oğullarıdır. Sen onlara istediğini söyledin. Onların atalarının dinini bozmaktan vazgeç. İyi bil ki kavmin senin için bütün Arap topluluklarına karşı koymayı göze alacak değildir dedi. Ey kardeşimin oğlu, ben atanın oğullarına gelirken senin getirdiğin gibi şer ve kötülük getiren bir kimse daha görmedim dedi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmasına hiç imkan vermedi ve böylece dağıldılar. Ebu Leheb'in sözü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok ağrına gitmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o mecliste susup hiç konuşmadı. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam gelip Allah-u Teala'nın buyruğunu hemen yerine getirmesini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a emir ve tavsiye etti. Kendisine bu hususta cesaret verdi. Ertesi gün sabahleyin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ey Ali, o adam işittiğin sözlerle tez davranıp önüme geçti. Ben kavmimle konuşmadan onlar dağılıverdiler. Sen önceki akşam bizim için yapmış olduğun kadar yine yiyecek içecek hazırla, sonra yine onları yanıma topla buyurdu. Yemeği yaptım, sonra onları Abdülmuttalip oğullarını topladım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemeği getirmem için yine bana seslendi ve yemek geldikten sonra yine geçen akşam yaptığı gibi haydi yiyiniz Bismillah buyurdu. Hepsi ondan doyuncaya kadar yediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle bir soru sordu. Borcumu benim yerime hanginiz öder dedi. Hazreti Ali der ki ben sustum. Cemaat de susmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sorusunu tekrarlayınca ben öderim ya Resulallah dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen ödersin ya Ali buyurdu. Bu hadiseyi başka bir rivayette de şöyle anlatılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara benim borcumu benim yerime ödeyecek ve vaatlerimi yerine getirecek ve cennette benimle birlikte bulunacak ev halkım içinde benim vekilim olacak kimdir diye sordu. Onlardan birisi sen kerem ve cömertlikte denizsin. Sana bu hususta kim vekil olmaya güç yetirebilir dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sorusunu tekrarlayınca Hazreti Ali ben senin vekilin olurum dedi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona borcumu benim yerime sen ödeyecek ve vaatlerimi sen yerine getireceksin buyurdu. Ve daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşmasını şöyle sürdürdü. Hamd Allah'a mahsustur. Ben ona hamd ederim. Yardımı da ondan dilerim. Ona inanır, ona dayanırım. Muhakkak ki bilir ve bildiririm ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. O birdir, onun eşi, ortağı yoktur. Sizi kendisine davet ettiğim Allahu Teala, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Vallahi sizler uyur gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin mükafatını görecek, kötülüklerinizin de cezasını çekeceksiniz. Bunların sonucu ya ebedi cennet ya da ebedi cehennemde kalmaktır. İnsanlardan ilk uyardığım kimseler sizlersiniz. Ey Abdülmuttalip oğulları, vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim, dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan şeyden daha üstününü ve daha hayırlısını kavmine getirmiş bir yiğit daha yoktur. Ben sizi dile

Kolay gelen ancak ağır olan, mizanda ağır basan iki kelimeye davet ediyorum ki o da Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmenizdir. Allah Teala sizi buna davet etmemi bana emir buyurdu. Ey Abdülmuttalip oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara

Deniz mucizelerden bazısını da gördünüz. Üzerinde bulunduğum şeyde bana yardımcı ve kardeşim olmayı, cennet kazanmayı kim kabul eder? Hanginiz bu yolda kardeşim ve sahabem olmak üzere bana biat eder? Buyurdu ve hiç kimse ayağa kalkmadı. Hazreti Ali hemen ben ayağa kalktım der. Yaşça oradakilerin en küçüğüydüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sen otur buyurdu. Sorusunu 3 kere tekrarladı. 3 defasında, her defasında da sadece ben ayağa kalkıyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu işe amcamsız amcamın oğlu varisi oldu buyurmuştu. Daha sonra Ebu Talip Resulullah aleyhissalatü vesselama şöyle dedi. Bizim katımızda sana yardım etmek kadar sevgili bir şey yoktur. Öğütlerini benimseyip kabullendik. Sözlerini tamamıyla tasdik edip doğruladık. Bu toplananlar senin atalarının oğullarıdır. Tabii ki ben de onlardan birisiyim. Senin istediğin şeye onlardan koşacak olanların andolsun ki en çabuğu, en hızlısı, en hayırlısı da benden başkası değildir. Sen emrolunduğun şeye devam et. Andolsun ki etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım. Nefsimi Abdülmuttalib'in dininden ayrılmak hususunda bana boyun eğer bulmadım. Artık ben onun üzerinde öldüğü dinde öleceğim dedi. Ebu Leheb'den başka hepsi de yumuşak ve olumlu sözler söylediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakın akrabalarını uyar ayet-i kerimesi indiği zaman, yani küfürleri yüzünden üzerlerine azap inebileceğini hatırlatarak onları korkut uyar mealli ayet-i kerime nazil olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'ne kadar gitti. Orada yüksekçe bir taşın üzerine çıktı. Şehadet parmaklarını kulaklarına tıkadı ve yüksek sesle ''Ya Sabaha, ey Kureyş cemaati!'' diyerek bağırdı. Kureyş kabileleri içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a akraba olmayan bir kabile bulunmadığı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kabile kabile bütün Kureyşlere seslenmişti. İşitenler gelip Efendimizin karşısında toplandılar. Gelemeyenler de toplantının sebebini anlamak için yerlerine adam gönderdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, benimle sizin haliniz, düşmanı görünce ailesini haberdar etmek için koşmaya başlayan ve düşmanın kendisinden önce ailesine yetişip zarar vermesinden endişelenen ve bundan dolayı ya sabahah diye bağıran bir adamın haline benzer. Ben size şu dağın eteğinden veya şu vadiden sizi yağmalamak isteyen bir takım atlıların çıkacağını yahut da akşama sabaha düşman baskısına uğrayacağınızı haber versem, beni tasdik eder, doğrular mısınız diye sordu. Evet, seni tasdik eder, doğrularız. Çünkü biz seni bütün tecrübelerimizde doğru sözlü olarak bulduk. Sen bizim katımızda herhangi bir suçla suçlanmış bir kişi değilsin. Hakkındaki tecrübelerimizde sende hiçbir yalana rastlamış değiliz dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse ben sizi şiddetli bir azap gününün öncesinde hatırlatmaya, uyarmaya memurum. Ey Abdülmuttalip oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Zühre oğulları diyerek birer birer Kureyş kabilesinin tüm ailelerine seslendi. Ve Allah Teala en yakın akrabalarımı azapla korkutmamı bana emretti. Sizler la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur demedikçe ben size ne dünyada bir yarar ne de ahirette bir nasip sağlayabilirim buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselama atmak için eline bir taş alan Ebu Leheb, yazıklar olsun sen bugün gelip de bizi bunun için mi topladın diyerek bağırdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hitap ve uyarısına Kureyş kabilesinde bulunan ailelerinin isimlerini tek tek seslenerek kendinizi cehennem ateşinden kurtarın. Ben sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye malik değilim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tüm ailelere seslendi ve uyardı. Onlar ise dönüp gitmişlerdi.

Orada yalnızca Abdülmuttalip oğulları kaldı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara, ben sizi la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Mealen, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir, onun ortağı yoktur diyerek şehadet getirmeye davet ediyorum. Ben de onun kulu ve rasulüyüm. Bunu böylece kabul ve ikrar ettiğiniz takdirde sizin cennete gireceğinize kefil olurum. Siz kıyamet günü iyi amellerinizle gelmez de dünyayı boyunlarınıza yüklenmiş olduğunuz halde gelirseniz ben sizden yüz çeviririm. O zaman siz bana ey Muhammed dersiniz, bense şöyle derim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle derim buyururken yüzünü onlardan başka bir tarafa çevirdi. Ve yine bunu tekrar ederek siz bana ey Muhammed dersiniz, ben ise size şöyle derim dedi. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle derim buyururken yüzünü onlardan başka tarafa çevirdi. Evet efendim, bugün Efendimiz aleyhissalatü vesselamın İslamiyet'i Mekke-i Mükerreme'de öncelikle gizlice kendi yakınlarına bahsetmesi, tebliğ etmesi, ardından ilk yakın akrabalarına tebliğ etmesi ve Safa Tepesi'ne çıkarak tüm akrabalarına tebliğ etmesini öğrendik. İlk mümin ve Müslümanları öğrendik. Bir başka bölümümüzde yeni bir bölümle tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Bu kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya devam ediyoruz. En son Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanıldığına dair hadislerin değeri faslında kalmıştık. Daha önceki bahislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi konularda yanılmasının caiz, hangi konularda yanılmasının imkansız olduğunu konuşmuştuk. Onun dini tebliğ ile ilgili hususlarda dini öğrettiği sözlerde asla yanılmayacağını belirtmiştik. Bundan önceki bahiste açıkladığımız üzere dinin yaşanması ile ilgili bazı konularda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılmasının caiz olduğunu söylemiştik. İnşallah bu fasılda konuyu daha geniş bir şekilde işleyeceğiz demiş Kadı Yaz rahmetullahi aleyh. Peygamber Efendimizin namazda yanıldığına dair 3 sahih hadis vardır. Birincisi Resulullah Efendimizin ikindi namazını 2 rekat kıldırıp ikinci rekattan sonra selam verdiğine dair ashab-ı kiramdan Hazreti Zülyedeyn'in rivayet ettiği hadisi şeriftir. İkincisi, Peygamber Efendimizin sabah namazının ikinci rekatından sonra ayağa kalktığına dair ashab-ı kiramdan Hazreti Abdullah bin Buhayne'nin rivayet ettiği hadistir. Üçüncüsü ise Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğle namazını 5 rekat kıldırdığına dair Hazreti Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği hadisi şeriftir. Bu hadis-i şeriflerin üçü de daha önce belirttiğimiz gibi Peygamber Efendimizin verdiği haberlerde değil, yaptığı fiillerde yanıldığını göstermektedir. Onun bu şekilde yanılmasının hikmeti, namazlarında yanıldıkları zaman nasıl davranacaklarını ümmetine göstermektir. Çünkü uygulamalı tebliğ ve öğretim, sözde yapılan tebliğ ve öğretimden hem daha etkilidir hem de hatıra gelebilecek ihtimalleri ortadan kaldırır. Yanıldığı fiillerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme uyunmasının şartı şudur. Herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için Resulullah'ın yaptığı bir işi yanılarak mı yoksa bilerek mi yaptığının belli olması ve bu işteki ilahi hikmetin açığa çıkması için işin mahiyeti Allah Teala tarafından kendisine bildirilmesidir. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimizin bir işi unutarak veya yanılarak yapması hem mucizeye ters düşmez hem de ümmetinin onu doğrulayıp tasdik etmesine aykırı değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerinde şöyle buyurmuştur. Ben sadece bir insanım. Sizin gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. Allah falana rahmet eylesin. Gerçekten bana unutturulan şu ve şu ayetleri bana hatırlattı. Ben dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah bana unutturur. Bu hadisin lafzında ravinin şekkinin şüphesinin bulunduğu söylenmiştir. Bu hadis şöyle de rivayet edilmiştir. Ben unutmam fakat dini bir hüküm koymak için Allah bana unutturur. Abdullah bin Nafi el-Endelusi ile İsa bin Dinar el-Kurtubi dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah bana unutturur hadisindeki veya ifadesinin ravinin şek ve şüphesini göstermediğini, bunun ya ben unuturum veya Allah bana unutturur anlamına geldiğini, hem unutmasını hem de unutturulmasını

dile getirdiğini söylemiştir. Kadı Ebu'l-Velid el-Baci şöyle demiştir. Bu iki alimin söyledikleri ihtimal dahilindedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sözüyle uyanıkken ben unuturum, uykudayken de Allah bana unutturur demek istemiş olabilir. Hatemül Enbiya'nın şöyle demiş olması da mümkündür. İnsanoğlunun tabiatı icabı kalbimi bir şeyin meşgul etmesi veya yanılma sonucu unutabilirim veya bir şeye bütün varlığımla yöneldiğim ve kendimi ona verdiğim halde Allah onu bana unutturabilir. Görüldüğü üzere Habib-i Kibriya Efendimiz unutma işinde kendisinin de etkisi bulunduğu için ben unuturum buyurmak suretiyle hadisteki iki unutma fiilinden birini kendine nispet etmiş, diğerini unutturulmayı ise Allah Teala tarafından unutmaya mecbur edildiği için kendisine nispet etmemiştir. Hadis-i şerifleri şerh etmekle meşgul olan bazı alimlere ve sufilere göre Habib-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem namazda yanılır ama unutmaz çünkü unutmak zihin dağınıklığı, kalbin gafleti olup bir hastalıktır. Bu alimler ve sufiler şöyle demişlerdir. Allah Resulü ise böyle olmaktan münezzehtir. Yanılmak kalbin başka bir şeyle meşgul olması yüzünden meydana gelir. İşte bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz namazda yanılırdı. Onu namazın rükû, secde gibi hareketleriyle yeterince meşgul olmaktan alıkoyan namazdan gafil olması değil, namazı huşuyla kılmasıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanılabileceğini fakat unutamayacağını söyleyen bu alimler, görüşlerini onun ben unutmam hadisine dayandırmışlar. Bazı sufi alimlerse Resul-i Ekrem Efendimizin unutmasının da yanılmasının da mümkün olmadığını fakat onun dini bir hüküm ortaya koymak için kasten yanıldığını söylediler. Bu makbul olmayan veya faydası bulunmayan bir görüştür. Zira namazda bir hatayı kasten yapmak namazın bozulmasına yol açar ve insan bir şeyi aynı zamanda hem kasten hem unutarak yapamaz. Onların dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah bana unutturur hadisi şerifine dayanarak Allah'ın Resulüne dini bir hüküm ortaya koymak için unutmuş gibi yapması emredilmiştir demelerinin bir dayanağı yoktur. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya kendisinin unuttuğunu veya kendisine Allah Teala'nın unutturduğunu belirterek bile bile unutma görüşünü reddetmiştir. Resulullah Efendimizin şu hadis-i şerifi de onun unutabileceğini göstermektedir. Ben de sizin gibi bir insanım. Sizin gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. Bununla beraber muhakkik alimlerden sadece Ebu'l-Muzaffer el-İsfereyani, Resulullah Efendimizin kasten unuttuğu görüşünü benimsemiş, diğer alimlerimiz ise bu görüşe katılmamışlardır. Bu görüşe ben de katılmıyorum diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazda yanılır ama unutmaz diyenlerle o kasten yanılır diyenlerin ben unutmam fakat Allah Teala bana unutturur hadisi şerifi karşısında görüşlerini ispat edecek delilleri yoktur. Çünkü bu hadiste unutma işi tamamen reddedilmekle beraber unutma ifadesi hoş görünmemiştir. Şu hadisi şerifte bunu göstermektedir. Biriniz şu ayetleri unuttum demesi kötü bir şeydir. Halbuki o unutmamış, ona Allah Teala unutturmuştur. Risalet Bena Efendimiz, ben unutmam derken benim kalbim Cenab-ı Hakk'a yönelmekten ve namaza önem vermekten gafil olmaz demek istemiştir. Fakat namazda bütün varlığıyla Cenab-ı Hakk'a yöneldiği için namazı kaç rekat kıldığını unuttuğu olmuştur. Nitekim Resulullah Hendek gazvesi günlerinde düşmandan korunmak için hendek kazmaktan meşgul oldukları sırada ikindi namazının vakti çıkana kadar namazı kılamamıştı. Cihat ibadetiyle meşgul olurken namaz ibadetine fırsat bulamamıştı. Hendek gazvesinin yapıldığı gün dört namazın öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının kılınamadığı rivayet edilmiştir. Savaşta namaz kılmaya fırsat bulunmadığı takdirde güven içinde olduğu zamana kadar namazın tehir edilebileceği görüşünü savunanlar bu olaya dayanmışlardır. Yine bazı Şamlı alimler bu görüştedir. Bu konuda en doğru görüş, düşmandan korkulduğu zaman namazın nasıl kılınacağına dair ayet Hendek gazvesinden sonra nazil olmuştur. Bu ayet, düşmandan korkulduğu zaman namazın tehir edilebileceği uygulamasını ortadan kaldırmıştır.

Ve şöyle bir soru sorulabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte bir seferden dönerken sabaha doğru bir vadide konaklamış, uyuyakaldıkları için de sabah namazına kalkamamışlardı. Halbuki Allah'ın elçisi, "Benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz" buyurmuştur. Bu hadis karşısında bu olay nasıl açıklanabilir? Alimlerimiz bu olayı birkaç şekilde açıklamışlardır. Birinci açıklama. Genellikle Resul-i Ekrem Efendimizin gözleri uyusa da kalbi uyumaz, fakat nadiren diğer insanlar gibi gözleriyle birlikte onun kalbi de uyur. Nitekim diğer insanların da genel adetlerinin aksine kalplerinin uyanık olduğu görülür. Bu yorumu şu hadis-i şerifler de doğrulamaktadır. Efendimiz ashabıyla konakladıkları vadide uyuyakaldıklarını anlatırken bize Allah uyuttu, ruhlarımızı kabzetti buyurmuştur. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh da o gece uyumasını anlatırken hayatımda böyle bir uyku görmedim demiştir. Peygamber Efendimizin kalbinin uyumamasına rağmen o gün adetinin aksine uyuyakalması ancak Cenab-ı Hakk'ın bir hüküm yerleştirmek, bir uygulama belirlemek ve sünnet ve farz gibi bir dini mesele öğretmek istemesi sebebiyle olmuştur. Nitekim bir başka hadis-i şerifinde Resulullah şöyle buyurmuştur. Eğer Allah dileseydi elbette bizi uyandırırdı. Fakat bizi uyandırmamak suretiyle sizden sonra gelecek Müslümanlara bir dini mesele öğretmek istemiştir. İkinci açıklama. Peygamber Efendimizin kalbi uyurken abdesti bozulacak derecede uykuya yenik düşmezdi. Çünkü Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'i uyuyup da abdestinin bozulmasından korurdu. Nitekim Allah Resulü bazen yatıp uykuya dalar, hatta ondan hafif bir horultu sesi duyulur, sonra kalkar, abdest almadan namaz kılardı. Abdullah bin Abbas'ın naklettiği rivayette Resul-i Ekrem Efendimizin eşi Hazreti Meymune ile birlikte uyuduğu, uykudan uyanınca abdest aldığı zikredilmektedir. Bu hadisten Peygamber Efendimizin sırf uyuduğu için abdest aldığı sonucu çıkarılamaz. Eşinin bedenine temas ettiği veya bir şekilde abdesti bozulduğu için de abdest almış olabilir. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bu hadis, Resulullah'ın uyumasıyla abdestinin bozulmayacağı gerçeğine kesinlikle ters düşmez. Nitekim bu hadisin sonunda Peygamber Efendimizin tekrar uyuduğu, hatta hafif bir şekilde kendisinden horultu sesinin duyulduğu, sabah namazı kılınacağı zaman kalktığı ve yeniden abdest almadan namazı kıldırdığı belirtilmektedir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uykusunun onun abdestini bozmaması şöyle de izah edilmiştir. Resulullah'a uykuda vahiy geldiği için gözü uyusa bile kalbi uyumaz. Sefer dönüşü sabaha doğru bir vadide konakladıklarında uyuduğu için güneşin doğduğunu fark etmeyen Resul-i Ekrem'in kalbi değil gözleridir. Hazreti Peygamber'in "Allah bizi uyutmak istedi, uyuttu, ruhlarımızı kabzetti. O dileseydi bizi daha da sonra uyandırırdı" buyurması da bunu göstermiştir. Şöyle bir soru sorulabilir. Şayet Hazreti Peygamber derin uykuya dalma adeti olmasaydı, Hazreti Bilal-i Habeşi'ye "bizi sabah namazına uyandır" buyurmazdı. Bu soruya şöyle cevap verilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeti sabahleyin erkenden ilk fecirle birlikte daha ortalık aydınlanmadan kalkmaktı. Uykusu derin olanlarsa erkenden kalkamaz, bu vakti yakalayamazlar. Zira fecrin doğuşu ancak gözle görülebilir. İnsan uyumayıp başka bir işle meşgul olduğu takdirde sabahın bu ilk saatini bilemeyeceği için Resulullah Efendimizin müezzini Hazreti Bilal-i Habeşi'yi fecrin doğuşunu gözetleyip kendisine bildirmekle görevlendirmişti. Sorulabilecek sorulardan biri de şudur. Hazreti Peygamber bir kimsenin "unuttum" demesini niçin yasaklamıştı? Unuttum demeyi yasaklayan Resul-i Ekrem Efendimiz şu hadislerinde kendisi de unuttuğunu söylemişti. Sizin gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. Allah falana rahmet eylesin. Gerçekten bana unutturulan şu ve şu ayetleri bana hatırlattı. Ey okuyucu ve dinleyici! Allah sana nimetini ikram eylesin. Bu hadis-i şerifler arasında bir çelişki bulunmadığını bilmelisin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın "ben falan ayeti unuttum" demekten sakındırması, Kur'an-ı Kerim'den hem okunması hem de ezberlenmesi nesh edilen ayetler hakkında olduğu belirtilmiştir. Bu durumda Resulullah Efendimizin gaflet edip unutması söz konusu değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den dilediği hükmü silmesi, nesh etmesi, dilediğini

bırakması için onu unutmaya mecbur bırakmıştır. Bir kimsenin dalgınlık ve gaflet sonucu unuttuğu bir ayeti sonradan hatırladığında onu unuttum demesinde bir sakınca yoktur. Bu konuda şöyle de denmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın unuttum demeyiniz buyurmasının sebebi her işi olduğu gibi unutmayı da Allah Teala'nın yaptırdığını hatırlatarak ümmetine bu konuda bir edep dersi vermektir. Meselenin bir yönü budur, diğer yönü de unutmada kulun da etkisi bulunduğudur. Onun için Peygamber Efendimiz insanlara tebliğ etmekte görevli olduğu bazı ayetleri Allah'ın kullarına tebliğ ettikten sonra kendisi de unutabilir. Daha sonra unuttuğu bu ayetleri ümmetinden biri ona hatırlatabilir veya kendisi hatırlar. Ancak Cenab-ı Hakk'ın onun ve ümmetinin kalplerinden silip neshettiği ve bir daha hatırlanmamasını takdir buyurduğu ayetleri ise hatırlamaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bazı ayetleri insanlara tebliğ ettikten sonra unutması caiz olduğu gibi bazen de ayetler arasında bir değişikliğe yol açmayan, bir hükmün diğerine karışmasına meydan vermeyen ve haberin doğruluğuna zarar getirmeyen bazı ayetlerin onları daha insanlara tebliğ etmeden Allah Teala tarafından kendisine unutturulması da caizdir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i korumayı ve onu kullarına ulaştırmayı üstlendiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle devamlı surette unutmaz, daha sonra Allah Teala ona unuttuğunu hatırlatır. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme aldığı Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya çalıştık. Peygamberlerin küçük günahları işleyebileceği görüşünü benimseyenlere cevap ve bu konuda ileri sürülen delillerin incelenmesi faslında kaldık. Haftaya salı günü saatleriniz 12'yi gösterdiğinde Semerkant Radyo'da kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, günümüz anlayışından çok uzak, günümüzde bizleri, yaşandığı dönemde de yabancıları hayrete düşüren bir incelikten, Osmanlı'da hayvan haklarından söz edeceğiz. Dünyanın bir yarısında varoluşundan bu yana, diğer yarısında da uzun bir zamandır insan haklarının dahi temini şaibeliyken, Müslüman Osmanlı'da hayvanların da hakları olduğu kabul edilmiş ve bu haklar Osmanlı hayat nizamının detayı olarak uygulanmıştır. Osmanlı'da İslam inancı dahilinde öyle bir sistem kurulmuştu ki, ülkede herkes ahlak kurallarına ve örfe uymak zorundaydı. Vatanseverlik, Osmanlılık şuuru, vakar, büyüğe hürmet, küçüğe şefkat, vefa ve sadakat, hayırseverlik, cömertlik, merhamet ve hoşgörü, tevekkül, namus, temizlik, hayvan ve bitki sevgisi gibi ahlak ölçülerine uyulurdu. Bu sayede uzun bir emniyet ve huzur dönemi yaşandı. Bu ahlakı gören devrin elçi ve seyyahları, yazdıkları kitaplarda bundan gıptayla söz etmekte ve okuyanları imrendirmektedirler. Edmondo de Amicis, İstanbul 1883 adlı eserinde şöyle yazmaktadır. Başasından sokak satıcısına kadar, istisnasız her Türk'te vakar, ağırbaşlılık ve asillik ihtişamı vardır. Hepsi derece farklarıyla aynı terbiyeyle yetiştirilmişlerdir. Kıyafetleri farklı olmasa, İstanbul'da bir başka tabakanın olduğu belli değildir. İstanbul'un Türk halkı, Avrupa'nın en kibar ve nazik toplumudur. En ıssız sokaklarda bile bir yabancı için küçük bir hakarete uğrama tehlikesi yoktur. Fuhuşla ilgili en küçük bir tezahüre tanık olmak imkan dışıdır. Sokaklarda bir yerde birikmek, yolu tıkamak, yüksek sesle konuşmak, çarşıda bir dükkanı lüzumundan fazla meşgul etmek ayıp sayılır. 17. yüzyılda Osmanlı ülkesini gezmiş olan Fransız avukat Güver, Şam'da hastalanan kedilerle köpeklerin tedavisine ait bir hastanenin varlığından söz etmektedir.

Şam'daki hayvan vakıfları ile ilgili olarak şu bilgiler de kaydedilmiştir. Eski vakıf geleneğinde hasta hayvanları tedavi ve otlatma yerleri mevcuttur. Yeşil Mera, yani şimdiki Şam'ın şehir stadı olarak kullanılan saha, çalışma güçlerini yitirdiklerinden, sahiplerinin bakımını da yitiren, aciz hayvanların otlatılması için vakfedilmiş bir yerdi. Bu hayvanlar ölünceye kadar orada otlatılırdı. Şam vakıfları arasında kedilerin doyup uyuyacağı ve gezineceği yerler de vardı. Öyle ki yiyeceklerini bulmakta hiçbir güçlük çekmeyen yüzlerce kedi buranın demirbaşı durumundaydı. Kuşların Müslümanların hayatında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Sadece bülbül gibi sesi güzel ötücü kuşlar değil, başta güvercin olmak üzere leylek, kumru ve kırlangıç gibi diğer kuşlara karşı da büyük sevgi beslemişlerdir. Bu sevgi çeşitli şekillerde ortaya çıkmıştır. Kuş haklarını koruma, onlara yiyecek temini için vakıf kurma, tedavileri için hastane yapma, bazı türlerini evcilleştirme ve kafeste saklama veya tam tersi olarak kafeslerden kurtarma gibi. Sevgilerinden dolayı kuşları kafeslerden kurtarmalar çok olduğu gibi, kafeste kuş besleyenler de çoktu. Gerçekten de geleneksel mimarinin ögeleri arasında dikkat çeken kuş sarayları veya kuş evleri başta serçe, saka, kırlangıç gibi kuşlara barınak olması için yapılmış zarif mimarileriyle göz doldurur. İnce bir zevkin yansıtıldığı minyatür yapı.

alanlardaki kuş evlerinin kullanım amacı ve yerinin düşünülerek seçilmesi bu tür yapılara verilen önemi de yansıtır. Camilerde, kervansaraylarda, köprülerde, çeşmelerde, hemen hemen bütün mimari eserlerde kendilerini belli ederler. Olağanüstü taş işçiliğine sahip, dini mimariden sivil mimariye pek çok yapıda ve birbirinden farklı güzellikte kuşların barınması için yapılan yuvalar, kuş köşkleri olarak adlandırılır.

Mimarimizde özgün bir yeri vardır kuş evlerinin. Genellikle binaların en çok güneş alan, sert ve soğuk rüzgarlardan korunan cephelerine, insan elinin veya kedi köpek gibi hayvanların erişemeyecekleri yükseklikteki güvenli yerlerine yapılan küçük ama sıcacık yuvalardır kuş köşkleri. Sadece insanın mutluluğu için değil, aziz milletimiz iç dünyasında barındırdığı sevgi ve merhamet hislerinin dış tabiata yansımalarıyla hayvanlar için de hayat kaynağı olabilecek eserler kurmuşlardır. Kuşlar için yapılan köşkler, cami avlularındaki kuş havuzları ve mermer tekneler bizim medeniyetimize has çarpıcı inceliklerdir. Kuş köşkleri ya da kuş sarayları, Türk-İslam sentezinin bir uzantısı olarak şanlı ceddimizin gönül saraylarından kopup gelen bir merhamete aynı olmuş, eşsiz mimari yapılardır. Küçük ama sıcacık kuş yuvaları ve kuş sarayları eşsiz bir medeniyetin izleridir. Tıpkı kuşlar gibi, olabildiğine hür ve özgür yaşamaya alışmış olan Türkler, bu yönleriyle adeta kuşlarla özdeşleşmiş, engin ruh dünyalarının bir göstergesi olarak bu şirin varlıklara şanına yakışır köşkler, saraylar yapmışlardır. Kuşlara yem vermek ve beslenmelerine yardım etmek için ayrıca sayısız vakıflar kurmuşlardır. Türklerin kuşlara olan sevgileri İslam inancıyla bağlantılıdır. Allah'a kullukta kemal mertebesine ulaşmış olan bir mümin, iç aleminde nefsi duygularından sıyrılmış olduğu için gerçek hürriyetine kavuşmuş ve kuşlar gibi uçarcasına sonsuzluğa temayül etmiş, ufuklara açılan, ebediyete kanat çırpan bir psikolojiye kavuşmuştur. Bu geniş kalplilik, varlık sahnesinde özgürlüğe kanat çırpan kuşlarla ifade edilir. Halen Anadolu'da bazı küçük kuşlara verilen önem bu anlayışın uzantılarıdır. Korunmaya muhtaç küçük kuşlar için yapılan ve kuş evleri olarak adlandırılan kuş köşkleri, bazı istisnalar dışında binaların en çok güneş alan cephelerine, erişilemeyecek yükseklikteki saçak altlarına yerleştirilmişlerdir. Yağmur ve kardan korunmaları için geniş saçakların veya büyük profilli kornişlerin konsollarının altları tercih edilmiştir. Mimari açıdan bu kuş barınaklarını iki açıdan incelemek mümkündür. Birinci tip kuş evleri genellikle herhangi bir yüzeyde bulunan ve dışarıya taşkınlığı olmayan yapıdadır. Bunlar, işleniş biçimi açısından yüzeye açılan ve kuşların girebileceği deliklerin ya tek olarak ya da birkaç deliğin alt alta veya yan yana sıralanmasından meydana gelmiştir. Taştan olanlar çoğunluktadır ancak tuğla ve ahşabın karışık kullanıldığı türleri de vardır. Diğer örneklerinde ise ön taraflarına kuşların konabilmesi için küçük sehpalar yapılmıştır. Edirne Eski Camii, Edirne Rüstempaşa Kervansarayı, İstanbul Süleymaniye Camii, İstanbul Yeni Camii, Üsküdar Yeni Valide Camii'ndeki kuş evleri bu grubun en iyi örnekleri arasındadır.

Sanatsal değer taşıyan küçük mimari maketlerin en önemli niteliği, insanların yaşadığı saray, köşk, ev gibi yapıların, camilerin modelleri gibi olmasıdır. Asıl yapılardan farkı olmaksızın aynı malzemeyle balkonlar, pencereler, küçük odacıklar, pencere kafesleri,

saçaklar, en küçük detaylarına kadar işlenmiştir. Bu gruba verilebilecek en iyi örnekler Üsküdar Ayazma, Üsküdar Yeni Valide Camii, Üsküdar Selimiye Camii, Anadolu'da Kayseri Kurşunlu Camii, Tokat Ulu Camii, Amasya Sultan Bayezid Camii, İshakpaşa Sarayı'nda bulunan kuş evleridir. Camilerden başka kervansaray, köprü, çeşme, ev gibi hemen hemen bütün mimari yapılarda bulunan kuş evleri geleneği zamanımızda Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin'in eski evlerinde yaşamaktadır. Yöre halkının güvercine olan sevgisi sebebiyle hemen her eski taş evin iç avluya bakan cephelerinde, pencere ve kemer aralarında güvercinlerin korunabileceği oval, yuvarlak veya köşeli boşluklar bırakılmıştır. Boşlukların etrafı taş işçiliğinin çok güzel örnekleriyle bezenmiştir. İstanbul Tophane'de bazı evlerde de bu geleneğin devamını görmek mümkündür. Kayseri ve Erzincan'da bulunan kuş evleri ise yuvarlak, uzun direkler üzerinde dört ayrı cepheli ve tamamı ahşaptan yapılmıştır. Geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanan kuş evleri ve saraylarına genellikle cami, medrese, han, ev, köprü, kütüphane, türbe gibi taş ve tuğla kullanılarak yapılmış büyük eserlerde rastlanır. İnsan elinin ulaşamayacağı ve kuşların kendilerini güvende hissedebilecekleri uygun yerlere yapılan bu tür yuvaların, sert esen rüzgarlardan korunaklı yapıların, güneş alan dış cephe yüzlerine konulmasıyla cephe estetiğinin yanı sıra kuşların yaşantılarına da uygunluğu düşünülmüştür. Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde yer alan eserlerde görülen kuş evlerine, İstanbul başta olmak üzere Edirne'den Doğu Beyazıt'a kadar birçok yerdeki yapılarda rastlanır. Örnekleri Filibe ve Tırnova'da da görülen ögeler, sade olanlar ve daha gösterişli yapılanlar olmak üzere iki grupta toplanır. Birkaç delikten meydana gelen sade kuş evleri, İstanbul'da Süleymaniye, Yeni Cami ve Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü gibi eserlerde görülürken, daha süslü ve gösterişli olanlar, yine İstanbul'daki önemli eserlerden biri olan Topkapı Sarayı'nın dış avlusunda, eski darphanenin iç avlusunda yer alan binanın dış duvar yüzünde rastlanır. Özenle yapılmış ince ve usta bir işçiliğin sergilendiği kuş saraylarında serçelerin korunacağı, içinde dolaşılabileceği, inip çıkabileceği yollar estetik bütünlük içinde sergilenmiştir.

Birçok yapıda farklılıklar gösteren kuş evleri ve serçe saraylarında konsollar üzerine kurulmuş cumba biçimli çıkıntılar, balkonlar, sütun kabartmalarla yükselirken ön yüzleri kemerli pencerelerle tamamlanıp çatılarla, kubbelerle kapatılmıştır. Osmanlıların hayvan, özellikle kuşlara verdikleri değerin ve sevginin önemli bir ifadesi olan kuş saraylarının ve içinde barınan kuşların bazı inançları da beraberinde taşıdığına inanılıyor. Türkler, kumruların sevdalıları koruduğuna, kırlangıçların yuva yaptıkları evleri yangından muhafaza ettiklerine, leylek, deniz kırlangıcı gibi göçmen kuşların kutsal alanlara gittiklerini düşünüp, onları özellikle himaye ederek beslemişlerdir. Kentleşmenin, aşırı yapılaşmanın artış göstermesine rağmen, günümüz İstanbul'unda bazı kuşlar hala bütün olumsuzluklarına rağmen hayatlarına devam ediyorlar. Cami ve medreselerde görülenlerin dışında 18 ve 19. yüzyıllarda bazı ev ve köşklerde de kuş evleri görmek mümkündü. Bazı yapılara ise restorasyon ve tamirat çalışmaları sırasında sonradan ilave edilmişti. Özenli işçiliğiyle dikkat çeken kuş köşklerinden bir başkası da Üsküdar Selimiye'de bulunan Selimiye Camii dış yüzeyinde bulunur. 19. yüzyılda taştan oyularak yapılmış kuş köşkleri, iki yanına konulan minareleriyle adeta küçük bir cami maketini andırır. Günümüzde birçoğu yağışlar ve dış hava etkenleriyle tahrip olan kuş evleri ve serçe saraylarının yapıları, ilgisizlik ve bakımsızlık gibi sebeplerle bozulmuştur. Yıllar önce ahşap malzeme kullanılarak yapılanların izlerini rastlamaksa zaten mümkün değildir. Üzerlerinde kuş evi veya saraylarından birini barındıran

mimari eserlerden bazıları şunlardır. İstanbul, Süleymaniye, Yeni Cami, Nuru Osmaniye, Fatih, Laleli, Üsküdar, Ayazma, Selimiye camileri, Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Kara Mustafa Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa, Seyyid Hasan Paşa, Feyzullah Efendi medreseleri, Ragıp Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa, 1. Mahmut Şepsefa Hatun, Şah Sultan Sıbyan Mektepleri, 1. Mahmut Kütüphanesi, 3. Mustafa Türbesi, Büyük Yeni Han, Çukurçeşme Hanı, Hasan Paşa Hanı, Eski Darphane, Taksim Maskemi, Tokat ve Antakya'da Ulu Camii, Niğde Kığılı Camii, Amasya Sultan Bayezid Camii, Doğu Bayezid İshak Paşa Sarayı Camii, Hayrabolu Çurumi Mustafa Efendi Camii, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Hanı, Zile Çarşı Hamamı ve Kayseri Şeyh Çeşmesi.

Bilindiği gibi Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri aynı zamanda birer vakıf medeniyetidir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ndeki taşınmaz malların büyük kısmı vakıflara aittir. Zira o dönemlerde yapılan bütün hizmetlerin büyük çoğunluğu vakıflar yoluyla gerçekleştiriliyordu. Bu vakıfların kurulmasının temelinde hayır duygusu, insan, hayvan ve doğa sevgisi söz konusuydu. Birçok farklı hizmetin yanında doğanın ve hayvanların korunması için de vakıflar kurulmuştu. Sakatlanan, hastalanan göçmen kuşları için dahi vakıflar vardı. Bu hayvanlar tedavi edilerek zamanında göç yapmaları sağlanıyordu. Yine dağ başında kışın aç kalan yabani hayvanlar için vakıflar kurulmuştu. İnsanların ve hayvanların faydalanacağı ormanlar, yeşillik alanlar için de vakıflar vardı. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kurulan vakıflarda hayvanlara ve çevreye büyük önem verilirdi. Barınma için kuş sarayları, sıcak yaz günlerinde halsiz kalan kuşların su içebilmeleri için uygun yerlere suluklar yapılırdı. Neticede Selçuklu ve Osmanlı'da vakıflar sadece insana yönelik değildi ve yaratılana hizmetin yaradana hizmet olduğu temel felsefe kabul edilmişti. Bu sebeple o dönemlerde hayvanlar ve doğal çevrenin korunması için kurulan vakıflar önemli bir işlevi yerine getirirdi. Bursa'da 19. yüzyılda Osmanlılar tarafından başta sakat leylekler olmak üzere göçmen kuşların bakımının yapılması amacıyla kurulan Gurabahani-i Laklakan yani Düşkün Leylekler Evi Osmanlı'nın ve muhtemelen dünyanın ilk hayvan hastanesidir. Yıllar içinde bakımsızlıktan yıkılan ve ünlü edebiyatçı Ahmet Haşim'in "Bilmem Bursa'yı gezerken gördünüz mü? Haffaflar çarşısının ortasında bir meydan var. Bu meydan malul hayvanların düşkünler yurdudur. Kanadı bacağı kırık leylekler, bunamış kargalar halkın sadakasıyla yaşarlar" diye bahsettiği Gurabahani-i Laklakan, medeniyet kavramının anlamını bulduğu doruk noktası olsa gerektir. Zira Osmanlı'nın hayvanlara verdiği önemin bir göstergesi olan Gurabahani-i Laklakan'ın dünyada bir benzeri yoktur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Osmanlı'da diğer hayvanların hayatını idame ettirebilmesi için, vakıflar ve sağlıklarını korumak için de hastaneler yapılmıştır. Ünlü Fransız şair Lamartine, Osmanlı'nın bu inceliği konusunda şu gözlemlerini kaydetmektedir. Müslümanlar canlı ve cansız mahlukatın hepsiyle iyi geçinirler. Ağaçlara, kuşlara, köpeklere, velhasıl Allah'ın yarattığı her şeye hürmet ederler.

Bizim memleketlerde başı boş bırakılan veyahut eziyet edilen bu zavallı hayvan cinslerinin hepsine şefkat ve merhametlerini gösterirler. Bütün sokaklarda mahalle köpekleri için belirli aralıklarla su kovaları sıralanır. Bazı Müslümanlar ömürlere boyunca besledikleri güvercinler için vakıflar kurarak kendileri öldükten sonra da bu hayvanlara yem serpilmesini sağlarlar. Görüldüğü gibi İslam dini çevrenin bir bütün olarak korunmasına çok önem vermektedir. Zira çevre ve içindeki tüm canlılar Allah tarafından yaratılmıştır. Korunması ve geliştirilmesi bizlere emanet edilmiştir. Bu sebeple çevreyi korumak sadece insani değil, aynı zamanda dini bir görevdir. Hatta herkesten çok inanan insanların çevreye sahip çıkması gerekir. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir insanın çevreye duyarsız olması anlaşılabilir. Ancak inanan bir insanın duyarsız olması anlaşılamaz ve kabul edilemez. Yunus Emre'nin "Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü" deyişindeki derinlik ve enginlik açıktır. İnançlı ve duyarlı her Müslüman birey, sadece insanlara değil, bütün mahlukata yaptıklarından sorumlu olduğunu ve bunlardan dolayı bir gün hesaba çekileceğini hiçbir zaman unutamaz. Kur'an'ın şu ayeti bu konuda bütün Müslümanları uyarmaktadır. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Osmanlı arşivlerinde yer alan 1856 tarihli bir belge, yüzyıllar boyu yük hayvanlarına haftada bir gün izin verildiğini ve hayvanların o gün binek olarak da kullanılmadıklarını ve Osmanlı toplumunda hayvanlara iyi davranılması konusunda hassasiyet gösterdiklerini ortaya koyar. Padişah 3. Murat 1587'de yük beygirlerine taşıyabileceklerinden fazla yük yüklenmemesi konusunda ferman çıkardı. Fermanda sahiplerinden hayvanlarını iyi beslemeleri istenirken, hayvanlara tahammül edebilecekleri ağırlıktan fazlasını yüklemekte yasaklandı. 3. Murad'ın fermanından 300 yıl sonra 1856'da benzer konunun tekrar dile getirilmiş olması bu anlayışın yüzyıllar boyu devam ettiğini gösterir. Osmanlı arşivlerinde yer alan 2 Ekim 1856 tarihli belgede de yük taşıyan hayvanlara iyi davranılması için öteden beri uygulanan kurallar hayvan sahiplerine yeniden hatırlatılır. Söz konusu belgede şöyle deniliyor: "Saadetli efendim hazretleri, beyana gerek olmadığı üzere beygir hamallarının cuma günleri tatil eylemeleri ve beygir sahiplerinin beygirlerin boş olduğu halde üzerine binmemek üzere semerlere üzerine demir çubuklar mıhlattırmaları eski adettendir. Fakat bir müddetten beri bu usule riayet edilmeyerek cuma günleri tatil edilmemekte ve sahipleri beygirleri yüklü olmadığı halde üzerlerine binerek bir takım çoluk çocuğa çiğnettirmektedirler. Bu hal layıksız bir şeydir ve asla caiz değildir. Bundan böyle bunların cuma günleri tatil ederek semerleri üzerine dahi çivi mıhlattırmamaları kat'i olarak sağlanmalıdır. Ayrıca bu hususta beygir hamallarıyla bu tür iş yapan diğer ekmek, sebze taşıyan esnafın ket hüdalarına gerekli tebligatın yapılması ve esnafın devamlı kontrol altında bulundurulmasının, şehir emaneti yetkililerine dahi ifade kılınmasının tarafınıza bildirilmesi, meclis-i valadan ifade edilmiş olmakla o yolda gereğinin yapılması hususunda ferman yazıldı. Ancak 1856'da bu kuralın uygulanması konusunda bazı sıkıntılar yaşandı. Yük beygirleriyle ekmek, sebze, kömür gibi nakliyat yapan esnafın cuma günleri de beygirlerini binek amaçlı kullandıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen şehir emaneti yani zabıta, esnaf birlikleri başkanlarını yük hayvanlarının haftanın 6 günü çalışacağı bir gün dinleneceği konusunda uyardı. Dinlenme gününde hayvanlara binilmemesi kuralının ihlal edilmemesi için görevli memurlar esnafı sürekli kontrol altında bulundururdu. Aslında çok basit gibi görünen bu hadisenin üzerinde biraz düşünüldüğünde çok önemli mesajlar içerdiği

hayvanlara gösterilen günümüzde dahi örnek alınacak bir davranış biçimi olduğunu kabul etmek gerekir. Söz konusu icraat ve hayvanlara gösterilen duyarlılık, benzerine kolay rastlanılmayacak bir uygulama olarak Türk tarihi açısından olduğu kadar dünya tarihi açısından da büyük önem taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yedi sema, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Ayet-i kerimesiyle yeryüzünde yaşayan bütün canlıların kendi dilleriyle Allah'ı tespit ettiği belirtilmektedir. Bu sebeple dinimizce gereksiz yere herhangi bir canlının öldürülmesi hoş görülmemiştir.

çevresinde bulunan bütün varlıklara karşı iyi davranma ve merhametli yaklaşım her Müslümanda bulunması gereken güzel hasletlerdendir. Bunun hayvanlara karşı da gösterilmesi özellikle belirtilmektedir. Merhametli olanlara Rahman olan Allah merhamet eder. Yerde olanlara merhametli olun ki gökte olanlar da yani melekler de size rahmet etsinler. Uyarısı mucibince hareket etmemiz emrolunmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ve sözlerinde hayvanlara karşı da merhametli olunması ve güzel davranılmasının örnekleri mevcuttur. Kedisini hapsederek açlıktan ölmesine sebep olan bir kadının cehennemde azaba maruz bırakılacağı, hayvanlara eziyet eden insanlara Allah'ın lanet edeceği beyan edilmektedir. Yine Peygamber Efendimizin bütün hayvanlara karşı son derece şefkatli olduğu, hatta onların yuvalarının yakınlarında ateş yakılmasını yasakladığı bilinmektedir. Hayvanlara eziyet ve işkence dinimizce yasaklanmıştır. Yine canlı hayvanların hedef alınarak atış yapılması, dövülmesi, yüzleri, kulakları ve burunlarının işaret amacıyla kesilmesi, yüzlerine dövme yapılması ve hayvanların dövüştürülmesi dinimizce yasaklanmıştır. Hayvanların yuvalarının bozulmaması ve yuvalarındaki yumurtalarının alınmaması konularında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli uyarıları mevcuttur. Devamında hayvanlara fazla yük yüklenmemesi, binek hayvanlarını durdurup üzerindeyken sohbet edilmemesi konularında da zaman zaman dikkat çekici ifadelerle inananları uyarmışlardır. Hayvanı keserken bile ona merhamet etmeyi ve şefkatli olunmasını emretmiştir. Kesilene merhamet edene Allah kıyamet günü merhamet eder müjdesiyle bizlere tatlı uyarılarda bulunmuştur. Hayvanı kesecek bıçağın bilinerek keskinleştirilmesini, hayvanın gözünden saklanmasını ve kesilecek hayvanın hızlı bir şekilde yatırılarak kesilmesini emretmiştir. Hayvanı kesmek üzere yatırıp bıçağını bilemeye başlayan birisine rastladığı vakit, "Sen onu iki kere mi öldürmek istiyorsun? Niye yatırmadan önce bıçağını bilemedin?" sözleriyle ikaz etmiştir.

Hayatında ilahi esasları ve Peygamber Efendimizin hayatını rehber edinmiş ecdadımız da, hayvan hakları konusunda tarihte başka milletlerde görülmeyecek kadar çok ve güzel örnekleri görmekteyiz. Hatta Osmanlı kanunlarında hayvanları koruma konusunda birçok kanun çıkarıldığını, hayvanlara yardım konusunda birçok vakıf kurulduğunu ve bu vakıfların daimi gelirlerle desteklendiğini biliriz. Şöyle ki, arşivlerde yük hayvanlarının kullanım şeklini belirleyen kanun ve nizamnameler vardır. Osmanlı şer'iye sicillerinde hayvanlara eziyet eden kişilere kadıların verdiği karar örneklerine rastlamak mümkündür. Hayvanlar yararına vakıflar kurulmuştur. Avrupa ve Balkanlarda olduğu kadar, üzerinde yaşadığımız topraklarda da Osmanlı'dan bize miras kalan ve ayakta kalabilen eserlerin birçoğu vakıf eserleridir. İnsan yararı ve sağlığı için geçmişte yapılmış olan hastaneler, camiler,

külliyeler, aşevleri, kervansarayların çoğunun birer vakıf eseri olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra hayvanların bakım ve barınmaları, hasta hayvanların tedavileri, aç hayvanların beslenmeleri, kışın göç edemeyen göçmen kuşlar ve özellikle leyleklerin barınmaları, zayıf ve sahipsiz hayvanların beslenmeleri için barınak, çayır ve otlaklar vakfetmişler ve bu vakıfların idamesi için de belli bir miktar tahsisat çıkarmışlardır. Osmanlı mimarisinde kuş evlerinin mimariye zevk ve zarafet katan ve üzerinde barındırdığı hayvanlarla sadece üzerinde bulunduğu taş binaya hayat vermekle kalmayıp, aynı zamanda hayatımızın bir parçası olarak mahalle hayatına mana katan ayrı bir yeri vardır. Cami, han, okul, konak gibi yapıların duvarlarında çok zarif kuş evleri inşa edilip, güvercin, kumru gibi hayvanların buralarda barınmaları sağlanmıştır. Günümüz mimarisinde bu türlü kuş evlerine rastlamak mümkün değildir. Bu sebeple kuşlar da mahalle aralarından uzaklaşıp, sadece kuş evleri yıkılmamış olan tarihi camilerde ve yapılarda mesken tutmaya devam etmektedirler. Şükür ki hala bazı kuş evleri ve serçe sarayları tarihi bina ve mimari eserlerde yer alırken, günümüze gelen ince bir zevkin göstergesi olarak yapıları süslüyor. Sonuçta mümin merhametli olandır ve merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bu düşüncesinin makes bulduğu şefkat ve merhamet timsali ecdadımızın torunları ve yüce dinimizin mensubu olan bizler, birçok inceliğin yanı sıra dünyayı şaşırtan böylesi bir inceliğin de mirasçılarıyız. Biraz eskiye dönersek, bu halkın çok daha ince ruhlu, yardımsever, daha dürüst ve birbirine daha saygılı olduğunu görürüz. Bütün bu değerlerle birlikte hayvan sevgisinin de yara aldığını görüp, bu sevgi dolu insanlar şimdi nerede diye şaşırmamak mümkün değildir. Aynı zamanda çoğumuz taşın bile hakları olduğunu savunan bir dine mensubuz. Böyle olduğu halde, yakın geçmişi insan ve hayvan hakkı ihlalleriyle dolu olan Avrupalının bize hayvan hakları konusunda laf söyleyebilmesine tahammül etmek gerçekten içler acısıdır. Bir zamanlar Osmanlı'da Batılıları şaşırtan manzaralardan bazıları, hayvan ve ağaçlar yararına oluşturulan vakıflar, kediler için yapılmış binalar, hayvanların beslenmesi için tahsis edilmiş uşaklar, hayvanların beslenmesi için bırakılan miraslar, sokak hayvanları için düzenlenen kebap günleri, dünyada örneğine rastlanmayan Bursa'daki Gurabahane-i Laklakan, Dolmabahçe'deki kuş ve Üsküdar'daki kedi hastaneleri, cami ve mezarlıklardaki suluklar kuş evleridir. Fransız rahip Dulvar, ünlü seyahatnamesinde 1600'lü yıllarda Türklerde hayvanlara karşı duyulan hislerin dini bir görev mertebesine çıkarıldığını, insanlık fazileti olan hislerin hayvanata duyulmasının doğru olmadığını söylemiş ve hayvan haklarına dair uygulamalarla alay etmiştir. Batılılaşmanın yanlış algılanması ve olumsuz etkileri neticesinde günümüz Türkiye'si hayvanlara zulmeden ülkeler arasında sayılmaktadır. Batılılarsa 1970'li yıllarda hayvanları koruma yasaları çıkarttılar. 15 Ekim 1978 tarihinde Paris'te UNESCO merkezinde Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlandı. Bütün bunların özü her canlının yaşama hakkına saygısıdır. Gerek yasalarda, gerekse Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde şu üç ilkeye yer verilmiştir. Her canlının yaşama hakkı vardır ve bu hak yasal güvenceye bağlanmıştır.

Daha güçlü olan insanlar, daha güçsüz olan hayvanlara bakmakla yükümlüdürler. Artık bu durum merhamet veya lütuf işi değil, hukuksal bir yükümlülüktür. Ve meşru sebep veya zorunluluk olmadıkça hiçbir hayvan öldürülemez. Reşat Ekrem Koç'u Osmanlı tarihinin Panoraması kitabında Osmanlı döneminde tersane havuzlarına gemi alınınca havuzun suyu bostan dolaplarıyla boşaltılmıştır.

boşaltılır, bunlara da mandalar koşulurdu. Bu iş için tersanede bir manda ağası ve emrinde mandacılar diye bir bölük vardı. Kurası tersaneye düşen askerlerden nakdi bedel kabul edilmez. Ancak bir manda alınırdı. Görev süresini dolduran mandalara bir terhis tezkeresi verilir, tören yapılırdı. Köpekler de beslendikleri sokaktan ayrılmadığı için her mahallenin kendi köpekleri vardı. Türklere göre kedi, köpek ve at gibi eti için beslenmeyen hayvanları öldürmek suçtur. Kesin olan bir kural vardır ki, Müslüman hayatını aklı kadar gönlüyle de yaşamalı, merhametli ve hayırsever olmalıdır. Ve İslam devletlerinden biri olup, dünyada silinmez bir medeniyet izi bırakan Osmanlı da bu vasıflara haizdi. Comte de Marsilly bu konuda şunları belirtiyor. Yazın İstanbul'dan Sofya'ya giderken, dağlardan ana yol üzerine inmiş köylülerin yolculara bedava ayran dağıttıklarına şahit oldum. Türkler hayırsever insanlar. Fakat şunu da itiraf etmeliyim ki, bu dindarane hareketlerinde biraz fazla ileri gitmektedirler. İyiliklerini yalnız insan cinsine hasretmekle kalmayıp, hayvanlara ve hatta bitkilere bile teşmil ederler. Bu tespiti gezgin ve avukat olan Güver'de bir misalle belirtiyor. Türk şefkati hayvanlara bile şamildir. Bundan sonra İslam ve Türk düşmanı avukat Güver şu örneği veriyor. Hayvanları beslemek için vakıflar ve ücretli adamları vardır. Bu adamlar sokak başlarında sahipsiz köpeklere ve kedilere et dağıtırlar. Sokaktaki ağaçların kuraklıktan korunmasını önlemek için bir fakire para verip sulatacak kadar kaçık Müslümanlara bile rastlamak mümkündür. Güver'e göre kaçıklık olan durumun kaynağı ise ayrıca dikkate şayandır. Birçokları da sırf azat etmek için kuşbazlardan kuş satın alırlar. Bunu yapan bir Türk'e bir gün yaptığı işin neye yaradığını sordum. Küçümseyerek baktı ve şu cevabı verdi. Allah'ın rızasını tahsile yarar.

Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Bir korku düştü içime.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için tanırım

0: جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Allah'ım, bütün ruhlar arasında Efendimiz Muhammed'in ruhuna, bütün cesetler arasından Efendimiz Muhammed'in cesedine ve bütün kabirler arasından Efendimiz Muhammed'in kabrine, onun âline, ashabına salat ve selam eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ zekerahu zâkirûn.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onu hatırlayanların her hatırlayışında salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ gafele an zikrihil gâfilûn.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i yad edip hatırlamaktan gafil olanların sayısınca ona salat eyle.

0: ذريته وأهل بيته صلاة وسلاما لا يحصى عددهما ولا يقطع مددهما.
1: Allah'ım, Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine sonsuz salat ve selamla salat eyle, selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, ilminin kuşattığı ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gerçekler sayısınca ancak senin razı olacağın ve kendisine layık olan salatla Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ona ihsan eyle. Allah'ım, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda onu ulaştır. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır. Nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden olan bütün kardeşlerine de salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kıyamet günü sana en yakın makama yerleştir.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme tevvichhu bi tacil izzi vel rıza'i vel kerame.
0: Allah'ım, ona izzet, rıza ve cömertlik tacını giydir.
1: Allahümme a'tini seyyidina Muhammedin afdala ma se'eleke li nefsih. وأعطِ لسيدنا محمد أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعطِ لسيدنا محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisi için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, herhangi bir kulunun Efendimiz Muhammed için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kıyamet gününe kadar senden istenilmiş olanların en faziletlisini kendisine ihsan eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve seyyidina Adem ve seyyidina Nuh.

0: selamuhu aleyhim ecma'in.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed, Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa'ya, bunlar arasındaki bütün nebilere, resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

0: وَجْزِهِمَا
1: Allah'ım, Efendimiz Adem babamıza ve Havva annemize meleklerin salatı kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Adem babamızı ve Havva annemizi en yüce Firdevs cennetine koyup üstün nimetlerle razı edinceye kadar onlara rahmet ve kereminden bol bol ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Hamele-i Arş, arşı taşıyan melekler, diğer meleklerle mukarrebin makamındaki meleklere, bütün nebiler ve resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bildiklerin sayısınca, bildiklerin ağırlığınca ve dolusunca ve kelimelerinin adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten mevsuleten bil mezid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hiç eksilmeyen salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten la tenkati'u ebedel abadi ve la tebid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sonsuzluğa kadar hiç kesilmeyen, hatta zaman tükense bile bitip tükenmeyecek olan salatla salat eyle.

0: ehluh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yaptığın salat ve selamla ona salat ve selam eyle. Ayrıca onu layık olduğu şekilde mükafatlandır.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hem hoşnut olacağın hem de kendisini memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır.

Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının madeni, tek ilah oluşunu kullarına açıklayan, hükümranlığının altında bulunan her şeyin nadidesi, tevhid makamının imamı, varlık alemine güzellik katan süsü, her türlü rahmetinin hazinesi, dininin yolu, tevhidinle lezzet alan, varlık özünün insanı, her var olanın varlık sebebi, yaratılmışların özünün özü, senin aydınlığının nuruna en yakın olan Efendimiz Muhammed'e, yüce zatın var oldukça devam edecek, ancak sen yeterli gördüğünde bu salat son bulacak, hem seni hem de onu memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Allah'ın ilminde gizli olanlar sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.

Allah'ım, yarattıklarının sayısınca bizzat senin rızan, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, yarattıklarının geçmişte seni zikrettikleri ve gelecek zamanda seni zikredecek olanların sayısınca her sene, her ay, her cuma, her gün, her gece, her saat, her koku almada, her nefeste, gözün her açılıp kapanmasında, her canlının gözünü hareket ettirmesinde, sonsuzluğun sonsuzluğuna, hatta dünya ve ahiretin de sonsuzluğuna kadar, hem bunların kat kat fazlasıyla, öncesi olmayacak ve sonu gelmeyecek bir şekilde, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona olan muhabbetin kadar salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala kadri inayetike bih.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e olan lütuf ve ihsanın kadar kendisine salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin hakka kadrihi ve miqdarih.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin katındaki şanına layık ve kıymetine uygun olarak salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e öyle salat eyle ki o salatla bizi bütün afetlerden ve korkulardan kurtar. Bütün isteklerimizi yerine getir. Bütün günahlardan bizi temizle. Bizi en yüksek derecelere yükselt. Hem bu dünyada hem de ölümden sonra bizi bütün hayırlarda en son hedefe ulaştır.

0: Allah'ım, nuru yarattıklarının arasında önde, varoluşu alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, yarattıkların arasında şu ana dek ne kadar gelip geçen varsa, onlardan Said ve Şaki olanların sayısınca, bütün sayıları içine alan, sınırları kuşatan, sonu olmayan, bitip tükenmeyen ve zatınla ebediyen devam eden salatla salat eyle. Aynı şekilde tam manasıyla da selam eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî mele'te kalbehu min celalike ve aynehu min cemalik. فأصبح فرحا

0: Allah'ım, kalbini celal, gözünü cemal sıfatınla doldurduğun, böylece destek ve yardım ikram ederek sevindirdiğin Efendimiz Muhammed'e, Ali ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla da onlara selam eyle. Hamd sadece Allah'a aittir.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakiz zeytuni ve cemii'is simar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e zeytin yaprakları ve bütün meyvelerin yaprakları sayısınca salat eyle.

0: yar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e olmuş ve olacakların sayısınca gecenin kararttığı ve gündüzlerin aydınlattığı canlı cansız varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, onun âline, zevcelerine, zürriyetine, ümmetinin nefesleri sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan salatın bereketi hatırına, bizi dünya ve ahirette ona okuduğumuz salat sayesinde kurtulanlardan, onun Kevser havuzuna varıp içenlerden, ona itaat edip sünnetiyle amel edenlerden eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Onunla bizim aramıza kıyamet günü perde koyma. Bizi, anne babalarımızı ve bütün Müslümanları bağışla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتولى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها.
1: Allah'ım, yarattıklarının en üstünü, yeryüzü ufuklarının kandili, görevini hakkıyla yerine getirenlerin, nebi ve resullerin en faziletlisi, kolaylık ve şefkat üzere gönderdiğin peygamberin Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ardı ardına devam eden, nuru kainatı aydınlatan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك.
1: Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, dininin ipine sarılmaya davet edenlerin en şereflisi, Nebi ve Resullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: sermeden ve la tenhasiru adada.
1: Allah'ım, makamı yüce ve kendisine tazim etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ebediyen kesilmeyen, hatta sayılarla sayılamayan salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve Allah tarafından ayrıca kalbi ve bütün vücudu da temizlenmiş olan Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allahümme salli ala men khatemte bihir risalete ve eyyettehu bin nasri vel kevseri ve şefa'a.
0: Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin nebiyyil hükmi vel hikmetis siracil vehhacil mahsusi bil hulukil azimi ve khatmir rusul zil mi'raci ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihis salikine ala menhecihil kavim.
0: Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, her şeye ışık tutan en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış miraç sahibi son peygamber, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle.

0: تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج.
1: Allah'ım, İslam yıldızları ve zifiri karanlıkta kendileriyle yol bulunan gece kandilleri olan sahabelerin yolunu Peygamber Efendimizle yücelt. Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, Ali ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle.

0: صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم.
1: Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kullar arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslah konusu din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

0: Allah Teala ona, âline gece ve gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin.
1: فَهُوَ سَيِّدُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْاٰخِر۪ينَ وَاَفْضَلُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْاٰخِر۪ينَ
0: Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir.
1: Aleyhi afdal.

Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksansız olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en yüksek olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en kapsamlı olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının faziletlisi, en güzeli, en büyüğü, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, sevgilisi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu ve dostluğuna en layık olanı, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasında halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar, kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasından seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzide olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle seçilmiş peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kulların en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği dini kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli,

Soy itibariyle nebilerin en şereflisi. Konuşması ve kendisine Allah Teala'nın mesela ey nebi, ey resul gibi hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı. Doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi. Nesep itibariyle insanların en üstün olanı. Kabile bakımından insanların en şerefli olanı. Peygamberlerin en hayırlı olanı. Kalbi 4 kez yarılıp yıkanarak vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı. Peygamberlerin en doğru sözlüsü. Ameli en temiz olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle peygamberlerin en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mele-i âlâda, mukarrebin makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaadinde en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığı en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve bütün bu salatlar, mekan makam itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en yüksek olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.''

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için tanırım

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Rabbimize hamd ederek konumuza başlıyoruz. Bu konumuzda bazı hatırlatmalarımız olacak. Bu ibadetimiz kurban ibadetidir. Kardeşlerim, bu ibadet, kurban ibadeti her ne kadar senede bir defa önümüze geliyor gibi ise de esasen kurbanı geniş manada düşündüğümüzde fakirleri de, zenginleri de, gençleri de, kadınları ve erkekleri, hepimizi ilgilendiren kurban çeşitleri de vardır. Kurban dediğimiz zaman onları da bilmeliyiz. Çünkü kardeşlerimiz arasında şöyle bir soru soruluyor, cevap da aranıyor. Burada ibadeti yapan, fedakarlık yapan, malından veren, kısmen mal canın parçasıdır, canından da bir şey çıkaran zengin oluyor, zenginler oluyor. Peki bu imkana sahip olmayan bir fakir hep almakla mı birisinin hediyesini, kurban hediyesini, etinden, derisinden, kemiğinden almakla mı meşgul olsun? Bu insanın kurbanla bir alakası, kurbanın tadına varması mümkün değil midir diye soruluyor. Biz de bu sorunun cevabında kardeşlerim, kurban ediyoruz ibadet günlerine, 3 güne veya 4 güne sığdırmayalım. Bir müminin hayatında geniş dairede düşünürsek herkesi ilgilendiren kurban çeşitleri vardır. Onlardan biraz hatırlatmak istiyoruz.

Kardeşlerim, kurban kelime ifadesiyle yakınlık sebebi olan, kulu Allah'a yaklaştıran şey demektir. Esasen kurban günlerinde kesilen hayvana udhiye denir. Allah için boğazlanan hayvan demektir. Kurban kelimesini kelime olarak düşündüğümüzde bir insanı Allah'a yaklaştıran bütün ibadet çeşitleri bu yakınlığa sebep olduğundan ona kurbet, Allah'a yakınlık sebebi olan amel denir. Bu ameller bütün dünya çapında herkesin önüne serilmiş binlerce amel vardır. Biz bu ibadetlerin hangisini, bu bir zikir çeşidi olur, bir lokma ekmeği bir başkasına vermek olur, bir hayvana hizmet olur, bir insanın yükünü taşımak olur, bir kere elhamdülillah demek olur, bir kere estağfurullah demek olur, bütün hayır çeşitleri, bütün zikir çeşitleri, hatta bütün güzel düşünceler kulu Allah'a yaklaştırma sebepleri yapılmıştır. Biz onların derdine düşelim. Fakirler onların peşine düşsünler. Zenginler de onların peşine düşsünler. Öyle olunca bize verilen imkana bakarız. Ben kurban kesemedim, bir hayvanı boğazlayamadım diye hasret çekeceğimize, yani üzüntü içine gireceğimize, imrenmek güzeldir, olsaydı yapsaydım demek bir ibadet çeşidi de olur. Ama olmadığı zaman her şey bitmiş, bütün imkanlar bitmiş. Artık bizim ömrümüzde böyle bir ibadeti yapamayacağız, biz kurbandan nasibimizi alamayacağız demeye gerek yoktur. Demelidir ki, bilmelidir ki kurban kulu Allah'a yaklaşma sebebi olan ibadetin adıdır. Bu bir hayvanı boğazlamak da böyledir. Ona imkanı olmayanlar içinde, ömrümüz içinde bunun çok çeşitli yolları vardır. Allah için yapılmak kaydıyla, bakınız Allah için yapılmasa, bir insan bir hayvan değil bin hayvan boğazlasa, kurban günleri içinde, kurban bayramı günleri içinde, Mevlamız diyor ki ayeti kerimede, Bismillah, لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ. O kestiğiniz hayvanların kanları, etleri Allah'a ulaşmaz. Ulaşacak olan o yerde kaldı. O bir ifade oldu. O bir şeyi söylemek istedin. Hal diliyle Rabbine bir kulluk yaptın. Mevlamız diyor, sizden bana ulaşacak olan kalbinizdeki sevginizdir. Kalpteki ihlastır. Allah'a niyetlenmektir. Allah'a yönelmektir. Allah için yapmaktır. Kalbini toplayıp Mevla'na vermektir. Buna takva deniyor. Allah'ı arıyorsun. Ne ibadet yapsan, ne hizmet yapsan, yesen, içsen bile bir kulun öyle bir hal oluyor ki kardeşlerim, kalbi Allah'a yöneldiği zaman bir insanın kendi ağzına koyduğu lokmayı Efendimiz Aleyhisselam, yediklerinizi diyor Allah için yerseniz, helalinden kazanırsanız, helal hizmetler, hayırlar, ibadetlere kuvvet olsun diye yerseniz, bu niyetle yenilen lokma senin için bir sadaka sevabı yazar, sevap yazılır, seni Allah'a yaklaştırma sebebi olur. Senin hanımının, çocuklarının veya başka komşularının, insanların veya hatta bir hayvanın ağzına koyduğun lokma Allah için konulduğu takdirde Allah'a yaklaştıran bir ibadet olur, sevap yazılır, nur olur, feyiz olur. Ancak bir lokma değil de bin lokma, bir hayvan değil de bin hayvan keyfe kesilse, gösteriş için kesilse, insanlar baksınlar, beğensinler, anlasınlar, övsünler, içten içe böyle bir niyetle, bunun zevkini tatmak için, Allah'a yönelmenin zevki değil, kendini beğendirmenin, kendini ispat etmenin, kendini zikrettirmenin derdiyle böyle bir iş yapan kimsenin Allah'tan alacağı hiçbir şey yoktur. Allah'a yaklaşmak yerine bu kimse bu niyetiyle Allah'tan uzaklaşmaktadır. Bu niyetine, bu ibadeti de kullandığı için, Allah için yapılacak bir ameli, namazı bile kullansa, namazı Allah'a değil kullara yakın olmak istese, onun vesilesi yapsa, sadaka

sadakayla, zekatla, hizmetle, hayırla, ilimle, artık ne olacaksa, bütün hayır çeşitlerinde tersine çalışacak bir yönü de var. Allah için kullanmazsan, sen kullar için kullanırsan, Allah muhafaza etsin, o amel senden şikayetçi de olacak. Allah senden hesabını soracak, hayır yaptın denmeyecek, hayrı Allah için değil, nefsin için kullandın, kendine harcadın, boşa harcadın, dünyaya harcadın, yok ettin denecek. Seçeceğin başka bir malzeme yok mu idi ki namazı kullar için, kullara yaklaşmak için kullandın diye Allah-u Teala o kulu hem kınayacak, Allah muhafaza, hem de azap tehdidi de mevcuttur. Öyle ise kardeşlerim, yaklaşmayı biz bedenle, şekillerle değil, gönülle olduğunu kabul ediyoruz. Gönül istediğinde, Allah'a niyet ettiğinde, yapamasa bile, özlese, ah olsaydım da yapsam diye niyet etse, bunda samimi olsa, inanın bu kimse bu niyetiyle Rabbine yaklaşıyor. Bu niyet Allah'tan ona bir rahmet çekiyor. Kalbine bir feyiz oluyor. Onu canlandırıyor. Onu canlandırıyor. Niye? Allah'a yaklaşmanın hediyeleri veriliyor ona. Rabbine çekiliyor. Sevgiye, ihlasa, edebe çekiliyor. Ahirete yöneliyor. Niye? Niyetiyle, kalbiyle. Mevlamız diyor, kalbinizden niyetler bana gelirse gelir. Eğer gelmiyorsa yaptığınız iş yerde kalır. Allah'a ulaşmaz deniyor. Böyle olunca kardeşlerim, hiç kimse şunu diyemez. Yolum tıkandı, imkanım yok. Yapamıyorum, Allah'a yaklaşacak amel bulamıyorum deme hakkımız yok. Öyle ameller var ki Mevlamız kendi rızasını, sevgisini, büyüklerimiz öyle demişler. Alemlerin Rabbi Allah, iyiliklerin içinde rızasını gizlemiştir. Hangi amel? Hepsi de Allah'a yaklaştırabilir ve bir küçük amel seni Allah'a sevdirebilir, affına vesile olur, rahmet sebebi olur, imanla ölme sebebi olur. O bir küçük amel gibi gözükür ama sen onu Allah rızası için yapmışsındır. Onun kıymetini insanlar da bilmiyor, sen de tahmin etmiyordun ama o küçük amel büyük bir netice vermiştir. Niçin? Ne iyi yaptığına değil, amelinin kendisine değil, o ameli kim için yaptığınıza bakınız buyurulmuş. Sen azamet sahibi, alemlerin sahibi, Rahman ve Rahim olan Allah rızası için ufacık bir amel yapsan buna ufak denmez. Allah için yapılan amellere ufak denmez. Bunun için deniyor, hangi hayır çeşidine gücünüz yetiyorsa onunla yaklaşmayı düşünün. Onunla Allah'a sevilmeyi düşünün. Hazreti Ali Efendimiz de öyle buyurmuş. Herkesin diyor önüne fıtratına uygun, kalbinin hoş bulduğu, rahatça yaptığı, vücuduna ağır gelmeyen bir güzel hayır çeşidi vardır. O onun giriş ve gidiş kapısıdır diyor Allahu Teala'ya. O yollarınızı artık oradan gidin. Hani şu ameli yapamıyorsun, şuna gücün yetmiyor, şuna ilmin yetmiyor, şuna paran yetmiyor vesaire. Ama önünde bir hayır çeşidi var ki bir fakire selam vermek olsun, bir hayvana bakmak olsun, bir zikir çeşidi olsun, senin önünde duruyor ve sen onu hoşlanarak sevgiyle yapabiliyorsun. Diyor ki işte o yolu kullan, onda samimi ol, onda Allah rızasını ara ve onu sürekli yap. O kapıdan sana feyiz gelecek. Oradan sana rahmet gelecek. Sen o kapıyla imanını kuvvetlendiriyorsun. Allah için yaptığından devam da ediyorsun. Asıl olan Allah için başlamak, devam etmektir. Amellerin içinde de tek amel konulmamıştır ki bu insanların önüne. Farzlar kardeşlerim hariç diyelim, onlar da gücümüze göre şekli de değişiyor. Yani herkesin önüne konan namaz ibadeti ki Allah'a yaklaşmak da en büyük bir sebeptir. İmandan sonra bir kulun Allah'a yaklaşma sebebi namaz yapılmıştır. Namaz gibi namazın önüne alınacak hiçbir ibadet çeşidi yoktur. Bu ibadetin bile gücümüze göre şekli değişiyor. Vakti oluyor, azalıyor. Yani insan hastalığına göre sünnetlerini terk etse, farzı yapsa, farzları ayakta duramıyor, oturarak yapsa, yatarak yapsa, suyu kullanmaz, teyemmüm kullansa ama gönlüyle bu ibadete yönelse, ibadetin şekline değil, sahibine yöneliyor, gücü kadar da yapıyor,
Bu da ona yetiyor. İşte bu ibadet bile duruma göre kolaylaştırılmıştır. Bunun ötesinde, farzların ötesinde kardeşlerim, köylü şehirli, esnaf, amir memur, insanlar gerçekten oturdukları, bulundukları makamda güzel niyetleriyle orada yapabilecekleri bir hayır çeşidi vardır. Diyor, senin kurbanın, yani Allah'a vereceğin şeyin, Allah için harcayacağın vaktin, Allah için söyleyeceğin sözün ve güzel düşüncen senin yaklaşma sebebindir. Onu kullan. Orada bir yol bul. Demek ki işte ben Kabe'de olsaydım şunu yapardım. Ben işte evimde emekli olsaydım, işlerimi bitirseydim, otururdum şu hayır çeşitlerini yapardım demek şeytandan bir vesvese çeşididir. Hiç onları bekleme, o günleri bekleme, o yerleri özleme. Sana verilen imkanda demek ki Allah senden orada istiyor isteyeceğini. Sen hangi şartlarda köydesin, bağdasın, dağdasın, çobansın, amirsin, memursun. Ben bu işin içindeyken Rabbimin rızasını arıyorum diye bir niyet et. Yaklaşma sebebi olacak önünde hakikaten yapabileceğin, eğer niyetlenirsen, edebini de öğrenirsen, ufak değil, bütün güzellikleriyle amel çeşitleri önümüzde duruyor. Onlarla kardeşlerim, sadece bir hayvanı boğazlayarak ben kurban ettimden kurtulmak lazım. Büyükler diyorlar ki Allah sizden bir hayvanı değil sizi istiyor. Sizin gönlünüzü istiyor, sizin kalbinizi istiyor büyüklerimiz, sizin kendinizi istiyor. Allah'ımız bizim kendimizi kurban etmemizi istiyor ve karşılığında rızamı vereceğim müjdesi var. Cenneti vermek Allah'ın rızasıdır. Ebedi bir saltanattır. Canın garantisidir. Cana can katmak için Allah canımızı kendine istiyor. Diyor ki büyükler, Allah seni kıymetli yaratmış. Karşılığında Cafer-i Sadık Hazretleri öyle diyor. Ey insan, bak, seni Allah kendisi için yaratmıştır. Senin karşılığında dünyada bir insanın karşılığı dünya değildir. Dünyada hiçbir madde insanı karşılamaz diyor. Hakikatiyle insanı, ruhuyla, Allah'a yönelmiş aşkıyla, sevgisiyle insan dünyadan kıymetlidir. Diyor bunu ahirette de diyor karşılığı ancak Allah'ın rızasıdır. Alemlerin Rabbinin cemalidir, seni dostluğuna almasıdır, himayesine almasıdır. İşte senin karşılığın Allah'ın sevgisi ve cemalidir diyor. Sen kendini buna kurban etmeyi, sen vaktini diyor o büyüklerimiz, saadetli büyüklerimiz, kendinize acıyorsanız kendinizi, vaktinizi, sözünüzü, işinizi, her şeyinizi bu yolla, kalbinizin içindeki niyet ve ihlasla Allah'a verin, o vakti kurtarmış olun. O vakti yaklaşma sebebi, o işi, o sözü, o sevgiyi, o sadakayı, neyiniz gücünüz yetiyorsa, işte diyor o yolları deneyin de devamlı Allah'a yaklaşmayı bir hedef haline getirin. Tövbe etmek de yaklaşmaktır, günahı anlamak da yaklaşmaktır, estağfurullah demek de yaklaşmaktır. İsyan etmek, uzaklaşmaksa durup düşünmek, dönüp tövbe etmek, Allah'ım sana geldim demek de Allah'a yaklaşmaktır. Günah bile sonuçta Allah'a götürebiliyor. Sonunu tövbeye bağlarsak, sonunu ihlasa bağlarsak, edebe bağlarsak. Dolayısıyla kulun önü cennete kadar açıktır. Kul niyetlenirse kimse kimseyi sıkıştırmaz bu edep yolunda, hizmet yolunda kardeşlerim. Hepimize, kadına erkeğe, zengine fakire yol açıktır. İş vardır, ibadet vardır, sevgi vardır, dua vardır, hal vardır, yol vardır. Arayalım ve isteyelim. Allah'tan Allah'ımızı isteyelim. Allah'ımızın rızasını isteyelim. Dünya az olmuş, çok olmuş. Allah bizden razı olursa, affeder, rahmetine ulaştırırsa hiç önemi yoktur dünyanın azlığı veya çokluğunun. Allah'ımız kendine giden yolu bize yakın etsin. Bizi o yola yakın etsin. O yolda yönlendirsin. O yolda şenlendirsin. Ve o yolda rızası yolunda zengin etsin inşallah. Kendine yaklaştırsın. Yakınlarla, dostlarla beraber etsin. Hepinize bu vesileyle hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun efendim.

Hayatın Kalbinden Sözler. Dilaver Selvi.

0: Geldin. Hoş geldin.
1: Kurban kesiyorsun. Biliyorsundur ama gene de hatırlatalım. Ey Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için bir canlının canından vazgeçebilecek kadar inanmış olan. Kurbanda komşu hakkı vardır, göz hakkı vardır, fakir hakkı vardır. Komşunu gözet, fakiri gözet, göreni gözet ki bayram bayram olsun. Gözet ki bayramın bayram, kurbanın kurban olsun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56. Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Geldin. Hoş geldin.
2: Kurban kesiyorsun. Biliyorsundur ama gene de hatırlatalım. Ey Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için bir canlının canından vazgeçebilecek kadar inanmış olan. Kurbanda komşu hakkı vardır, göz hakkı vardır, fakir hakkı vardır. Komşunu gözet, fakiri gözet, göreni gözet ki bayram bayram olsun. Gözet ki bayramın bayram, kurbanın kurban olsun.
3: Reklamlar.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek,

0: taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Ahmet el-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en

temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver, yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt, dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır. Hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle. Kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür. Allah'ım, kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden de ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana

Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al. Düşmanlık edene karşı bize zafer ver. Bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadetle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

Bir kumandanda bulunması gereken güçlü irade ve cesaret, sabır ve tahammül, sorumluluk, metanet, hızlı ve doğru karar verme, adil davranma, zaferle şımarmama ve yenilgiden yılmama gibi özelliklere sahipti. Daha önce eline hiç kılıç almamış, askeri talim görmemiş ve sadece bir kez seyirci olarak savaşa katılmış olduğu halde, tevhid mücadelesi ve toplumsal barış adına katıldığı en çetin savaşlarda bile hem cesur ve şecaatli bir asker hem de dirayetli bir kumandandı. İster taarruz amaçlı, isterse savunma amaçlı olsun, insanlık tarihinde uyulması gereken savaş hukukunu ilk defa ortaya koyan ve İslam'ın bu hukukunu ilk tatbik eden peygamberdi. Onun nazarında sulh asıl olup savaş geçiciydi. Nitekim düşmanla karşı karşıya gelip savaş vaziyeti aldığında önce düşman kuvvetlerini İslam'a davet ederdi. Bu teklif reddedilince savaşın çıkmaması için yine üzerine düşen tüm çabayı sarf edip cizye vermelerini isteyerek sulh teklifinde bulunurdu. Yaptığı barış ve itaat önerileri kabul edilmeyince de toplumsal barış adına karşılık verir ve onlarla savaşırdı. Savaşları genellikle savunma amaçlı olmuştu. Müslüman olmayan ancak ganimet elde etme gayesiyle savaş meydanında Müslümanların yanında ısrarla savaşmak isteyenlere her defasında Müslüman olmalarını şart koşardı. Müslüman olduktan sonra da "Şimdi dilediğinizi yapabilirsiniz." buyururdu. Kendi zamanındaki askeri alet ve araçları kullanmaya önem verir, yeni silahlar ve savaş teknikleri konusunda orduyu yetiştirmek için gerekli tedbirler alırdı. Savaş malzemelerinin ve askeri aletlerin yerli olmasına dikkat ederdi. Yerlisi varken yabancı yapımı malzemelerin kullanılmamasını söylerdi. Orduya katılacakların isimlerini bizzat kendisi tespit ederdi ve isimlerini yazdırırdı. Haberleşmeye çok önem verirdi. Bunun için düşman arasına casuslar göndertir ve zaman zaman küçük keşif birlikleriyle düşman askeri yakalayarak onlar hakkında bilgi edinirdi. Gerektiğinde düşman askerlerinin arasını açacak bir takım hilelere başvurur ve savaş hiledir buyururdu. Haber sızma ihtimalini en aza indirmek için her türlü yolculuğu ve şehir dışına çıkmayı yasaklardı. Her savaşta ve seriyede farklı stratejiler uygulayarak düşmanları yanıltır ve şaşırtırdı. Düşmanla karşılaşmak istemeyi yasaklardı. Fakat düşmanla karşılaşıldığında ve de düşman korkup kaçmaya başladığında sabırlı olmayı, gevşememeyi emrederdi. Orduya asker olarak Müslüman olanları kabul eder, müşriklerin İslam ordusu içine girip Müslümanlarla omuz omuza mücadele etmelerine izin vermezdi. Münafıklara ise herhangi bir teklifte bulunmazdı ve onları kendi hallerine ve zamana bırakırdı. Katıldıklarında ise fitne çıkarmalarına ve disiplini bozmalarına fırsat vermezdi. Kadınların ihtiyaç halinde savaşa katılmalarına müsaade ederdi. Ancak genelde mutfak, temizlik, yaralıları tedavi etme gibi geri hizmetlerde onlara görev verirdi. Ruhen ve bedenen zarar görmemeleri için ergenlik çağına girmemiş olan çocukların savaşa katılmalarına müsaade etmezdi. Savaştan bir önceki geceyi ibadetle geçirir, Müslümanların galip gelmeleri için dua ederdi. Savaştan önce orduyu motive etmek ve askerlere manevi destek vermek amacıyla bir konuşma yapar ve onlara hem dünyaları hem de ahiretleri için dua ederdi. Savaş konuşmasını ok yayına dayanarak yapardı. Orduyu bizzat kendisi düzene sokar ve askerleri mevzilerine kendisi yerleştirirdi. Geceleyin düşman bölgesine yaklaşır ve sabah vakti baskın yapardı. Savaş sırasında ezan okunup okunmadığını kontrol eder, ezan sesi işitecek olursa savaşı durdurur, işitmezse devam ederdi. Gün ağarmaya başladığında baskın yapmaz, hücum için güneşin doğmasını beklerdi. Güneş doğunca da öğle vaktine kadar sürecek olan savaşı tekrar başlatırdı. Öğle vaktinde savaşı durdurur, güneş batıya kayma noktasına gelinceye kadar beklerdi. Güneş batıya meyledince de ikindi vaktine kadar savaşa devam ederdi. İkindi vaktinde ikindi namazını kılıncaya kadar ara verir, sonra tekrar savaşı başlatırdı ki bu arada rüzgarlar eser ve müminler namazlarında Allah'a dua ederlerdi. Ordusuyla beraber yerden oldukça yüksek bir tepede siper aldıklarında tekbir getirirlerdi.

tepeden aşağı inerken de düzenli olarak tesbih getirirlerdi. Savaşlarda ''Ya Mensur, emid, ya Muzaffer, öldür''

işlerinde başarılı olanları takdir ederdi ve gördüğü yanlışlıkları düzeltirdi. Düşmana daima insanca davranılmasını isterdi ve öldürülenlerin cesetlerine sert, kötü muamelede bulunmayı yasaklardı. Elçilerin ve ordular arası mektup taşıyanların öldürülmesine izin vermezdi. Savaşta kadınların, çocukların, yaşlıların, din adamlarının, çiftçilerin, hizmetlilerin ve savaşa katılmayan diğer kimselerin öldürülmesini yasaklardı. Savaşta ağaçların kesilmemesini ve ürünlerin tahrip edilmemesini söylerdi. Savaşta hayati organlara saldırı yasaklardı. Bunlar yerine el, ayak, bilek, dirsek ve diz gibi kişiyi öldürmemekle birlikte onun hareket kabiliyetinden mahrum edip etkisiz hale getiren organlara saldırmaya izin verirdi. Savaştan zaferle ayrıldığında 3 geceyi evinde geçirirdi. Savaş esirlerine iyi davranırdı ve esirlerin pek çoğunun karşılıksız serbest bırakılmasını emrederdi. Esir düşen hiç kimseye Müslüman olması için zorlama ve baskı yapmazdı. Ordu komutanının izni olmadan ve henüz taksimat yapılmadan ganimet toplamayı veya satmayı yasaklardı. Erkeklere verdiği ganimet miktarının aynısını kadınlara da verirdi. Savaşa katılmış kölelere ganimetten hisselerini verirdi. Bazen savaşa katılmamış olanlara da ganimetten pay verdiği olurdu. Ganimet malından hırsızlık yapanın cenaze namazını kıldırmazdı. Hicret yürüyüşü de dahil, tüm savaşlarda ve seriyelerde orduyu temsilen beyaz ve sarı renkte iki bayrak, beyaz renkte de bir sancak bulundururdu. Her birinin özel adı olan 9 kılıcı vardı. Her birinin adı ayrı olan 7 tane zırhı vardı. Zatül Fudul isimli çelikten yapılmış zırhı bunların en meşhurudur. Demirden yapılmış ve sarı bakırla kaplanmış Müveşşah isimli bir miğferi vardı. Sebu adlı bir miğferinin de olduğu rivayet edilmiştir. Zeluk ve Fütuk isimli iki kalkanı mevcuttu. Bayram namazında sutur olarak kullandığı Aneze isimli asadan uzun, sürgüden kısa ve ucu demirli mızrağı vardı. Ravha, Beyza, Safra adlarında 3 adet yayı ve 3 adet süngüsü vardı.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Geldin. Hoş geldin.
2: Kapınız çalınır. Uzun zamandır çalınmayan kapınız. Bir çocuk elinde bir tabak, bunu size yolladılar der gülümseyerek. Bakarsınız bir parça et. Anlarsınız o gün bayramdır, sevinçtir, hatırlanmadır. İşte o çocuğun sıcacık gülümsemesidir.

0: Reklamlar.
1: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyif

0: planlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da yaptıklarınızdan dolayı sizi sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Böylelikle burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Hepsi ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu topraklarda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesti. Fakat sizin bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uymanız onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseye

kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmelidir.

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal değildir. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermesi başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem Aleyhisselamsa topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'tan bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyahtan, siyahın da kırmızı tenliden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilirse ve sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçuyla, oğlu da babasının suçuyla suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dedi. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Ey yolcu, yola çıkıyorsun. Allah yolunu açık ede, kalbini mutmain tuta. Bil ki yol azıksız olmaz, usulsüz olmaz, erkansız olmaz. Ey yolcu, Allah dostlarının yaktığı kandiller aydınlatsın yolunu. Ayaklarını sağlam bas ki nefesini sağlam kılasın. İşte sana yolun büyüklerinden Abdülhalik-i Gücdüvani ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yola diktiği 11 kandil, 11 kutsal kelime.

Ey yolcu, yaşadığın anın farkında ol. Çünkü farkında olursan yolda aklını şeytan çelemez. Yaptığın işin, attığın adımın muhasebesini yap ki nefsinin esiri olma.

Ey yolcu, zikirde sayıya riayet et. Çünkü bu yolun yolcusu Allah'ı 3 gün anmasa kalbi hastalanır, derdi dermansızlaşır. Allah'ı anmaya gafletsiz ve ara vermeden devam edersen, kalbin mutmain olan kalbin,

Ey yolcu, kalbinin hallerini bil. Bil ki kalp ikidir. Biri kalbi hayvani, biri kalbi insanidir. Biri bir et parçası, diğeri iki dünya mutluluğunun anahtarı.

Ey yolcu, dikkatini kendi adımlarına yönelt. Bırak başkası koşsun, öteki geride kalsın. Koy yolun kenarında oturanlar otursun. Koy yoldan çıkanlar gitsin dilediği yere. Sen adımlarını sabit, yürüyüşünü kavi kıl. Başkası laf ile güzel.

ey yolcu. Her an Allah'ın huzurunda olduğunu bil. Kalbin yeni doğmuş bir bebek gibidir. Ona ne öğretirsen onu öğrenir. Allah'ı, zikri öğret kalbine ki hep onunla olasın. Yolda hep onu an ki yolun sonunda selamete o eriştirsin seni.

Ey yolcu, kötülükten iyiliğe doğru yolculuk halinde ol. Tevbeyi dilinden kalbine indir ki kötülük seni gördüğünde yönünü değiştirsin. İyilik uzaktaysa da gelsin bulsun seni.

Ey yolcu, halk içinde hak ile ol. Çarşıda, pazarda, evde, sokakta, her dem, her an kalbin Allah'ı zikirle meşgul olsun.

Ey yolcu, her an Allah'ı hatırla. Çünkü Allah'ı anmazsan kalbine onun nuru değil, şeytanın isi kurumu gelir.

ey yolcum. Maksadın Allah ve onun rızası olsun. Çünkü niyetin hayır olursa akıbetin de hayır olur. Ve dersen ki, ya Rabbi, isteğim sensin ve maksadım da senin rızandır. Dilinin bağı çözülür.

Ey yolcu, kalbini masibadan koru. Eğer kalbini yabancı şeylerin istilasına açık tutarsan, yürüdüğün yolun bir manası kalmaz.

ey yolcu. Her an Allah'ın seni gördüğünü bil. Çünkü ancak öyle olursa yoldan geri dönülmez. Çünkü geri dönenler yalnızca yoldayken dönenlerdir. Kavuşanlar geri dönmez denilmiştir. Ve denilmiştir ki ölen hayvan imiş, aşıklar ölür.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Geldin. Hoş geldin.
4: Bayram geldi bayram. Haydi silkim kendine gel. Ne gereği var deme. Aman şimdi kim gidecek deme. Hadi kalk hazırlan. Giy en temiz giysilerini. Komşularına git, dostlarına git, akrabalarına git. Merhaba de. Bayramınız mübarek olsun de. Dertleş, konuş, sarıl. Kolay bulunur sevinç midir bayram? Sevinci paylaşmanın tadını başka şeyde bulmak mümkün mü?

Gül zarafettir, gül letafettir. Herhalde bunun için olmalı ki eskiler, gülü tarife ne hacet ne çiçektir biliriz demişler. Evet efendim, bugün Gülistan programımızda sizlerle birlikteyiz. Asr-ı Saadet'in gül bahçesinden sizlere sesleniyoruz. Hanım sahabelerimizi anlatmaya çalışarak Saadet Asrı'nın güllerinden nasiplenmek istiyoruz. Değerli dinleyenler, sevilen her ne varsa dünyada, ondan, gülden bir emare, bir iz bulunur. Aşıkların vuslata ermeyen hasretleri, açan kan kırmızı ve kar beyazı güllerle ifade edilir. Üzerlerinde uçan sevda kuşları hep bu hicranı söyleşip dururlar. Yunus'un sarı çiçeği, gül sizin neniz olur sualine aldığı bir cevap vardır ki, insanı mest etmeye değer. Çiçek eydür ey derviş, gül Muhammed teridir. Asr-ı Saadet'in hanımları da dünyada en güzel kokuya yakın olanlardan oldular. Onu gördüler, onun kokusunu duydular. Onun için hayatları da, sözleri de hep gül koktu. Asırlar boyu gül kokan isimlerle anıldılar. Şeyh Sadi Şirazi, Gülistan adlı eserinde şöyle bir hikaye anlatır. Bir gün hamamda dostlardan biri bana güzel kokulu bir kil parçası verdi. Kile sordum, "A mübarek, sen misk misin, amber misin? Senin gönül çekici kokunla mest oldum." Kil bana şu cevabı verdi. "Ben basbayağı bir kil, bir nevi topraktım. Fakat bir müddet gülle arkadaş oldum. Gülle yaptığım o arkadaşlık bana tesir etti. Onun güzel kokusu bana sindi. Yoksa ben bildiğin o adi toprak parçasından başka bir şey değilim." Sevgili dostlar, Rabbimiz bizlere hayatımızın her safhasında Hazreti Muhammed'in güllerini koklamak, aşkının ateşiyle yanıp tutuşmak nasip etsin. Güle hasret duyan tüm gönül dostlarımızı sevgiyle selamlıyoruz. Bugün sizlere Cemile binti Übey ibni Selül radiyallahu anha, Dürre binti Ebi Leheb radiyallahu anha, Esma binti Amr radiyallahu anha ve Esma binti Ümeys radiyallahu anha adlı Saadet Asrı'nın hanım sahabelerini anlatmaya çalışacağız. Cemile binti Übey ibni Selül radiyallahu anha adlı bu şerefli hanımefendi, Gasilül Melaike, meleklerin yıkadığı kimse ünvanına sahip Hazreti Hanzala'nın eşidir. Asr-ı Saadet nuru altında bu nurdan hakkıyla istifade edemeyen bir babanın evladıdır. Babası, Hazreç kabilesinin reisi ve münafıkların reisi olarak bilinen Abdullah ibni Übey ibni Selül'dür. Annesi ise Havle binti Münzer'dir. Hazreti Cemile, Müslümanlar aleyhinde plan ve fiillerin yapıldığı bir ev ahalisinin içinde yetişir ama gönlü hiçbir zaman onlardan yana olmamıştır. Bu virane hanede samimi bir imanla Resulullah'a tabi olan sahabe hanımlarındandır. Adeta virane içinde yetişen, gönül yarasını İslam'a arz ederek şifa bulan bir sultandır. Feraseti, sabrı ve metaneti ona bu sultanlığı reva kılar. O, başından beri İslam'a sempatiyle yaklaştı. İki cihan güneşi Efendimizin davasına saygı duydu. Gönlünü yeni dine hep açık tuttu. İslam'ın nuruyla aydınlanmak için fırsat kolladı. Çok gecikmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat etti. Daha sonra İslam'la şereflendiğini ilan etti. Bu virane evden çıkan bir diğer yiğit de Bedir ashabından olan abisi Abdullah radıyallahu anh'tı. Hazreti Abdullah da babasının tam zıddına hareket ediyordu. Son din ve peygamberini seviyordu. Babasına karşı sabır ve metanet sahibi olan Hazreti Cemile, bu vasıflarını eşi Hazreti Hanzala'nın şehadetine karşı gösterdiği ahvalle taçlandırır ve rahmetini bulur. Cemile radiyallahu anha, ashabtan Hanzala İbni Amir radiyallahu anh'la evlenmişti. Düğünlerinin yapıldığı gecenin ertesi gününde Uhud Savaşı yapılacaktı. Savaş yerine geceden gidilmesi kararlaştırıldı. İki cihan güneşi Efendimiz ashabıyla Uhud'a doğru hareket etti. Hanzala radiyallahu anh'ın evinin önünden geçerken, "Ey Hanzala, haydi harbe!" diye seslendi.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sesini uyku arasında duyan Hanzala radıyallahu an hemen fırlayıp dışarı çıktı. İslam askeri arasına katılıp Uhud'un yolunu tuttu. Uhud savaşı zorlu geçmişti. Ashabtan çok şehit verilmişti. O gün savaş meydanında büyük kahramanlıklar gösteren Hanzala radıyallahu an da şehadet şerbetini içenler arasındaydı. Savaşın bittiği ve İslam askerlerinin Medine'ye dönmeye başladığı haberi duyulunca halk karşılamak üzere yollara çıktı. Hanımlar arasında eşini savaşa uğurlayan Cemile radıyallahu anha da vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ordunun önünde geliyordu. Hüzünlü bir vaziyette görünüyordu. Karşılaştıkları ashabına selam veriyordu. Yakınlarını göremeyenler Efendimiz'den durumları hakkında haber soruyordu. Cemile radıyallahu anha da kocasından sual edip "Ya Resulallah, Hanzala nerededir?" dedi. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hüzünlü bir şekilde "O şehit oldu." buyurdu. Cemile radıyallahu anha bu cevap karşısında basiretli davranıp hemen kocasının cenazesinin yıkanmasını istedi. Hanzala radıyallahu anh'ın durumunu Efendimiz'e arz etti. "Ya Resulallah, Hanzala sizin sesinizi duyunca hemen fırlayıp dışarı çıktı. Bir daha geri dönmedi. O gece gusletmeye de fırsat bulamadı." diyerek cenazesinin yıkanmasını talep etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cemile radıyallahu anh'ın gönlünü hoş edecek şu sevindirici haberi verdi. "Ben meleklerin gümüş kaplar içinde bulunan suyla gökle yer arasında Hanzala'yı yıkadığını gördüm." buyurdu. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu müjdeli haberi alan Cemile radıyallahu anha üzüntülerini gönlüne gömdü. Bu haberden sonra Hanzala İbni Amir radıyallahu anha Gasilül Melaike, meleklerin yıkadığı kimse unvanı verildi. Cemile radıyallahu anha Hazreti Hanzala radıyallahu anh'tan hamile kaldı. Bir oğlu dünyaya geldi. Adını Abdullah koydu. Hazreti Cemile'nin ailesinden verdiği şehit sadece Hazreti Hanzala değildir. Oğlu Abdullah'la Ensar'ın hatibi Sabit İbni Kays İbni Şemmas'la yaptığı ikinci evliliğinden olan oğlu Muhammed de şehadet şerbetini yudumlayanlardandır. Rabbim vasıflarıyla vasıflanmayı ve şefaatlerini nasip etsin. Amin. Dürre binti Ebi Leheb radıyallahu anha. O, Kur'an-ı Kerim'de bulunan Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu ya, ona malı da kazandığı da fayda vermedi şeklinde Tebbet suresinde konu edinilen Ebu Leheb'in kızıdır. Bilindiği üzere Ebu Leheb, Peygamber Efendimizin amcasıdır ve İslamiyet'e muhalif olan biridir. Ebu Leheb'in Allah'ın dinine muhalefeti kızının imanla şereflenmesine mani olmamışsa da Medine'ye hicretinden sonra ona şu ithamın yapılmasına sebep olmuştur. Müslüman olup Medine'ye hicretinin akabinde Züreyk kabilesinin kadınları kendisini görmeye gelir ve derler ki, "Sen şu meşhur Ebu Leheb'in kızı

Mısın değil mi? Sen şimdi Ebu Leheb'in kızı olarak bu hicretten sevap mı elde edeceksin? Gönlü bu sorudan muzdarip olan Hazreti Dürre durumunu Resulullah'a arz ederek tesellisini şu sözlerle alır. Ey insanlar! Neden Ehl-i Beytim hakkında incitiliyorum? Halbuki yemin ederim ki aile efradım için de benim şefaatim biiznillah ulaşır. Hatta Sa'd, Hakem ve Selheb kabileleri bile bundan faydalanabilir. Hazreti Dürre radiyallahu anha hakkında bize kadar ulaşan bilgiler arasında 3 oğlunun bulunduğu ve rivayet ettiği hadisler vardır. Bu hadisi şeriflerden bir tanesi şudur. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ediyordu. Mescide bir adam girdi ve Allah Resulüne insanların en hayırlısı kimdir diye sordu. Allah Resulü bu soruya şu şekilde cevap verdi. İnsanların en hayırlısı emre bil maruf nehye anil münker yapan, çok okuyan, Allah'tan çok korkan ve sıla-i rahimde bulunandır. Allah Teala kendisinden razı olsun ve şefaatine nail etsin. Amin. Sevgili dinleyiciler, Dürre binti Ebi Leheb radiyallahu anhanın ardından sizlere Esma binti Amr radiyallahu anhayı anlatmaya çalışacağız. Hazreti Esma, Akabe mevkiinde Resulullah'a boyun eğişini şahitlendiren bir hanımefendidir. Gönlünü dünya sürgününden kurtarıp manevi şefkate iltica edenlerden bir İslam eri. Lakabı Ümmü Meni el Ensariye ve biat etmeye giderken yolda dünyaya gelen oğlu Şubas'ın ismine izafeten Ümmü Şubas olan Medineli bu sahabi hanımın yol arkadaşlarından biri de onunla aynı biat kafilesinde bulunan ve Ümmü Ümare lakabıyla tanınan meşhur kahraman hanımlardan Nesibe Hatun radıyallahu anhadır. Esma radıyallahu anha Allah Resulü ile görüşme bahtiyarlığına eren Medineli ilk hanım sahabilerdendir. Son peygambere kavuşma, ona biat etme heyecanı ve merakı içerisinde hac vazifesini yaptı. Akabe'de buluşma, görüşme heyecanıyla beklemeye başladı. İkinci Akabe biatına yakından şahit olan Esma radıyallahu anha, o anın heyecanını, Allah Resulü ile buluşmalarını kendisi şöyle anlatır. Biz Medine'li Müslümanlar, ikisi kadın 75 kişilik kafile Akabe tepesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle teşrik günlerinde buluşmak üzere sözleşmiştik. Haccımızı yapıp Allah Resulüne söz verdiğimiz yerde gece karanlıkta beklemeye başladık. Oraya giderken kenardan bucaktan gizli gizli ulaşmaya çalıştık. Herkes ayrı ayrı gelmişti oraya. Kafile olarak Akabe denilen mahallede buluştuk. Gece biraz istirahate çekildik. Biz ailecek oradaydık. Uhud'un kahramanı diye anılan Nesibe Hatun da yanımdaydı. Hepimiz heyecan içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesini bekliyorduk. Merak içerisinde gözlerimiz etrafa bakıyordu. Bir müddet sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh'la çıka geldi. Gözümüz gönlümüz ışığı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü nur gibi parlıyordu. Ona bakmaya doyamıyorduk. Bize Kur'an okuyarak söze başladı. İslam'ı anlattı. Kafiledeki herkes teslimiyetlerini ve itaatlerini arz etti. Erkeklerle birer birer musafaha eyleyip biat eyledi. Önce Bera İbni Marur biat etti, sonra herkes sırayla Allah Resulüne biat etti. İki hanım olarak biz de uzaktan biat ettik. Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah ve Resulüne itaat edeceğimize söz verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun karşılığının cennet olduğunu bildirdi. Bütün kafiledeki Müslümanlar olarak Resulullah Efendimiz'i Medine'ye davet ettik. Bunun üzerine Hazreti Abbas radıyallahu anh bize şöyle bir hitabede bulundu. Ey Hazretliler! Eşlerinizi ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi Allah Resulünü de koruyabilecek misiniz? Zor durumda kaldığınızda yüzüstü bırakacaksanız şimdiden bırakın dedi. Bu sözleriyle yeğenine sahip çıktı. Onun arkasında olduğunu duyurdu. Medineli Müslümanlar olarak bizler de hiç endişe etmeyin, korkmayın dedik. Canımız ve malımızı nasıl koruyorsak

koruyacağız diye söz verdik. Hazreti Abbas tekrar bize yönelerek, Hazreçliler, Resulullah'a biat ederken siyahıyla, kırmızısıyla, bütün insanlarla harp etmeyi göze alabiliyor musunuz diyerek uyardı. Nesibe ve ben dahil tereddüt gösteren hiç kimse olmadı. Sevgili dinleyiciler, sahabi hanımları arasında savaşlara katılıp hizmet eden birkaç hanımdan biri olan Hazreti Esma, Hayber'in fethinde bulunmuş, su taşıma ve yaralı askerlerin tedavileri konularında hizmet etmiştir. O, kendi döneminde ve daha sonraki devirlerde meçhul bir kahraman olarak kalmıştır. Ailece İslam'a hizmet etmişlerdir. Allah Teala kendisinden razı olsun ve şefaatine nail etsin. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyiciler, programımıza Esma binti Umeys radıyallahu anha ile devam edeceğiz. İmanlı kız kardeşler diye meşhur olan, İslam'ın ilk çilekeş hanımlarından biri olan ve iki hicret sahibi gibi bir övgüye sahip bu hanımefendi nasıl anlatılır ki? Tabut yapımını öğrenip bunu hizmete dönüştüren, ailesinin geçimine deri tabaklayarak katkıda bulunan Hazreti Esma radıyallahu anha, Efendimizin baldızı yani Meymune annemizin kız kardeşi, Tayyar, uçan ve Zülcenaheyn iki kanatlı ünvanlarıyla anılan Hazreti Cafer'in, Sıddık-ı Ekber, Hazreti Ebu Bekir'in ve İmam Hazreti Ali'nin ailesi olma saadetine erişen kutlu sahabi hanımlardandır. Babası Umeys İbni Sa'd, annesi Hint binti Avf olan Hazreti Esma binti Umeys Mekke'de doğup büyüdü. 9 kız kardeşi vardı. Hepsi de Müslüman olmuştu. İki cihan güneşi Efendimiz onlara imanlı kız kardeşler diye iltifatta bulunurdu. Onların üçü meşhur sahabilerle evlidir. Ümmü Fazl, Hazreti Abbas'la, Selma, Hazreti Hamza'yla, Meymune annemiz de sevgili peygamberimizle evlenmiştir. İmanlarından taviz vermeden, baskılara aldırış etmeden hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlardı. Mekkeli müşriklerin inananlar üzerindeki zulmü artmaya başlayıp eza ve cefalar dayanılmaz hale alınca eşi Hazreti Cafer'le birlikte iki cihan güneşi Efendimizin izniyle Habeşistan'a hicret etti. Bu saadetli yuvadan Muhammed, Abdullah ve Avn adında 3 çocukları dünyaya geldi. Tabut yapımını Habeşistan'da öğrendi. Burada cenazelerin tabuta konulduğunu görünce nasıl yapıldığını öğrenip bunu Müslümanlara hizmete dönüştürdü. Fatıma radıyallahu anha ve Zeynep binti Caş radıyallahu anha annemizin vefatlarında tabutlarını yaptırdı. Hicretleri Habeşistan'da sınırlı kalmadı. Resulullah Efendimiz'den Habeşistan'daki Müslümanların Medine'ye hicret edebilecekleri izni çıkınca Medine yollarına

düştüler. Esma radıyallahu anha, kocası Hazreti Cafer radıyallahu anh'la birlikte hicretin 7. yılında Habeş diyarından Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Hazreti Esma radıyallahu anha'nın iki hicret sahibi övgüsüne nasıl nail oldukları ise şöyle rivayet edilir. Hazreti Esma, Peygamberimizin hanımlarını sık sık ziyaret eder, onların sohbetinde bulunur.

yaşındayken Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi. Esma radıyallahu anhaya "Biz sizi hicrette geçtik" diye latife yaptı. Esma radıyallahu anha da şu mukabelede bulundu: "Hayır ya Ömer, öyle değil. Çünkü siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydınız. O aç olanlarınızı doyuruyor, cahillerinize de nasihat ediyordu. Fakat bizler Allah ve Resulü uğrunda hicret edip ayrı kalmıştık" diyerek karşılık verdi. Sonra iki cihan güneşi Efendimiz'e giderek bu hadiseyi anlattı. Esma radıyallahu anh'ın üzüldüğünü fark eden Efendimiz onu sevindirecek ve gönlünü alacak şu müjdeyi verdi: "Ömer ve arkadaşlarının bir hicreti, sizinse ey gemi yolcuları iki hicretiniz vardır" buyurdu. Esma radıyallahu anha dünyalara değer bu iltifat karşısında çok duygulandı. Sevincinden gözyaşlarını tutamadı. Böyle bir müjdeye nail olmak ne büyük saadetti. Bundan sonra iki hicret sahibi lakabıyla anıldı. Hayatında sabrını, metanetini zorlayan olaylara şahit olan Hazreti Esma radıyallahu anha bu yöndeki ilk imtihanını Hazreti Cafer radıyallahu anh'ın şehadetiyle yaşar. Hicretin 8. yılıydı. İki cihan güneşi Efendimiz Rumlarla savaşmak üzere bir ordu hazırladı. Zeyd İbni Harise'yi kumandan tayin etti. O şehit edilirse Hazreti Cafer geçecekti. O da şehit düşerse Abdullah İbni Revaha orduya kumanda edecekti. Ordu hazırlanıp yola çıktı. Cafer radıyallahu anh hanımı Esma radıyallahu anha ile vedalaştı. Çocuklarını kucaklayıp öptü, onları okşadı. Orduyla beraber Medine'den ayrıldı. İslam ordusuyla Bizanslar Mute mevkiinde karşılaştı. Düşman sayı ve silahça çok üstündü. Fakat İslam ordusunun da maneviyat ve moral gücü çok yüksekti. Hepsi şehitlik özlemiyle yola çıkmışlardı. Savaş meydanında çok büyük kahramanlıklar sergilediler. Cafer radıyallahu anh'ın iki kolu da kılıç darbeleriyle kesildi. Fakat İslam sancağını yere düşürmedi. Üç komutanın şehit edildiği Mute Savaşı Müslümanların zaferiyle neticelendi. İki cihan güneşi Efendimiz ashabıyla mescitte otururken Allah Teala Habibine savaş meydanını olduğu gibi göstermişti. Hazreti Cafer radıyallahu anh'ın şehit düştüğünü, kesilen iki koluna bedel olarak Cenab-ı Hakk'ın iki kanat verdiğini ve onlarla cennete uçtuğunu ashabına haber verdi. Bundan sonra Hazreti Cafer radıyallahu anh tayyar, uçan ve Zülcenaheyn iki kanatlı ünvanlarıyla anıldı. Hazreti Esma ve çocukları Hazreti Cafer radıyallahu anh'ın yolunu gözlüyorlardı. Şehit olduğundan haberleri yoktu. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlerine geldi. Çocukları sordu. Esma radıyallahu anha çocukları Efendimizin yanına getirdi. Şefkat ve rahmet peygamberi Efendimiz onları bağrına basıp öptü. Başlarını okşayıp kokladı. Yüzlerine bakarken kendini tutamadı ve mübarek gözlerinden inci tanesi yaşlar akmaya başladı. Onun bu halinden şüphelenen Esma radıyallahu anha, "Ya Resulallah, yoksa Cafer hakkında sana bir haber mi geldi?" diye sordu. İçin için ağlayan Efendimiz, yanık yüreğiyle, "Evet, Cafer bugün şehit oldu." buyurdu. Hazreti Esma radıyallahu anha, bu acı haber karşısında kendini tutamadı. Ağlamaya ve dövünmeye başladı. Rahmet peygamberi Efendimiz onun bu halini hoş karşılamadı ve şöyle buyurdu: "Ey Esma, artık hayat boş şey deme. Ağzından uygunsuz ve kaba söz kaçırma. Göğsünü de dövme" tavsiyesinde bulundu. Hanımlar Hazreti Esma'nın başına toplanmışlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oradan ayrılıp doğru evine geldi. Annelerimize yemek yapıp Cafer radıyallahu anh'ın evine göndermelerini söyledi ve "Onlar için yemek hazırlayınız, onlar yemek yapabilecek durumda değillerdir" buyurdu. Hazreti Cafer radıyallahu anh'ın evine 3 gün yemek yapılıp gönderildi. İslam tarihinde cenaze evine gönderilen ilk yemeğin bu olduğu rivayet edilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefkatini bir kere daha terennüm ediyoruz bu hüzünlü yaşam içinde sevgili dinleyenler. Rahmet.

Peygamber'e Efendimiz 3 gün geçtikten sonra tekrar Hazreti Cafer radıyallahu anh'ın evine uğradı. Yetim kalan yavruları için Hazreti Esma radıyallahu anh'a "Bugünden sonra artık kardeşime ağlama. Bu çocukların geçim ve bakımı hakkında da hiç endişelenme. Dünyada ve ahirette onların velisi benim" müjdesini verdi. Esma radıyallahu anha 6 ay kadar dul kaldıktan sonra onun ve çocuklarının muhafazasını Hazreti Ebubekir radıyallahu anh üstlendi. Ona evlenme teklifinde bulundu. O da bu teklifi kabul etti ve nikahları kıyıldı. Böylece aile kendisine hayırlı bir hami bulmuş oldu. Sevgi ve hürmet dolu bu aile hayatının devamı son bulunca Hazreti Esma'ya Allah'ın arslanı Hazreti Ali talip oldu. Hazreti Ali izdivaç teklifini şu naif hitapla dile döktü. "Ya Esma, yeni bir evliliğe ne dersin? Bu defa sana ben talip oluyorum." Ve böylece yeni bir evlilik daha. Hazreti Murtaza'dan da bir oğlu oldu. Bu saadet dolu evliliğin meyvesinin adını Yahya koydular. Hazreti Ali ile kurduğu yeni yuvada bir gün ailelerin her zaman örnek alabileceği bir diyalog yaşandı. Bir Medine günüydü. Küçük çocuklar cıvıl cıvıl oynarken birden babalarının faziletlerini sayıp dökmeye koyuldular. "Benim babam daha faziletli." "Yok yok, benim babam daha üstün." Mini mini çocuklar arasında bu konuşmalar olurken birden ulviyet ve celadet madeni Hazreti Ali radıyallahu anh geliverdi ve Esma'ya seslendi. "Ey Esma, gel de çocuklarının arasında hakemlik yap." Hazreti Esma koşup geldi ve şöyle dedi. "Arap gençleri arasında Cafer gibi hayırlı bir delikanlı yoktu. Yaşlar arasında da Ebu Bekir kadar daha hayırlı bir kimseyi görmüş değilim." İmam-ı Ali şevkle sesini yükseltti. "Bana bir şey bırakmadın ve ne kadar güzel konuştun." Esma Hazretleri, "Üç erkeğimin dünyevi menfaatlere en az rağbet edeni de sensin" buyurdu. Esma radıyallahu anha öyle bir saadetin ve şerefin sahibi oldu ki böylesi her kula nasip olmaz. Her biri ayrı bir ışık, her biri ayrı bir abide olan üç erkeğe zevci olmak mutluluğuna erdi. Hısımlık cihetinden insanların en şereflisi iltifatına mazhar olan Esma radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin baldızı olarak arkasında hayırlı evlat ve iyi bir at bırakmıştır. Rivayetlere göre Hazreti Fatıma'nın Hazreti Ali ile evlendiği gece Hazreti Fatıma'nın hizmetine görmek üzere onun yanında kalmış ve bu hizmetinin karşılığı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünden, arkandan, sağından, solundan ve sana gelecek olan kovulmuş şeytanların tümünden seni koruması için Allah'a dua ediyorum şeklinde duasına mazhar olmuştur. Hazreti Esma radıyallahu anha teslim ehli bir hanımdı. Efendimiz'e sormadan bir şey yapmak istemezdi. Onun emir ve tavsiyesi üzere hareket ederdi. Bir gün, "Ya Resulallah, çocuklarıma nazar değiyor. Şifa niyetiyle birisine okutayım mı?" diye sordu. İki cihan güneşi Efendimiz de, "Evet, okut. Eğer kaderin önüne geçen bir şey olsaydı, göz değmesi olurdu" buyurdu. Cihan günleri onun hayatında birçok değişiklikler meydana getirmişti. Kah gurbet illerinde hasretle yanmış, kah ak ak sevgilerle dolup taşmış, kah gözyaşları inci taneleri gibi akmıştı. Gönül toprağına Hazreti Mustafa'nın muhabbet damlası düşmüş, onun ilahi davetine hemen icabet etmiş ve bir ömür boyu İslam'ı nokta nokta yaşamıştı. Gönlü de içinde inciler dolu bir deniz gibiydi. İmanı da par par parlıyordu. Takva ve vera sahibiydi. İman dudaklarından sadece hakikat dökülür, sadece o dudaklar Allah'ı zikrederdi. Ömrü de Allah'ı zikrederek noktalandı. 40. hicret yılında Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ahirete irtihalinden kısa bir zaman sonra ebediyetin gerçekler sabahına göçtü. Allah ondan razı olsun. Bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programda Asr-ı Saadet'in Gülistan Bahçesi'nden sizlere seslenmeye çalışacağız.

dinleyiciler. Bugünkü Gülistan programımıza dün gece ilahisinin mısralarında zikredilen "Bu bahçeler onundur, bazen uğrar dediler. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Onun geçtiği sokaklar miskler saçar dediler. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece" sözleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Geldin, hoş geldin.
3: Bugün bayram, can boğazdan çıktı, et kemikten ayrıldı. Dostlarla buluşuldu, eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sineden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasında geçiriyoruz günlerimizi. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Maddi kaygıları, dünyevi öncelikleri belki dondurduk, belki yeniden kanattık. Bayram yüzümüzü, özümüzü, sözümüzü dünyadan öte çevirmiş oldu.

0: yapmalı, ahirete yakınlaştırmış olmalı. Adı üzerinde yakınlık bayramı. Ve bugün yakınlık günü. Bu sabah yine kurban, yeni kurban, yeniden kurban.
1: Teşrik tekbirlerini unutmayalım. Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namaza dahil olmak üzere sırasıyla 23 vakit boyunca farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve fehmen ve amelen ve ihlasan ya rabbel alamin ve elhikna bi 'ibadikes salihin amma ba'd. Şimdiki konumuz bayram namazıdır. Gerek Ramazan bayramı namazı, gerekse Kurban bayramı namazlarını içermektedir. Ramazan orucunu tuttuktan sonra, Ramazan orucunun bitimiyle birlikte, ertesi gün, imsak vaktinden sonra, yani sabah güneş doğumundan sonra daha doğrusu, 45 dakika dediğimiz, yaklaşık 45 dakika denilen kerahat vakti çıkar ve ardından bayram namazı kılınır. Bu bayram namazını kılmak vaciptir ve buna Ramazan bayram namazı denir. Zilhicce'nin 10. gününde kılınan bayram namazı ise, aynı vakitte kılınan bayram namazı ise Kurban bayram namazıdır. Bunun da hükmü Ramazan bayram namazı gibi vacip oluşudur. Vücub şartları, geçerlilik şartları, farz şartları bayram namazı için de geçerlidir. Yani kime cuma namazı farzsa bayram namazı da ona farzdır. Kime cuma namazı farz değilse bayram namazı ona da farz değildir. Hangi koşullarda ve nerede cuma namazı kılınması gerekiyorsa aynı koşullarda bayram namazı da kılınır. Nerelerde cuma namazı kılınamıyorsa, işte devletin izni olmadan mesela, haberi olmadan, oralarda bayram namazının da bağımsız bir şekilde Hanefi mezhebine göre kılınması caiz değildi. Ancak bu şartlardan hutbe müstesnadır. Cuma namazı için olmazsa olmaz şartlardan biri iken, bayram namazında ise hutbe sünnettir. Ayrıca cuma namazındaki hutbe, cuma namazından önce icra edilirken, bayram namazındaki hutbe ise bayram namazından sonra yapılmaktadır. Bakıldığı zaman hem hükümleri farklı. Birinde hutbe şarttır. Yani cumada hutbe şarttır. Bayramda ise hutbe sünnettir. Cumada hutbenin yeri namazın önce olmalıdır. Bayram namazlarında ise namazdan sonra olur. İşte bunları bildikten sonra özetle hükmünün de vacip olduğunu, Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre hükmünün de vacip olduğunu bildikten sonra

Şimdi bayram günlerinde riayet edilmesi müstahap olan adapları göreceğiz. Yani yapılırsa sevap kazanılır. Yapılmayıp terk edilirse adapsızlık olur ama herhangi bir günah yazılmaz. Yüstahabbu fi yevmil fıtri, bayram günündeki fıtır Ramazan bayramı günüdür. Ramazan bayramı gününde kişinin en yatamal insanu gablel hurucu ilel musalla, namaza, mescide, namazgaha gitmeden önce bir şeyler yemesi müstahaptır. Çünkü o gün bayramdır. Senin rızan için bir ay yemedik, içmedik. İmsaktan sonra sen emrettin diye ağzımıza hiçbir şey koymadık. Bugün de bir imsak vaktinden sonradır. Sabah namazı vaktidir. Ve şimdi de yememizi emrediyorsun. Çünkü bayramdır, ziyafet vakitleridir, mutluluk vakitleridir. Günahlarımızdan bir nevi kurtulduğumuzu kutluyoruz. Çünkü insan Ramazan'da halisane ve samimi bir şekilde geçirirse günahları affediliyor. Günahlarına kefaret olunuyor. Gerek oruçla, gerek teravihle, gerekse Kur'anlarla insan temizleniyor tabiri caizse. Tövbeyle temizleniyor. Bayramda bayram oluyor. İşte ya Rabbi şimdi imsak vaktidir. Bana ziyafet emrediyorsun. Öyleyse ben hemen imsaktan sonra namazı kıldık belki. Namazdan sonra hemen namaza, bayram namazına gitmeden önce ben bir şeyler yiyorum senin rızan için demesi müstahaptır. Ve bu yenilen şeylerin tatlı olması, tatlının da hurma olması, yenilen hurma sayısının da tek sayılarda 1, 3, 5 gibi sayılarda olması ayrı ayrı müstahap ve fazilettir, sevaptır. Hiç olmazsa namaza, bayram namazına gitmeden bir şeyler atıştırsın. Atıştırdığı şey buluyorsa tatlı olsun, buluyorsa, imkanı varsa hurma olsun ve bunların sayısı da mümkünse 1, 3, 5 gibi tek sayılarda olması da fazilettir. Ve bayram namazına gitmeden önce sabah namazından sonra veya gıtesiyle gusletmesi de adaplardandır, müstahaplardandır. Sabah namazına gitmeden imsaktan sonra gusleder. Veya sabah namazını kılar, camide geri döner, evinde gusülünü alır. Bu bayram için alınan gusüldür. Ve bayram namazında mümkünse bu gusülle eda etmeye çalışır. Yani abdest alır da aynı zamanda gusleder. Hem abdesti hem de bu gusülle birlikte bayram namazını eda etmek de müstahaptır. Ve yetedayyebe, kokular sürünmesi, dişlerini temizlemesi, misvak kullanması, bulabildiği güzel elbiselerden birini giymesi, bulamıyorsa temizinden temiz ve pak olanını kullanması ve kendi mahalle mescidine gitmesi, uzak yerlere, diyarlara değil de kendi mahalle mescidinde yine bayram namazını kılması da yine müstahap olan adaplardandır. Fitre Ramazan ayında ödenebiliyor. Ramazan bayramı sabahında ise artık fitre, fıtır sadakası vermesi vacip oluyor. Bu vücubu namaza gitmeden ödemesi ise müstahap oluyor. Ve yeteveccehu ilel musalla, namazgaha doğru yönelir ve bu namaza, camiye doğru, mescide doğru giderken yürüyerek gitmesi de namaza yürüyerek gitmesi. Gittiği yolun farklı, döndüğü yolun farklı olması da yine adaplardandır, sünnetlerdendir, sevaptır. وَلَا يُكَبِّرُ فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى عِنْدَ اَبِي حَنِيفَ, İmam-ı Azam'a göre bayrama giderken, Ramazan bayramını giderken tekbiri sesli sesli getirmez. Fakat kendini duyacağı kadar Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd zikrini, tekbiri duyacağı kadar söylemesi sünnettir, müstahaptır, fazilettir. Yapması güzeldir. Ancak sesli olarak, az önce ifade ettiğim şekilde sesli söylenmesi, sadece kendisi de başkaları da duyacak bu ses tonuyla. Ses tonunu yükseltmesi ise İmam-ı Azam'a göre sünnetlerden değildir. Ve indehuma, imameyne göre ise

mütekebbiru. Tekbirin Ramazan bayramında da yol güzergahında aşikar yapılması, gerek kendisinin gerekse etrafının duyabilecek tonda söylenmesi sünnettir, adaptır. Bu tekbirler namaza kadar devam eder, mescide varır. Namaza kadar da tekbir söylenmeye devam edilmesi de adaplardandır. Bazı yörelerde, bölgelerde olduğu gibi işte Mekke'ye gidenler görür, Medine'ye gidenler görür ki sabah namazından ta ki bayram namazına kadar tekbirler sürekli söylenir. Ülkemizde de belli yerlerde bu sünnet uygulanmaktadır. Namaza kadar devam eder. Namazdan sonra da hutbede de tekbirler getirilir. Yani hutbede sünnet, hutbede de imam 16 kere ne yapar? Tekbir getirir. وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ صَلَاتِ الْعِيدِ. Ramazan bayramından önce ve kurban bayramından önce de namazgahlarda nafile namaz kılınmaz. Yani sen bayram namazını kılmadan camiye gidiyorsun. Kerahat vakti de çıkmış. İmam hala sohbet etmeye devam ediyor. Vaaz etmeye devam ediyor. Ya da tekbirler getirilmeye devam ediyor. Sen de ben burada iki rekat kuşluk namazını kılayım diyemezsin. Bayram günleri kuşluk namazı namazgahta, yani mescitte bayram namazı kılınmadan eda edilmez. Feiza halleti salatu min irtifa'i şemsi, kerahat vakti çıkıp güneş yükseldiği vakitte dahala vaktuha ile zevali, artık bayram namazının vakti girmiştir. Gerek kurban namaz, kurban bayramında gerekse Ramazan bayramında. Yani güneş doğacak, yükselecek. Yaklaşık güneşin doğuşundan itibaren 40-45 dakika geçecek ki bayram namazı kılınabilsin. Kerahat vakitlerinde bayram namazı kılınamıyor. Feyda zaleti şemsi, öğlen vaktinde, zeval vaktinde ki öğlenin kerahati girince de haraca vaktuha, bayram namazı vakti çıkar. Yani bayram namazı sabahın kerahati çıkıp öğlenin kerahati girinceye kadardır. Öğlenin kerahati de ortalama yaklaşık olarak öğlen namazının vaktinden 10 dakika öncesine kadardır. 10 dakika öncesine kadar bayram namazı kılınabiliyor. Fakat öğleden sonra artık bayram namazı kılınmadıysa o gün, öğleden sonra artık o gün bayram namazı cemaatle de imamla da kılınamıyor. Peki ne olacak o zaman? İkinci gün kılınacak. Bir mazeretten dolayı birinci gün bayram namazı topluca kılınamıyorsa, savaş olabilir, seller olabilir, başka türlü afetler olabilir. Bir mazeretten dolayı birinci gün öğleye kadar kılınamıyorsa, Ramazan bayramının namazı ikinci gün kılınır. Ve yusallil imamu bin nasi rekateyni, imam insanlara iki rekat namaz kıldırır ve öncesinde de tabii ki niyet edilir. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için bayram namazını kılmaya diye. İki rekat olarak bayram namazı kılınır. Yükebbiru fil ula tekbiratel iftitahi, birinci iftitah tekbiri getirilir. Allahu Ekber denilir. Birinci iftitah tekbirinden sonra ardından Subhaneke okunur. Allahu Ekber dendi, eller bağlandı ve Subhaneke duası okundu. Ve yükebbiru selâten ba'daha, Subhaneke okuduktan sonra ardından üç kez tekbir getirilir. Her tekbir arasında da üç tesbih miktarınca beklenir. Yani şöyle oluyor, birinci rekatte imam Allahu Ekber der, cemaatle tekbiri getirir ve namaza başlanır. Eller bağlanır, Subhaneke okunur. Ardından üç kez peş peşe tekbiri getirilir ve eller kaldırılır her defasında. Allahu Ekber, bir eller salıverilir ve bağlanmaz. İkinci tekbirde tekbir Allahu Ekber denir, eller salıverilir. Üçüncü tekbirde kaldırılır Allahu Ekber diye ve eller bağlanır. Üçüncü tekbirden sonra eller ne olacak? Bağlanacak. İki tekbir arasında üç kez Subhanallah diyecek kadar beklenir. Fakat herhangi bir dua okunmaz. Yani hızlı yapılmaz tekbir araları. Allahu Ekber, Allahu Ekber hızlı hızlı yapılmaz. Aralarda sükunet, üç defa Subhanallah diyecek kadar beklenmesi güzel.

durdurulur. Allahu Ekber der, ellerini indirir. Sanki rükudeymiş gibi, üç kez Subhanallah demiş gibi bir süre bekler. İkinciye getirilir. Tekrar salı verilir. Üçüncü kez Allahu Ekber dedikten sonra eller bağlanır. Daha sonra eller bağlanır. İmam kendini duyacağı şekilde Euzü Besmele çeker. Cemaat ise susar. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlandığında. İmam Fatiha ve Zammı Sûriye okur ki İmam-ı Kudri ifade ediyor. ثُمَّ يَقْرَوْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا Fatiha ve Fatiha'dan sonra dilediği herhangi bir Zammı Sûriye okuyabilir. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze ulaşan duaları ve sureleri okuması elbette sünnet olur. ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَرْكَعُ بِهَا Daha sonra tekbiri getirir, rükusuna varır. Daha sonra kalkar, Semiallahu lümen hamideh der, secdeye varır. Secdeden sonra tekrar Allahu Ekber diyerek ikinci rekata kalkar. ثُمَّ ikinci rekattan sonra يَبْتَدُوا فِي رَكَعَةِ ثَانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ Önce tekbirle değil, Kur'an'la başlar. Yani ikinci rekata kalkınca imam besmele çeker, Fatiha'yı okur. Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sûre okur. Feiza feraga min el-qira'ati Zamm-ı Sûre bitince de kebbere selase tekbiratin birinci rekatte olduğu gibi üç kez tekbir getirir. Ve her defasında elleri bağlamadan salı verir. Üç defa salı verir. Üçüncüsünde de bağlamaz. Birinci rekatte üçüncüsüne bağlıyordu. Burada üçüncüsüne bağlamaz. Ve kebbere tekbiraten rabiaten ve dördüncü tekbiri getirir. Dördüncü tekbirle birlikte bu ruku tekbiridir. Yerkau biha dördüncü tekbirle birlikte rukuya varır. Bunu eskiler şöyle söyler. İki tekbir bir bağla, üç tekbir bir yalla yani rukuya var anlamında. Yani birinci rekatte iftidah tekbirinden sonra Sübhaneke okunuyor. İki tekbiri getiriliyor. Üçüncü tekbirde ise eller bağlanıyor. İki tekbir bir bağla derken iki tekbir de eller salı veriliyor. Üçüncü tekbirde ise eller bağlanıyor. İkinci rekatte ise kalkılıyor. Fatiha Zamm-ı Sûre okunuyor. Üç kez tekbiri getiriliyor ve rukuya varılıyor. Kısaca özetçe ifade edecek olursak. Rukuya varır. Ve yerfu yedeyhi fi tekbiratil aideyni. Az önce de ifade ettik. Bayram tekbirlerinde ellerini kaldırır. Yani cenaze namazında eller cemaat kaldırmaz malum. Bayram tekbirlerinde ise eller kaldırılır. Namaz böylece ruku ve secde ve selamla, tahiyyet ve selamla birlikte tamamlanır. Namazdan sonra thümme, namaz bitiminden sonra yahtubu ba'de salati hutbeteyni. Namazdan sonra iki hutbe icra edilir. Cuma'nın hutbesi gibi. Ve bayramdan sonra yapılması efdal olur bu hutbenin ki böyle yapılıyor. يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَا Hutbenin konusu burada صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاَحْكَامِهَا Yani hutbenin konularından birisi de fıtır sadakası ve hükümleri olur. Çünkü fıtır sadakasını ödememiş olanlar, fitresini ödememiş olanlar o gün tekrar son defa hatırlatılır ki ödesinler diye. Burada dediğim gibi 16 tekbir getirilir diyor Lübab'da da. Birinci hutbede 9 tekbir, ikinci hutbede ise 7 tekbir getirilir. Böylece 16 tekbir icra edilmiş olur. Az önce de ifade etmiş idim. Ve men fatetu salatul idi ma'li imami. İmamla birlikte bayram namazını kaçıranlar lem yakdiya tek başlarına bayram namazını uykuya kalmış, kaçırmış. Hasta olmuş, kaçırmış, yolda geçirmiş, kılamamış. Tek başına bayram namazını kılamaz. Edasını da, kazasını da yapamaz. Tek başına bu şekilde icra edilemez. Ve yustahabbu müstahaptır, fazilettir, sevaptır. Fi yevmil adha, kurban bayramı gününde. En yağıtesiyle gusletmesi, yani imsaktan sonra gusleder. Bu gusülle birlikte aynı gusülle bozmadan abdestini, bayram namazını kılmaya çalışır. Eğer abdesti bozuluyorsa en azından

Dan temizlik sünneti yerine gelmiş olur. Çünkü o gusülle bozmadan bayram namazını kılarsa guslün sünneti yerine gelir. Diyelim ki gitti, gusletti, bayram namazını beklerken abdesti bozuldu. En azından yeniden abdest aldı. Gusulde temizlendiği için bayram günlerinde temizlenmek de ayrı bir sünnettir. En azından temizliğin sünneti kalır. Ve yetadayyebe kokuluğa sürünmesi yine Ramazan bayramında olduğu şekliyle müstehaptır. Fakat fark ne peki? Mesela farklardan birisi şudur. Ve yuahhiral ekle hatta yefruga minas salat. Yani kurban bayramı gününde Ramazan bayramında olduğu gibi namaza gitmeden yemek yemez. Yemek yemeyi namazdan sonraya bırakır. Sabah namazıyla bayram namazı bitinceye kadar yemek yemez. Yerse günah olmaz. Fakat yemek yememesi müstehaptır, adaptandır. İster kurban kessin, ister kurban kesmesin. Hüküm eşittir. Ne yapar? Bayram namazından, kurban bayramından önce bir şey yememek, yemeği kurban kessin kesmesin bayram namazından sonraya bırakmak adaptandır. Ben hele bayrama gitmeden ağzıma bir şeker atayım, bir hurma yiyeyim de öyle gideyim derse bu adapsızlık yapmış olur. Bu yüzden bu işin adabı, bu ibadetin adabı kurban bayramını özgün namazdan sonra bir şeyler yemektir. Yani ne yiyecekse tatlı ya da tuzlu ya da et ya da kahvaltı ne fark etmez. Hepsini neyden sonra bırakacaktır? Bayramdan sonra. Hatta sahabe-i kiram efendilerimiz çocuklarına bile bayramdan sonra yedirirler. Kurban bayramından önce yedirmezlerdi. Zaten bu adab sahabe-i kiram efendilerimizden gelen adaptır. Tabii bu geciktirince hatta yefruga minas salat namaza kadar geciktirir yemeği. Namaz bitimine kadar geciktirir. Daha sonra namaz bitimiyle birlikte yiyebilir. Yediği şeyin et olması, bir rivayete göre ciğer olması ayrı bir fazilettir. Yani kestiği kurban etinden yemez. Fakat günümüz koşullarında olduğu gibi kurban kesim vakti, etin eve ulaşma vakti, trafikte oydu buydu, çok uzun saatler alabiliyor. Bu gibi durumda ilk yiyeceği şeyin et olma adabı öğleye kadardır. Yani ben bugün ilk boğazımdan geçecek olan şey Cenab-ı Allah'ın rızası için kestiğim ettir diyorsan kendini en fazla öğleye kadar, hatta öğleden bir önceki vakte, zevale kadar aç bırakabilirsin. Öğlen vakti geldi, hala et hazır değilse kardeşim kusura bakma artık adap olmaktan çıktı. Bugün bayramdır, ziyafettir. Bir şeyler yiyeceksin. Hadi kendin ne yiyorsun? Bir hurma ye. Bir şeyler ye. Çünkü günün çoğunda aç kalmayacaksın. Öğlenin mantığı bu. İmsak ile akşam arasında bayram gününde günün çoğunda hiçbir şey yemeden aç kalınması adapsızlıktır. Evet, ilk lokmanın bayramdan sonra olması adaptandır. Mümkünse ilk lokmanın kurban eti olması da adaptandır. Fakat bu kurban eti öğleden sonra ancak hazırsa o zaman bu adab yerine bir başka bir şey yiyeceksin. Kurban etiyle ben yemediysem de başka bir kahvaltı yiyeceksin. Bir tatlı belki bir şey yiyeceksin ki ağzına tamamen aç kalmaman gerekir. Günün çoğunda ben bugün oruçlu gibiyim. İlk yiyeceğim şey kurban eti diyorsan günün çoğunda aç kalmaman koşulluğunu da unutmayacaksın. Yoksa adapsızlık olur, bayrama büyük bir saygısızlık olur. Bu o zaman sünnet olmaktan, müstahap olmaktan iş çıkar ki Keşmiri rahmetullahi aleyh de bu hükmü veriyor. Feydul Bari adlı eserinde dikkat etmek lazım. Bu hata çokça yapılıyor. Öyle olmuş gelmiş hala aç bırakıyor kendini. İkindi olmuş hala aç, hiçbir şey yememiş. Niye? Kurban eti yiyeceğim de. İşte bu yanlıştır. Ve teveccüh ilel musalla yemez. Kendini bayrama kadar bir şey yemez. Namaza kadar bir şey yemez. Ve namazgaha doğru yürür. Peki ne halde yürür? Ve huve yükebbiru. Tekbir getirir. İkinci farz.

Ramazan bayramında İmam-ı Azam diyordu ki kendi duyacağı kadar tekbiri getirir. Kurban bayramında ise İmam-ı Azam ne diyor? Ses tonu başkasının da duyacağı kadar sesli olacaktır diyor. Sesli bir şekilde getirmesi adaptandır. Ve yusalli el-adha rekateyni kesalatil fıtr. Ramazan bayramında anlatıldığı üzere Kurban bayramının namazını da iki rekat olarak eda edecektir. Ve yahtubu ba'da hutbeteyni yine Ramazan bayramında olduğu gibi Kurban bayramında da namazdan sonra hutbe verir.

iki hutbe. Burada konu, ana konu, يُعَلِّمُ النَّاسَ ف۪يهِمَا الْاُدْحِيَةَ وَتَكْب۪يرَاتِ teşrik. Hatip Efendi, Kurban Bayramı günlerinde kurbanın nasıl kesileceğinden tut, adaplarına kadar, teşrik tekbirlerine kadar hükümleri, yani o günlerde öğrenilmesi gereken, uygulanması gereken hükümleri öğretir. Konusu bu olur. Konunun bu olması da yine adaplardandır. Ramazan Bayramı'nda fitriye öğretiyordu. Ödemeyen ödesin diye hatırlatıyordu. Kurban Bayramı'nda ise kurbanın kesilmesinin, adabının dikkat edilmesi gereken şeyleri, hükümleri öğretir. فَاِنْ حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى صَلَّاهَا مِنَ الْغَدِ وَبَعْدِ الْغَدِ. Birinci fark, yemeği namazdan sonraya geciktiriyordu. İkinci fark, Kurban Bayramı'nda namazgaha giderken tekbirleri sesli getiriyordu. Üçüncü fark, hutbede Kurban Bayramı hükümlerini öğretiyordu. Dördüncü fark ise, eğer birinci gün mazeretinden dolayı namazı eda edemediyse, Kurban Bayramı topluca ikinci günde kılınabilir. Burada Ramazan Bayramı ile aynı oldu. Fark nerede? Üçüncü günde kılınabilir. Ramazan Bayramı'nda ise üçüncü günde olamaz, kılınamaz. Peki tekbir teşrikleri nedir? Nasıl, hangi vakitten başlar? Nasıl getirilir? Şimdi bu konuya geldik. Fetva İmameyn'e göredir. O yüzden iyi dinleyelim. وَقَالَ İmameyn ise اِلَى صَلَاتِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ اَيَّامِ التَّشْرِيقُ Teşrik günleri dediğimiz Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi vakti dahil getirilir. Birinci Arife günü 5 vakit, diğer 3 gün 5 vakit, toplam 4 gün. Kurban Bayramı'nın günü de 3 vakit, toplam 23 vakit etti. Arife gününden Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi vakti dahil, ikindi vakti sonuna kadar ikindi vakti dahil teşrik tekbirleri getirilir. Fetva da buna göredir. Bu da toplam 23 vakit etmektedir. Ve tekbiru akibe salavatil mefrude. Tekbir farz namazlardan sonra getirilir. Özellikle cemaatten sonra getirilmesi ayrı bir fazilettir. Hatta İmam-ı Azam cemaatle birlikte kılınmasını teşrik tekbirlerinin şartı görmektedir. Tek başına kılan İmam-ı Azam'a göre teşrik tekbiri getiremez. İmameyn'e göre ise teşrik tekbirleri gerek cemaatle kılınsın, gerek tek başına farz namaz kılınsın, 23 vakit boyunca farz namazlardan sonra tek de kılsa, cemaatle de kılsa teşrik tekbirleri getirilecektir. Peki nasıl söylenir? Ve en yagule şu sözlerle zikir, teşrik tekbirleri icra edilir. Efendimiz'den nakledilen, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan da nakledilen bu şekildedir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi'l hamd tekbirini getirilir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.

Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
3: Arkeologlar, kuyumculuk neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir diyorlar. Bazı kaynaklara göre günümüzden 30 bin yıl önce insanoğlu ölülerinin mezarlarına koyar takıları. Deniz kabuklarından, ilginç taşlardan, hayvanların boynuzlarından, kemiklerinden ürettiği bu takıları mezara koymalarının sebebi, ölenlerinin ruhlarını kötülüklerden koruyacağına inanılmasıdır. Bir türlü baş edemediği kötülüklerden korunmak için kendi vücudunu da bu takılarla donatır yıllar boyunca. Eldeki bilgilere göre 30 bin yıl öncesinde ilkel sanatın ilk ürünlerinden biridir takılar. O zamanlarda deniz kabukları, hayvan dişleri ve yumuşak taşlardan yapılan takıların daha çok dini anlamlar taşıdığına inanılıyor. Değerli madenler ve taşlar insanlık tarihi boyunca kimi zaman asaletin, kimi zaman da zenginliğin simgesi olarak işlendi, kullanıldı. Madenler ve değerli taşlar söz konusu olunca kullanım alanı olarak akla ilk gelen takıların geçmişi günümüzden 30 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Ancak uzmanlar gerçek anlamıyla kuyumculuğun Mezopotamya'da, Mısır'da ve Anadolu'da milattan önce 4. bin yılın sonlarına doğru başladığını belirtiyorlar. Takı formları bu bölgeden ticari ilişkiler, diplomatik hediyeler, istilalar ve göçlerle dünyanın dört bir yanına ulaşmıştır. Bugün bile kullanılan döküm teknikleri ve süs kakmalar Mezopotamya'da ve Mısır'da geliştirilerek başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Antik takıların karmaşık kompozisyonları, ayrıntılı ve özenli işçilikleri incelendiğinde madenleri işlemede kullanılan ilk aletlerden günümüzdeki üstün teknik bilgi de dahil olmak üzere tarihi süreç hakkında bilgi elde edilebiliyor. İnsanın oluşturma gücünün bir uzantısı olan bu teknik gelişimler aynı zamanda insanın çevresindeki malzeme ile savaşımının da bir göstergesi kabul ediliyor. Altın, insanın en çok değer verdiği madendir. İlk para, altını zenginlik olarak benimsetmiştir. Kral, şah, padişah gibi yöneticiler, güçlerini genellikle sahip oldukları hazine denilen altın ve değerli eşyaların saklandığı binalarından almışlardır. Çok eskilere gidilecek olursa, Karun hazinesi, bunların en meşhur olanlarından biridir. İşleme kolaylığı yüzünden altın,

bütün madenlere üstün gelmiş ve bilinen bütün tekniklere uygulanmış, akla gelecek her alanda her çeşit sanat eseri yapılmıştır. Bu nedenle kuyumculuk denildiğinde ilk akla gelen maden altın olur ve kuyum sözcüğüyle sanki bütünleşir. Kendi başına kullanılmasının yanı sıra ahşapta, mermerde kaplama, altın yaprak, madende tombak, kağıtta süsleme olarak da kullanılmıştır. Gümüş ve altın gibi madenler üzerine çoğunlukla değerli taşlar işleyerek kıymetli ziynetleri yapmak sanatı olan kuyumculuk, Osmanlı döneminde gelişimini sarayda ve saray dışında olmak üzere iki yönde sürdürmüştür. Osmanlı sarayında çeşitli hizmet erbabı sınıflar mevcut olup bunlardan biri de ehli hiref denilen sanatkarlar zümresiydi. El sanatlarıyla uğraşan kimseler demek olan ehli hiref, devşirme zamanında saraya verilen acemilerden oluşur, hizmete alınanlar ustaların ellerinde yeteneklerine göre yetiştirilirlerdi. Bu sanatkarlar arasında yer alan kuyumcular, Topkapı Sarayı'nın orta kapısıyla Akağlar Kapısı arasında kalan Birun denilen bölümde yaşamaktaydılar. Amirlerine kuyumcubaşı denirdi. Kuyumcular, devşirmelerin kabiliyetlilerinden yetiştirilirdi. Kuyumcubaşı bunlar arasından yetişme olmayıp, saray dışındaki kuyumcu esnafının usta, ihtiyar ve muhtemetlerinden tayin olunurdu. Bunlar saray kuyumcularına nezaret ederler ve onları yetiştirirlerdi. Saray için alınacak mücevherlerle yabancı hükümdarlara hediye olarak yaptırılan mücevherler kuyumcubaşı tarafından muayene edilir ve kıymetleri belirlenirdi. Ehl-i Hiref teşkilatında kuyumculukla uğraşan pek çok ustanın ve çeşitli bölüklerin yer aldığı belgelerden anlaşılmaktadır ki bunların başında altın işçiliği yapan Zergeran bölüğü gelmektedir. Yeşim, Necef ve maden eserler üzerine atılan kakmacılığı yapanlara Zernişani denilmekteydi. Topkapı Sarayı'nda Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan hazine koğuşunun amiri, hazinedarbaşı ve hazine ketudasıydı. Hazinedarbaşı sarayın en nüfuzlu görevlerindendi. O, sarayda hizmet gören ve sayıları 2000 kadar olan saray sanatkarlarının başı olduğu gibi, Enderun hazinesi ve saraya ait mücevherler ve kıymetli eşyanın korunmasından da sorumluydu. Saray kuyumcuları, harem ve padişahtan gelen siparişlerin yanında, bazen de büyük Enderun ağalarının siparişi ya da tamir işleriyle uğraşırlardı. Osmanlı padişahlarının güzel sanatlara özellikle tezhip, hat, musaki, resim ve ağaç işlerinin yanında kuyum işlerine de duyduğu sevgi ve ilgi öylesine yoğunlaşmıştır ki bazen bizzat uygulamalarını da beraberinde getirmiştir. Evliya Çelebi'den öğrendiğimize göre Yavuz Sultan Selim Şehzadeliğinde Trabzon'da kuyumculuğu öğrenmiş ve babası Sultan II. Bayezid adına sikke kazımıştır. Kefe ve Manisa'da Sancakbeyliğinde bulunan Kanuni'nin şehzade iken maiyetinin ve sarayın ihtiyaçlarını karşılayan esnaf takımının arasında bir de zergerin bulunması onun bu mesleğe verdiği önemi göstermektedir. Osmanlı kuyum işlerinin başında padişahların saray atölyelerine ve kuyumculara yaptırdıkları en değerli eserler gelmektedir ki bunlar arasında Kabe'ye gönderilmek üzere yapılanlar, Hırka-i Saadet ve padişahların kendileri için yapılanlar gelir. Padişahların Mekke ve Medine'ye her yıl en kıymetli eşyalardan ve mücevherlerden oluşan Sürre-i Hümayun gönderme geleneği Osmanlı Devlet İdaresi'nin önemli bir uygulamasıydı. Ve kuyumculuk mesleği manevi kıymeti düşündürmek anlamında da kendini ispat ediyordu. Padişah, sadrazam, valide sultan ve baş kadın efendinin

Ehl-i Hiref'ten saray ustalarına yaptırdıkları değerli taşlarla, süslü altın şamdan, buhurdan, gül abdan gibi eşyalar yüzyıllarca Medine'ye bu şekilde gönderilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arabistan'ın İngilizler tarafından Osmanlılardan alınması sebebiyle dönemin Medine muhafızı Fahrettin Türkkan Paşa tarafından bu değerli eşyalar İstanbul'a getirilmiş ve Enderun hazinesine konulmuştur. Osmanlı padişah hazinelerinden günümüze kadar gelen eserler, değerli taşlarla süslü altın, yeşim, necef, porselen, tutya ve diğer madenlerden yapılmış olup, bunlar Osmanlı kuyumculuğunun altın kakmacılığını ve taş işçiliğini yansıtmaları bakımından önemlidirler. Osmanlı kuyumculuğu, 16. yüzyılın son çeyreğinde çeşitli sanatlarda olduğu gibi kuyumculuk sanatında da en parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemin en önemli sanatçılarından olan Bosnalı Mehmet Usta, Sultan 3. Murat döneminde Ehl-i Hiref'in zergerler bölüğünde 1588'den itibaren kuyumcu başı olarak görev yapmış, görevini Sultan 3. Mehmet döneminde de sürdürmüş, Sultan 1. Ahmet zamanının ilk yıllarına kadar serzergeran olarak çalışmıştır. Onun Topkapı Sarayı hazinesindeki imzalı ve tarihli eserleri arasında Sultan 3. Murat Divanı'nın kabı, Hırka-i Saadet Sandığı ve Sultan 3. Murat tarafından Kabe için yaptırılan asma kilit ve anahtar yer almaktadır. Osmanlı Sarayı'nda altın eşyalarda genellikle saf olarak değil, başka bir madenle karıştırılarak kullanılmıştır. Örneğin sofra takımlarında altın yerine gümüş ve tombak tercih edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Balkanlardaki bazı altın ve gümüş madenlerinin, daha sonra da doğudaki gümüş madenlerinin Osmanlıların eline geçmesi, ayrıca İstanbul ve Trabzon gibi kuyumculuk merkezlerinin padişahların emrinde olması, bu tür eşyaya olan ilgiyi bazen arttırdıysa da, bazı padişahlar çok sade yaşadıkları gibi mücevher, altın ve gümüş eşyaya iltifatta etmemişlerdir. Osmanlı kuyumculuğunun en güzel örnekleri arasında Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenen zümrütlü hançer, kaşıkçı elması, Kanuni Sultan Süleyman'a ait fil dişi ayna, altın beşik ve bayram tahtı bu önemli parçalar arasında sayılabilir. Ayrıca Osmanlı kuyumculuğu, Kur'an kabı, kılıç, hançer, gürz, gaddare, tüfek, tesbih, bardak, matara, kase, şerbetlik, maşrapa, zarf, kutu, sandık, şamdan, buhurdan, gülabdan, kaşık, nargile, yazı takımı, yelpaze, ayna, tarak, askı, kamçı, sadak, Kabe hediyeleri, taht, beşik, örtü, kaftan, at koşu takımı gibi küçük ve büyük boyutlu eşyalar, yani dekoratif eşya ve kullanımına yönelik eşyalardan başka, küpe, bilezik, yüzük gibi takı çeşitleri olarak da oldukça güzel eserler ortaya koymuştur. Tarihi araştırmalar, Hititlerden Urartulara, Perslere, Selçuklulara, Osmanlılara kadar değerli madenlerin işlenmesiyle oluşan takı sanatının insanoğlunun vazgeçilmezi olduğunu gözler önüne seriyor. Takının çağlar boyunca mezarlardan şatafatlı salonlara kadar süregelen serüveni, değerli taşların keşfedilmesiyle birlikte farklı boyutlar kazanarak günümüze kadar bir sanat, bir meslek olarak sürüyor. Kıymetli madenlerin incelikle işleniyor olması, takı ve mücevhere yüklenen anlamların değişmediğini, kolay kolay da değişmeyeceğini gösteriyor.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356. Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno dünyam. Teknolojinin dünyası.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Arkası yarın.
6: Arkası yarın.
0: Denizler hakimi.

Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: 1 Ekim günü gelmiş çatmış, Oruç Reis tayfasına hazırlanmaları için talimat vermişti. Sabah erkenden herkes ayrı bir işe koşturmuş, gemilerini yıkamış, ambarı erzakla doldurmuşlardı. Süleyman Reis'le Donay'a sade bir nikah merasimi tertiplenmiş, daha önceden hazırladıkları yeri yerleştirmişlerdi. Oruç Reis ve Hızır Emir Şahab'ın sarayına gitmişler, kendisine veda etmişlerdi. Ada halkı da kısa zamanda benimsedikleri bu Leventleri uğurlamak için limanda toplanmışlardı.
1: Sen de limana gelecek misin bu akşam komşu?
2: Gelmez miyim? Elbette geleceğim. O kara bıyıklı yiğit benim oğlanı haramilerden kurtarmış.
1: Hadi ya, nasıl olmuş?
2: Bizim oğlan dik kafalıdır. Su sırasında kafa tutmuş bir haramiye. O da öfkelenip ya üstünde ne varsa ver ya da dayak yiyeceksin demiş.
1: Değil mi?
2: Ya, bu sırada da o Leventlerden biri atını sulamaya geliyormuş. Kendini bilmez eşkıyayı öyle bir dövmüş ki.
1: Oh oh, elleri dert görmüş.
2: Garibanın yanındaydılar hep. Onlar gidince ne olacak bu adanın hali bilmem.
1: Ne olacağı var mı? Yine eski haline dönecek. Kim kime gücü yeterse.
2: Yok yok, duydum ki iyice gözünü korkutmuşlar adadaki zalim beylerin.
1: Böyle yiğitler görmedi bu ada.
0: Hava karardığı zaman bütün Leventler yerlerini almışlardı. Yatsı namazına müteakip Hızır, Kuluoğlu ve Hasan Oruç Baba'nın kamerasında toplanacaklar ve Oruç Reis onlara son talimatları verecekti. Herkes yerli yerindeydi, yalnız Danilo ortalıkta görünmüyordu.
3: Baba Oruç, emir buyur Danilo'yu aramaya, limanın sonuna ve başına birer Levent göndereyim.
4: Nerede kaldı ki bu adam?
3: Sorumsuz değildir. Başına bir hal gelmiş olmasın?
4: Allah korusun be evlat. Dalmıştır bir yerlerde. Sorumsuz değil ama unutkan biraz.
3: Haklısın abi. Allah korusun. Öyledir Zahar.
4: Sen benimle kal. Hasan'la Kuluoğlu'na söyle, gidip arasınlar şu haytayı.
3: Kuluoğlu, Hasan, atlayın bakın Danilo'ya bir.
5: Emrin olur reis.
0: Kuluoğlu ile Hasan gemiden atlar atlamaz limanın ayrı taraflarına doğru seyirttiler. Oruç Baba'nın dualar mırıldandığını fark eden Aydın, evvela içinden amin dedikten sonra, Danilo gibi vefalı bir dostun ne yapıp edip geminin kalkış saatine yetişeceğini ve endişelenmenin yersiz olduğunu söylüyordu kibarca. Hızır Reis, Aydın'ı Oruç'un yanında bırakarak kamerasına çekildi. Gönlü darmadağın, kafası karmakarışıktı. İki rekat namaz kılıp seccadesinin üzerine diz çöktü.
3: Ey Rabbim, sana geldim. Tek bilenim, tek görenim, bana yardım et. Maksadım bu canımı yoluna adamaktı. Vatan,

payitaht ve halifem padişahım yolunda yaşamak ve bu yolda ölmekti. Zira bilirim, senin rızan vatanı için çalışan ve ölenden yanadır. Şimdi bir kulunun sevdasıyla yanarım. Yangının bir idi iki oldu. Lakin bir kalbim iki sevdayı birden taşıyamayacak kadar aciz Rabbim. Beni muhafaza et. Bana bir çıkış göster. Bir yol göster Allah'ım. Beni bu acziyetten kurtar.

0: Tayfaların Danilo diye bağırışması üzerine Hızır Reis de elleriyle yüzünü sıvazlayarak kamarasından dışarıya çıktı. Tayfalar Danilo'nun etrafını sarmışlar, onu soru yağmuruna tutuyorlardı. Hep bir ağızdan çıkan "Neredeydin? Neden geç kaldın?" sorularına Danilo sadece saf saf bakarak cevap veriyordu.
1: "Bir sakin olun bakalım çocuklar. Seni merak ettik. Başına bir kaza geldi sandık."
2: "Merak edilecek bir şey yok reis. Bazı kimselere borçlarım vardı. Onları ödemek için ev ev gezmek zorunda kaldım."
1: "Madem borçların vardı da neden bize söylemedin?"
2: "Bilmem. Param vardı, sadece ödemeyi unuttum."
0: Hızır Danilo'daki tuhaf hali fark etmiş ama onun tuhaflıklarına alışmış olduğu için fazla da aldırmamıştı. Herkes yerlerine talimatı verdi, kendisi de kaptan köşküne çıktı. Biraz evvelki Rabbi ile hasbi hali ona iyi gelmiş, kalbini ezen o yük kalkmıştı.

0: Oruç Reis'in bayrağını taşıyan filo yola çıkmasından 10 gün sonra Halkudvat limanına vardı. Türk leventlerinin Tunus'a geldiği duyulur duyulmaz sultanın muhtemet adamı Yahya Hacı Osman Efendi'yi de alarak kalyonların yanına gelmiş Oruç Reis'in elini öpmüştü. Diğer tayfaların hatırlarını ayrı ayrı soruyor, hepsiyle de çok eski dostmuş gibi konuşuyordu. Bu samimiyet tayfaların da dikkatini çekmiş, kendi aralarında konuşmalarına sebep olmuştu.
1: Yüzümü pıstak oldu.
2: Neden?
1: Neden olacak? Yahya Efendi'nin tükürüklerinden.
2: Adamın biraz sulu öptüğü doğru. Ama sen de her şeyi kınama.
1: Yapma birader. Yani sen bu dostluk gösterisinde hiç mi tuhaflık görmedin?
2: Evet, abartılı olduğunu kabul ediyorum.
1: Bu adam bu kadar yalakalığı ancak para için yapar. Bizim sayemizde para kazanmayacaksa benim adım Hasan değil.
2: Tekrar mı isim değiştireceksin?
1: Hay Allah, unutmuşum. Bu benim ikinci isim değiştirmem olacak değil mi?

0: en çok telaşlanan İspanyollardı. Tunus'ta isyan çıkarmak ve saldıracak olan Haçlı ordusuna zemin hazırlamak için buraya yerleşen İspanyol politikacıları bundan sonra çetin durumlarla karşılaşacaklarını hissediyorlardı. Onlara Oruç Baba'nın münafıkları tanımak konusunda çok yetenekli olduğu kendi adamları tarafından anlatılmıştı. Beşir'e gelince, Barbaros kardeşlerin geleceğini duyup birkaç gün evvelden tasını tarağını toplamış, meçhule doğru hareket etmişti. Oruç Reis, ertesi gün Tunus Sultanı Halil'in sarayına gidecekti.
1: Af buyur ama abi, sultana biz de geçen sefer altın saat ve ipek halı hediye etmiştik. Bilgin olsun ki belki aynı şeyi ikinci kere götürmek istemezsin.
0: Evet evlat, söylediğin iyi oldu. Peki hala bu kez ne hediye edelim?
2: Oruç Baba, senin gelmenden hala hediye mi olur?
1: Şöyle şehir içinde bir ev tutmanız icap edecek Danilo.
3: Nasıl bir ev?
1: Haremliği ve selamlığı olan bir ev.
3: Kusura bakma ama reis, biz haremlik ve selamlığı ne edeceğiz?
1: Olsun. Ne olur ne olmaz. Uzun bir süre Tunus'ta kalacağımıza göre konuklarımız olacağını da hesaba katmalıyız.
0: Bu arada Emir Şahap kızının Hızır Reis'e gönül verdiğini öğrenmiş ve canı sıkılmıştı. Zira önceleri Hızır'ın damadı olmasını istiyor gibi görünse de fikri değişmiş ve kızını denizde değil

0: karada ikamet eden zengin bir beye vermeyi uygun görmüştü. Bu sebeple Oruç Reis'e bir ulak göndermiş ve durumdan müteessir olduğunu kendisine belirtmişti. Oruç Reis kardeşini yanına çağırmış ve...
1: "Demek günlerdir ağzını bıçak açmayan halinin sebebi buydu," demişti.
0: Hızır abisine durumu açıklamış, nasıl davranılacağını sormuştu. Oruç Reis, Hızır'ın zaten düşündüğü şeyleri ona tekrar söylemiş ve "gördün ya, Süleyman Reis'e Allah mükafatını verdi. Bizim önümüzdeki adım mükafat değil, görevimiz olmalı," diyerek bitirmişti.

0: Oruç Reis kış bastırmadan önce küffar kara sularında görünmek istiyordu. Bunun için gemiler süratle tamir ediliyor, tayfalar liman civarından bir yere ayrılamıyordu. Orucun acele etmesinin iki sebebi vardı. Birincisi, Tunus halkı müthiş bir buğday sıkıntısına düşmüştü. Bu yüzden saraya karşı ayaklanma olmasından korkuluyordu.
1: Acele etmeliyiz yiğitler. Bir isyandan önce tedbirlerimizi bitirmemiş olursak bu bize pahalıya patlar.
2: Herhangi bir isyanda en çok İspanyollar kazanç sağlar.
3: Doğru. Zaten fırsat kolluyor kafirler.
2: Buğday yüklü bir iki kafir gemisiyle geçirebilirsek halkın ihtiyacını karşılayabiliriz.
1: Ağzına sağlık kardeşim. Benim de acele etmekteki maksadım buydu.
2: Tamam kaptan. Bir hafta içinde hazırlıklarımız tamamen bitmiş olur.
1: İkinci bir sebebimiz daha var.
3: Nedir?
1: Birkaç aydır Sultan Halil'in sarayına bir şey girdiği yok. Halkutvat'ta yerleşik korsanlar büyük vurgunlar yapamadığı için saraya da bir şey verememişler.
2: Benim de kulağıma çalındı. Diğerleri de limanı terk etmiş değil mi?
1: Öyle olmuş. Demek ki Müslüman denizcilerin güçleri epeyce zayıflamış.
2: Telafi ederiz evelallah.
1: Sultan Halil bol ganimet getiren korsanlara iki gemi hediye ediyormuş.
2: Her seferinde mi?
1: Her seferinde.
2: O halde birkaç aya kadar önümüzde durabilecek kafir gemisi kalmaz evelallah.
0: Kasım'da bütün hazırlıklar ikmal edilmiş, 15'er oturaklı iki gemi mükemmel bir şekilde donatılmıştı. Her gemide 3 top ve baştan ayağa silahlı 50 levent vardı. Gemilerin birini Oruç, diğerini de Hızır kumanda edecekti. Salih Reis, Oruç Reis'le beraberdi. İhtiyar damat Süleyman Reis ise şimdilik limanda kalacak olan gemilere bakacaktı. Leventler gemide Hızır'ı bekliyorlardı. Yola çıktılar. Barbaros kardeşlerin gemileri açık denizde bir hafta seyrettiği halde Hristiyan gemilerine rastlamamışlardı. Bunun üzerine Oruç Reis daha kuzeye gidilmesine karar verdi. Nakliye gemileri korsanların hücumlarından korktukları için daima sahil kıyısını takip ediyorlar ya da harp gemilerinin himayesinde gidiyorlardı. Kara sularında bol miktarda Hristiyan gemilerine rastlamak mümkündü. Fakat açık denizlerde Venedik donanmaları adeta kol geziyordu. Hatta bazı açık göz amirallerin birer yüzen kaleyi andıran kadırgalarla korsan avına çıktıkları oluyordu. Hızır'ın gemisinde günler çok neşeli geçiyordu. Geminin güvertesinde toplandıkları zaman bir daire oluyorlar, ortaya Naxos'la Hasan'la Danilo çıkıyor, Leventleri selamladıktan sonra yalancıktan düelloya başlıyorlardı. Hasan nasıl kılıç kullanılacağını öğretiyordu Danilo'ya.
4: Öyle değil, yukarı kaldır yukarı.
5: Böyle mi?
4: Hayır hayır, adamın boğazına kadar, daha yukarı.
5: İyi ama bu kılıç çok ağır.
4: Ağır olacak tabii, kağıttan değil ki.
5: Tamam tamam.
4: Eğer sana ders vermeye devam edersem bir hafta sonra 10 kişiyle vuruşursun da burnun bile kanamaz.
0: Bir gün Murat Danilo'ya da takılmak istemiş, forsalardan bahsedilirken sözü döndürüp dolaştırıp kendilerine getirmişti.
6: Forsalık fena şey. Allah hiçbirimize göstermesin.
0: Danilo'nun kabadayılığı üstündeydi. Ben korkmam dedi. Murat'ın da beklediği böyle.

0: cevaptı.
1: Tabii korkmazsın. Esir alınınca korsanların eline düştüm der kurtulursun.
2: Yazık, beni tanıyamamışsın. Ben forse olarak ölürüm de size sırtımı dönmem.
0: Demişti küskün küskün. Fakat Murat gevrek bir kahkaha atarak şaka yaptığını söyleyince küskünlüğü geçmiş, o da gülmeye başlamıştı. Danilo'nun sözlerinde en ufak bir riyadan eser yoktu. Forsa olarak ölür, fakat arkadaşlarından ayrılmak istemezdi. Onlarla tanışıp ahbap olduktan sonra dünyaya yeniden gelmiş gibi olmuştu. Halkutvat limanından ayrıldıklarının 18. gününe kadar bir Hristiyan korsan gemisine tesadüf etmemiş olmaları Hızır'ı olduğu kadar Levent'leri de ümitsizliğe düşürmüştü.
3: Nasıl iş reis? Koca sularda incin top oynuyor.
4: Ben de anlamadım. Bulunduğumuz yerleri görüp terk ediyorlar diyeceğim ama öyleye de benzemiyor.
3: Elimiz boş olarak Tunus'a dönersek çok kötü olur.
4: Gerçekten kötü olur.
3: Ben kendi adıma değil, Oruç Baba hayal kırıklığına uğrar diye üzülüyorum.
4: Dümenlerin doğuya doğru kırılması talimatını verdin değil mi?
3: Evet.
4: Gözcü Kulesi'nde kim var?
3: Murat var reis.
0: Bu arada Murat'ın sesi duyuldu.
1: Reis, sancakta bir kalyon var.
0: Hızır gelen gemiyi iyice inceledikten sonra bunun bir savaş gemisi olmadığını derhal anlamıştı. Bilhassa Cenevizlilerin yelkenle yürüyen büyük nakliye gemileri inşa ettiklerini biliyordu.
4: Bu bir savaş gemisi değildir arkadaşlar.
3: Çok iyi o zaman. Bir saatte avucumuzdadır.
4: Yalnız o kadar sevinmeyelim. Böyle bir nakliye gemisinde bir sürü silahlı muhafız vardır.
3: Kaç silahlı muhafız?
2: En az 50 adam.
3: O kadar çok mu?
2: Evet reis. Bu gemilerden bazıları en dürüstlü korsanlarla yaptıkları çarpışmalarda galip olmuş ve yendikleri gemileri yedeğe almışlardı.
3: Yapma ya.
4: Topta bulunur mu dersin?
2: Bulunur herhalde reis.
3: Savaş gemisi değil dedik ama pek de aşağı kalır yanı yok.
4: Cesur ol biri aydın. Geminin içinde ordu olsa Türk Leventlerine ne yazar?
5: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 13. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Nur Suresi 36. ayetten 64. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz.
2: Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı bayramlar. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'da kıldı. Namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, bayramın manevi önemine vurgu yaparak Filistin ve Gazze'deki duruma dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı ve dayanışma günü olduğunu belirterek tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban ibadetinin bir teslimiyet ve yakınlaşma anlamına geldiğini ifade etti. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın bir bütünüyle olan teslimiyetini, kurbanla da Allah'a yakınlaşmayı görüyoruz diye konuşan Erdoğan, kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren Müslümanlara da değindi. Arafat'ta sergilenen birlik ve beraberlik tablosunun önemini vurguladı. Hac dönüşlerinin başladığını anımsatan Erdoğan, Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin, temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın hüzünlü tarafınınsa Filistin ve Gazze'de yaşananlar olduğunu kaydetti. Bölgedeki insani drama karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık, bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de Gazze'de

Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim, bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kurban Bayramı İslam aleminin ittihadına inşallah vesile olsun diyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır dedi. Kurtulmuş, Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajında bayramın paylaşma, fedakarlık ve merhamet iklimine dikkati çekti. 86 milyonun kardeşliğinin ortak vatan ve gelecek idrakiyle yaşama iradesi olduğunu belirten Kurtulmuş, bayramın kırgınlıkları gidermek ve gönülleri yakınlaştırmak için kıymetli bir imkan sunduğunu kaydetti. Mesajında milli birlik ve siyasi sorumluluklara değinen Kurtulmuş şu değerlendirmelerde bulundu. Kurban bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kurban, insanın Rabbine yakınlaşma iradesidir. Paylaşmanın, fedakarlığın, merhametin ve emanete sadakatin veciz çağrısıdır. Bayramlarımız gönüllerimizin buluştuğu müstesna günlerdir. Akrabalık bağları, hayırda yarışma şuuru ve paylaşma erdemi milletimizi ayakta tutan sessiz kuvvetlerimizdir. Bayramın manevi atmosferi, kırgınlıkları gidermek, kalpleri yakınlaştırmak ve hayatımızı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkandır. Bayram sofrasında bir araya gelen herkes aslında millet olma şuurumuzun küçük bir yansımasıdır. 86 milyonun kardeşliği, farklılıklarımızı ayrışma vesilesi saymadan ortak vatan ve ortak gelecek idrakiyle yaşama iradesidir. Birlik içinde Türkiye anlayışımız, farklı sesleri ortak vatan sevgisinde buluşturma kararlılığıdır. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi, milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır. İnanıyorum ki güçlü Türkiye, refahı adaletle, kalkınmayı demokrasiyle ve güvenliği özgürlükle yan yana büyütmeyi sürdürecektir. Kardeşlik, fedakarlık, istikrar, paylaşma ve toplumsal huzur, bayramın içimizde uyandırdığı asil duygular olduğu kadar, siyaset kurumunun da vazgeçilmez sorumluluk alanlarıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, sorunlara çözüm arayan ve kardeşlik hukukunu tahkim eden ana zemindir, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi. Bahçeli, Türk Gün gazetesine verdiği mülakatta ana muhalefet partisi içindeki tartışmalara ve kurultay sürecine dair açıklamalarda bulundu. CHP'nin bir an önce iç huzura kavuşması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, tüm tarafları birlik dilini kullanmaya çağırdı. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut genel başkanlık statüsüne vurgu yaparak şunları kaydetti. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP genel başkanıdır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP'ye ne de demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. Bu kapsamda ilk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil, yeniden inşası ve demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir, dedi. Değerli dinleyenler, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, hacı adaylarıyla birlikte Arafat'ta vakfe duası yaptı. Arpaguş, duasında İslam coğrafyasındaki zulmün son bulması, Türkiye'nin huzur ve güvenliğiyle ümmetin birliği için niyazda bulundu. Arpaguş, kutsal topraklarda yaptığı duada Allah'tan yardımını, lütfunu, mağfiretini eksik etmemesini ve duaların kabul olmasını diledi. Allah'ın rahmetinin her şeye şamil olduğunu, kullarına yardım eden, felaket ve musibetlerde imdadına yetişen, kırık kalplere, yanık gönüllere merhem ve yegane teselli kaynağı olduğunu belirten Arpaguş, duasında günahların affedilmesini istedi.
Arpaguş, Arafat

0: da olduklarını anımsatarak kalbimiz sana dönük, içimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalan dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler hürmetine ellerimiz sana açık, gönlümüz sana açık, kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşirah ver, içimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi, dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 günlük Kurban Bayramı süresince yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi. Meteorolojinin yayımladığı hava tahmin raporuna göre bayramın ilk günü olan bugün yerel bazda görülecek yağışlar ikinci günden itibaren yurdun genelinde etkili olacak. Bugün yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'da sıcaklık 27, Ankara'da 25, İzmir'de ise 30 derece civarında seyredecek. Bayramın ikinci günü yağışlı hava etkisini artırarak geniş bir alana yayılacak. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Batı Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Meteoroloji raporunda cuma gününden itibaren sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanacağını vurguladı. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Bayramın üçüncü günü Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağışlar devam ederken Marmara ve Ege'de hava parçalı bulutlu olacak. Bayramın son gününde yağışlar Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkisini sürdürecek. Batı illerinde ise az bulutlu ve serin bir hava hakim olacak. Ankara'da sıcaklığın 20 dereceye kadar düşmesi beklenirken, İstanbul'da 23, Erzurum'da ise 15 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri bayram boyunca seyahat edecek sürücüleri, özellikle kuvvetli sağanak yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar buluşmak dileğiyle. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar.
1: Haber bültenini sunduk.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Allah'a bir niyazın varsa yaşlıları incitme. Bir murdar için züht savurursun, o halde sen kimsin? Onu söyle bari. İnkar etme, zira inkar kötüdür. İnkar eden bu devletten mahrumdur. Başını eğ ki her kapıya çarpmayasın. Himmetini üstün tut ki her cimriye bulaşmayasın. Güzel huylu ol ki her gönülle uyuşasın. Sana bu sözleri o söyler, ben tercümanım. Kahır okunu canına o atar, ben yayım. Canımız bu iş uğruna gidecekse yaraşır. Zira bu iş canımıza can katar. İlahi, eğer istersen hep istediğini yaparız. Çünkü sen hep istediğini yaparsın. O halde

bu biçare müflisten ne istersin? Dosta yakışan, öfke sırasında seni bağışlamasıdır. Eğer gireceksen kapı açıktır. Girmeyeceksen hakkın ihtiyacı yoktur. Muhabbet kapıyı vurdu, mihnet seslendi. Elimi aşka vurdum, her ne olacaksa olsun. Senin takdir ettiğini uzaklaştırmaya gücüm yok. Kendi kusurumun özrünü dile getiremem. Geç kalırsan gecenin kaçkınısın, firari olursun. İşin çıkarsa asi olursun. Üzerinizde kusur varken başkasını eleştirmeyin. İtaat gereği yapılmadan keramet iddiasında bulunmayın. Görmekle tanınmış olunmaz. Görmek tanıdığın miktarıncadır. Eğer beka istiyorsan fenadadır. Eğer baki olmak istiyorsan Allah'tır. Kendi benliğinden kurtuldun mu Allah'a bağlanmış olursun. Çok özür dilemek mürüvvetsizliktir. Özrü kabul etmemekse fütüvvetsizliktir. İlahi, bu işi sen başlatmamış olsaydın sana layık olan yüceliği nasıl zikredebilirdim? Eğer sen bu olayı istemeseydin İmran'ın oğlu Hazreti Musa aleyhisselam, Allah'ım seni görmek istiyorum, bana kendini göster isteğinde bulunabilir miydi?

Efendim merhabalar. Bir Hayat ve İnsan programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Efendim bayramları nasıl geçirmeliyiz? Bayram günlerinde neler yapmalıyız? Bunu zaman zaman özellikle bayram günleri içerisinde düşündüğümüz olmuştur. Evet, bayramlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifade ettiği gibi sene içerisinde bulunan her iki bayram da yani Ramazan bayramı da Kurban bayramı da mutlaka namazla başlar. Bayram namazıyla başladığını Resul-i Ekrem Efendimiz bizlere bildirmiştir. İşte bugün bizim yapacağımız ilk şey namaz kılmamızdır buyurmuş ve devamında her kim böyle yaparsa şüphesiz benim sünnetime uymuş buyurmuştur Resul-i Ekrem Efendimiz. Evet, bayram kelimesi fıtri olarak insanda zaten bir takım anlamlar çağrıştırıyor. Ancak bu anlamın yani bayramın ifade ettiği anlamı tam anlamıyla kavramak için yüce dinimizin bayramlarda neler yapılması gerektiğinin tavsiyelerine de kulak vermek gerekiyor. Çünkü bu bayramlar elbette ki dini bayramlar olması hassasiyetiyle içerisinde insana huzur veren, gönlünü rahatlatan, ruh dünyasında yeni çığırlar açan pek çok manevi hasleti de kendisinde bulunduruyor. Bayramlar sırf yeme, içme, eğlenme günleri olmadığı gibi tamamen ibadetle geçirme günleri de değildir. Bu sebeple Ramazan bayramının ilk günü ve Kurban bayramının da 4 günü oruç tutulmasını alimler tahrimen mekruh olarak görmüşler. Bu şekilde fıkıh kitaplarında bizlere bildirmişlerdir. Efendim Ramazan bayramı olsun, Kurban bayramı olsun dedik ya bize

Bu bayramlar neşe verecek, huzur verecek, manevi coşkumuzu, manevi huzurumuzu artıracak pek çok vazifeleri yapmakla bize de bazı sorumluluklar getiriyor. Bugünlerde kendimiz mutlu, huzurlu, neşeli olduğumuz gibi ayrıca bugünlerde hatırlamak, yad etmemiz gereken, ziyaret etmemiz gereken, yardımda bulunmamız gereken pek çok kimse olabilir. Efendim etrafımızda yaşlılar varsa mutlaka onları ziyaret etmeli, hal hatırlarını sormalıyız. Belki onların evladı, çoluk çocuğu çok uzaklarda, gurbette olabilirler. Yanlarına ziyaretine gelememiş olabilirler. İşte biz yakınımızda bulunan yaşlılara da bu şekilde en azından komşuluk ilişkilerini unuttuğumuz şu dönemde en azından bayram ziyaretiyle bir bayramlaşma adabıyla onların gidip bayramlarını tebrik etmemiz gerekiyor. Etrafımızda yoksullar varsa, eğer maddi imkanımız da buna müsaitse yoksullara da ve özellikle yetimlere de yardımda bulunmak, onların da bayramlarını huzurlu ve neşeli bir şekilde geçirmelerini temin için yardımda bulunmak bir Müslüman olarak bizim sosyal görevlerimizden bir tanesi. Bundan başka elbette ki dünyasını değişmiş bizim atalarımız, dedelerimiz, annelerimiz ve babalarımız olabilir. Arefe gününde bizler adet haline getirmişizdir. Olmadıysa bayram günlerinde en azından hem onların bayramını da tebrik etmek, kabirlerin başına varıp da bir Esselamun Aleyküm demek ve onların başına bir Fatiha okumak, bir Yasin'i okumak da bunu da unutmamalıyız. Onların da bayramlarını bu şekilde kutlamalıyız. Onlara da bu şekilde bayram ettirmeliyiz. Efendim bundan başka tabii ki akraba ilişkilerini de unutmamak gerekiyor. Unuttuğumuz akraba ilişkilerini en azından bayram vesilesiyle ve daha doğrusu bayram bahanesiyle tekrar canlandırmak ve ister büyük olalım ister küçük olalım bunu tekrar hayatımıza dinimizin bir emri olarak geçirmemiz gerekiyor. Efendim bayramlarda yapacağımız tabii ki daha pek çok şeyler var. Hem kendimize karşı, hem ailemize karşı, hem de toplumumuza karşı. Bunları dinimizin bize tavsiye ettiği bir şekilde hem ahlaki bir ödev olarak hem de dini bir yükümlülük olarak bunları yapmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Bir sonraki Hayat ve İnsan programında tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Efendim, huzuru hazirun, cemiyeti irfan, laindir, münafıktır, dinsizdir, kafirdir şeytan. Şeytanın lainliğine, dinsizliğine, münafıklığına, Rahman'ın birliğine eyvallah. Bayramınız bayram olsun. Haneniz saadetle, şenlikle, güzellikle dolsun. Rabbim kurban kesebilen kardeşlerimizin kurbanını kabul ve karin eylesin inşallah. Cenab-ı Hak her günümüzü bayram güzelliği içinde geçirmeyi cümlemize nasip etsin efendim. Ne güzel bir gündeyiz değil mi? Bugün bayram. Efendim, bayramlar çok farklı güzellikler, çok farklı şenlikler getirir. İnsanın ruhu pır pır eder. Gerçi hep eskiler şikayet eder.
1: Nerede o eski bayramlar, nerede? Bizim zamanımızdaki bayramlar kalmadı yavrum.
0: Diye şikayet etseler de değişen bayramlar değil aslında. Değişen biziz. Değil mi? Bayramlar aynı. Güzellikler aynı. Mesele o güzellikleri yeniden canlandırabilmek, hep canlı tutabilmek ve yaşatabilmek. Efendim, Kurban Bayramı bizim kültürümüzde çok zengin kutlanır idi. Bayram özellikle resmi dairelerde eskiden bir gün önce başlatılırdı. Bayramlaşma Arefe günü öğleden sonra memurların amirlerini ziyaretle başlardı efendim. Amirler de bir üst kademeyi memurlardan sonra ziyaret ederek bayramlarını tebrik eder. İşte ikindiye doğru da daireler kapatılır. Herkes evine, efendime söyleyeyim, bayram için hazırlığa giderdi. Ve nihayet bayram sabahı. Efendim sarayda padişah bayram namazından önceki sabah namazını selamlık dairesinde sadrazam, şeyhülislam, saray imamı ve birkaç vezirle birlikte eda eder. Daha sonra bayram namazına gitmek üzere has dairesine geçer, üzerini değiştirir, bayramlık kıyafetlerini giyer ve alayu vala ile, bir alay ile, efendime söyleyeyim, bir debdebe ile, bayram olduğu için daha önce davetiye gönderilen şahısların tamamının sabah namazından hemen sonra sarayda babu selam, selam kapısında, giriş kapısında toplandığı yerden itibaren ya Fatih Camii'ne, ya Süleymaniye Camii'ne, ya Sultanahmet Camii'ne veya Selimiye Camii'ne, Edirne'ye orada olduğu zamanlarda, efendime söyleyeyim, gidilir ama hep beraber gidilir ve bayram namazı için yer alınırdı. Padişah özellikle yakınlarıyla birlikte vezir vüzerası ve sair erkanı devletle birlikte mahfilde kılardı çoğunlukla namazını, bayram namazını. Sultan mahfili diye büyük camilerde, Selatin camilerde özel yerler vardır. Biz bugün tarihi eser olarak geziyoruz. Oysa sultan mahfilleri, sultanın, efendime söyleyeyim, çoğunlukla erkanı devletle namaz kılıp namazdan sonra da kısaca ayak divanı yaptığı, istişare ettiği mekanlar olarak tarihimizdeki mimariye geçmiştir. Padişah burada namazını eda ederdi, bayram namazını eda ederdi. Namazdan hemen çıkarken ilk önce caminin imamına yüklüce bir bahşiş verilirdi. Padişah tarafından bayram namazını eda esnasında, efendime söyleyeyim, işte hutbe padişahın adına okutulur, devletin devamı için dua edilir, halkın, efendime söyleyeyim, sıhhati, selameti için dua edilir. Orduların muzafferiyeti için dua edilir. Bu duaların karşılığında da padişah

taraftan bayramlık veya bayramiye veya hutbelik adı altında bahşiş alınırdı. Yüklüce bir miktar. Dördüncü Murad'ın 1000 altın verdiği varittir kayıtlarda bayramiye olarak. Efendim Abdülhamit Han'ın 250 altın verdiği kayıtlıdır varit olarak bayramlık adına. Hemen akabinde cami önünde kurulan bir güzel mekanda cemaatle bayramlaşma yapılırdı. Padişaha tahsinler okunurdu. Alkışlar yapılırdı. Tabii alkış derken bugünkü gibi el çırpma değil. Aleyke avnullah diye bağırılırdı. Ya da mağrurlanma padişahım senden büyük Allah var diye nida edilirdi. Yani padişaha kul olduğu hatırlatılırdı. Özellikle aleyke avnullah, Allah işte seni muzaffer kılsın, Allah daima seninle olsun, Allah senin yardımcın olsun tarzında duaların yanında mağrurlanma padişahım, senden büyük Allah var nidası çoğunlukla kullanılırdı. Padişaha kul olduğunu hatırlatmak için. Padişah da, efendime söyleyeyim, işte o günün kuralları neyse ama tatlı dağıtılır, ama akçe dağıtılır, o anda, o meydanda yetişebildiklerine bizzat kendi eliyle, efendime söyleyeyim, ikramlarda bulunurdu. Osman Gazi Han merhum, Orhan Gazi Han merhum ve son olarak da Yıldırım Beyazıt Han merhum Osmanlılarda yağma töresini yapmış olan padişahlardır. Şimdi nedir bu yağma meselesi? Hemen onu da kısaca aktarıvereyim sevgili dinleyenler, seyredenler, kıymetli gönül dostlarımız. Efendim padişah bayram günü sadece üzerindeki kıyafetiyle beraber hanımını ve çocuklarını alır, evin dışına çıkar. Evin kapıları, pencereleri açılır, padişah evinin kapıları, pencereleri açılır veya bey evinin. Halk girer ve evde ne var ne yoksa alır. Niye böyle yapılır? Padişahın dünya ile bağının kalmaması adına yapılır. Verilen vazife önce hakka, sonra halka hizmet vazifesidir kendisine. Halka hizmet ettiği için de hakka hizmet etme vazifesidir. Hakka hizmet eden insanın da haktan gayrı kaygısının olmaması lazımdır. İşte bu yağma buradan geliyor efendim. Padişahın veya beyin evi yağmalanıyor ve mesaj şu: senin halka hizmet etmekten başka kaygın olmamalı. Çünkü halka hizmet etmek, hakka hizmet etmektir. Efendim, bayram hazırlıklarının akabinde kurbanlıklar kesilir. Büyük meydanlarda kurulan bayram çadırlarında kesilen kurbanlar, fakire fukaraya, garibe gurabaya, efendime söyleyeyim, yetim öksüz ehibbaya, dula ihtiyara, ihtiyaç sahibine dağıtıldığı gibi çadıra selamun aleyküm deyip giren kim varsa herkese ikram edilir. Ayırt etmeksizin. Ama bu saymış olduğum garip uraba, fakir fukara, yetim öksüz ehibba, ihtiyar dul, efendim bunların hepsi önceliklidir tabii. Bunların gelemeyenlerinin evlerine götürülür, onlara ikram edilir. Özellikle bayram harçlıklarıyla beraber. Akabinde de meydanlara kurulmuş büyük meydanlara, işte Ok Meydanı gibi, Fatih Camii'nin oradaki meydan gibi, efendime söyleyeyim, işte bugün İstanbul Üniversitesi'nin önündeki o büyük Beyazıt Meydanı gibi büyük meydanlara kurulmuş olan bayram çadırlarında taşradan gelenler ya da şehrin içerisinde olanlar kim olursa olsun padişahın özel ikramına mazhar olurlar. Dev kazanlarda pişmiş pirinç pilavları ve kesilmiş efendim yüzlerce büyük ya da küçük baş hayvanın etlerinden oluşturulmuş bayram yemeği bunlara meccanen, ücretsiz ikram edilirdi. Zerdesiyle, şerbetiyle, pilavıyla, tatlısıyla, helvasıyla bayramın birinci günü öğleye doğru kazanlarda yemekler pişmeye başlar. İşte hemen öğle yemeğinde de kurbanlıkların etleriyle beraber oh mis gibi böyle ikramlar başlardı. Ve bunun bütün mesarifi saray mutfağından karşılanır. Bugünlük de bu kadar. Yarın bayramın ikinci gününde neler yapılıyor onları anlatacağız. Seyranlıklar var efendim.

seyranlıklarda neler yapılıyor, nasıl eğlenceler yapılıyor bayramla ilgili. Onları anlatacağız inşallah sizlere. O vakte kadar her şey gönlünüzce olsun. Bayramınız bayram olsun inşallah. Unutmayın, bugün dargınlıkların, küskünlüklerin bittiği gün. Mümin, müminin ayıbını örtmede gece gibidir. Hadi bakalım, el öpmeye gelenlerin ellerini öpelim inşallah. Eli öpülesilerimiz çoğalsın inşallah. Eyvallah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Bayram günleri. Sabahı iple çeken çocuklar ortalık ışıyınca yataklarından fırlarlardı. Bu esnada büyükler de uyanmışlardır. Erkekler acele giyinerek bayram namazına giderlerdi. Onların dönüşüne kadar evlerde çocukların yeni elbiselerini giyme merasimi başlardı. Bir oğlan kendisinden küçük olan kız kardeşinin saçlarını tarayıp çift veya tek örgüyle kurdelelerle süslerken, daha onun cici elbiseleri giydirilmeden dudaklarını büze büze bir öfkeyle, bazen de bir ağlayışla kendisinden evvel giydiriyorlar diye titizlenir, o zaman teyze veya hala bu yaramazın tuvaletiyle meşgul olurdu. Biraz sonra babalar, amcalar, dayılar ve yetişkin oğullarla torunlar namazdan dönerlerdi. O zaman sırasıyla büyüklerin ellerini öpme yarışı başlardı. Büyükler de Allah nice senelere kavuştursun, berhudar olun dualarıyla yavruların yüzlerini, gözlerini öperlerdi.

Biraz sonra kapı çalınmaya başlardı. İlk gelenler yine yepyeni elbiseli komşu çocuklarıydı. Bunlar da el öpüp dua alırlar ve kendilerine pırıl pırıl gümüş bir iki çeyrek, bazen de ailenin gelirine göre bir çeyrek altını ipek mendillerinin ucuna düğümlenerek hediye edilirdi. Bu Ramazan'da bazı iftar sofralarındaki misafirlere giderlerken verilen diş kirası bayağılığına hiç benzemeyen çok asil bir adetti. Şeker bayramlarında çocuklara şeker ve lokum da yedirilirdi. Aradan biraz zaman daha geçince evin hizmetçisi, kalfa veya aşçı kadınları da, bunlardan hangisi varsa evlerde, efendi ve hanımlarının ellerini öpmeye çıkarlar. Evde uşak veya aşçı bulunuyorsa, onlar da sırtlarında yeni mintanlarıyla selamlığa inen efendilerinin ellerini öpmekte gecikmezlerdi.

Aradan yarım saat, bir saat geçmeden uzak yakın dost ve akrabaların tebrik ziyaretleri başlardı. Fakat evin beyi, herhangi bir hükümet dairesinde memursa, kalem arkadaşlarıyla bir gün evvel kararlaştırdıkları birinin evine gitmiş olurdu. O evde bütün arkadaşlarla birleşirler ve hep birden müdür beyin evine gidip tebrikte bulunurlardı. Evlerde ziyaretçilere şeker, lokum ve şerbet ikramı devam ederken, sokaktan Ramazan'daki gibi bir davul sesi gümbürderdi. Gelen bekçiyle yanındaki davulcusudur. Davulcu hem tokmağını gümbür gümbür davuluna indirir, hem maniler okurdu. Mahallenin emektar bekçisi de ev ev dolaşarak kapılardan verilen veya kafesli pencerelerin altından hanımların attığı bahşişleri toplardı. Böyle bahşişler toplanarak okunan manilerden birkaçı şöyleydi. Buna bayram ayı derler. Bal ile şekerden yerler. Eskiden adet olmuş, bekçiye bahşiş verirler. Yahut bahşiş zamanı uzarsa evdekilerin elini çabuk tutması için şu mani. Kedi damdan dama atlar, bekçinizin ödü patlar. Merak etme bekçi baba, efendi yahut hanım kesesini yoklar.

İstanbul çocuklarının bayramlarda eğlendikleri birçok bayram yerleri vardı. Bunların meşhurları Fatih Meydanı'nda ve Şehzadebaşı Camii avlusunda kurulanlardı. Ayrıca İstanbul'un her semtinde Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy'de mahalle mahalle birçok bayram yerlerinde çocuklar bayramın tadını çıkarırlardı. Bütün bu bayram yerleri bir alemdi. Beşik salıncaklar, kayık salıncaklar, atlı karıncalar, çadırlarda tülahat kampanyaları, cambazlar, müşterilerini beklerlerdi. Bunlardan başka arabalar, atlar ve eşekler de vardı bu bayram yerlerinde. Çocuklar attan iner, eşeğe biner. Eşekten inince de topluca şarkılar söyleyerek arabalarla bir tur yaparlardı. Bir tur civar mahallelere gidip gelmek suretiyle olurdu. Bilhassa beşik salıncaklar bu bayram yerlerinin en büyük neşesiydi.

Yepyeni elbiseli erkek ve kız çocuklar, üstü açık uzunca küçük bir oda gibi benimsedikleri bu salıncakların karşılıklı sıralarında sıkışarak otururlar. Oğlanlar ellerinde darbuka, kızlar da zilli maşa alarak bir ağızdan türküler, kantolar çağırırlardı. Bu ahenkli ve cümbüşlü sallanış bir müddet devam eder, sonunda salıncakçının yandığı sesiyle salıncak dururdu. O zaman çocukların hep birden bir aa deyişi vardı ki çok hoşa giderdi. Bununla beraber tekrar bir kuruş verenlerin ikinci sallanış için salıncaktan inmesine sebep kalmazdı. Bayram yerleri aynı zamanda birçok satıcılarla dolardı. Baloncular, düdükçüler, kaynana zırıltıcıları ortada dolaşır durur. Baloncular renk renk balonlarını kalınca bir sicimin ucunda havada sallandırırlardı. Eyüp oyuncakları satanlar o kaynana zırıltıları, o dümbelekler, düdüklerle o kadar gürültü yaparlardı ki hemen hemen bayram yerinin bütün gürültüsünü bastırırlardı. Sonra her çeşit yiyecek maddesi satanlar her tarafı doldururdu.

Bir sehpa üstündeki mangallarında cızır cızır köfte pişirenler, simitçiler, çörekçiler, şerbetçiler, fıstıkçılar, fırıldaklı macuncular ve elma şekeri, horoz şekeri, şam şekeri satanlar, önlerinde biriken çocuklara hiç durmadan satış yaparlar, çocukların yanlarındaki büyükleri de ikide bir yine keseye el atarlardı. Çocukluğumda Fatih'teki bayram yerinde kömürcü develeri de görmüştüm. Meydanın ta ucunda diz çökmüş, geviş getire getire kendilerini seyreden çocuklara kendileri de çocuksu bir bakışla bakıyorlardı. Develerin o bakışı hala gözlerimin önündedir. Ne kadar hoşuma gitmişti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dil'den programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Kurban Bayramı'nın birinci gününü ifa ediyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun, kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. Etmiş olduğunuz ibadetler, yine ettiğiniz dualar kabul olsun. Gönlünüzdeki tüm güzellikler bayramla birlikte hayatınıza dolsun inşallah. Bu vesileyle Arafat'ta ellerini semaya kaldıran, Mina'da kurbanlarını sunan hacı adaylarımızın da hacıları mebrur, duaları kabul olsun. Bayram kesmekten ibaret değil, bayram paylaşmaktır. Bayram hatırlamaktan ibaret değil, bağ kurmaktır. Haydi bu ruhla başlayalım bu mübarek güne, bu mübarek bayrama. Efendim Canı Dil'den programında kurbanla alakalı nasihatleri, yazıları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İslam teslim olmak demektir. Yani Kur'an ve sünnetin belirlediği istikametten sapmadan hak yolda ihlasla yürümek. Allah ve Resulünün bizden istediklerini Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetiyle yerine getirmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak bizim anlayışımız da bu olmalıdır. Namazı ve diğer ibadetleri nasıl sadece Yüce Allah için yerine getiriyorsak, hayatımızın ve ölümümüzün de Yüce Allah için olduğunu söyleyebilmeliyiz. Ve bütün benliğimizde

diyebilmeliyiz ki biz Allah için varız ve yine ona döneceğiz. Kurban kesen kimse adeta şöyle demiş olmaktadır: Ya Rabbi, senin yolunda, senin rızanı kazanmak uğruna maldan, mülkten, sevdiklerimden ve hatta canımdan geçmeye hazırım. İşte bu kurbanı benim bu imanımın ve teslimiyetimin bir göstergesi olarak yine senin adınla kesiyorum. Bu kurbanın toprağa dökülen kanı, sana verdiğim sözde, imanımda ve ihlasımda bütün benliğimle sabit kadem olduğumun tasdiğidir. Kabul eyle ve beni bu yolda daim eyle. Amin. Efendim, ibadetler Rabbimizin emri olduğu için gerçekleştirilir. Allah Celle Celaluhu emir verir, biz de kulları olarak emre uyarız. Allah Teala'nın emrettiği her şeyde bir hikmet vardır. Zira o Celle Celaluhu hakimdir, hüküm sahibidir. Allah'ın emriyle yaptığımız kurban ibadetini de bildiğimiz, bilmediğimiz sayısız hikmetleri vardır. Bu hikmetleri şöyle sıralayabiliriz. Kurban Allah'a yakınlık kazanmak içindir. Kurban kelimesi lügatte kendisiyle Allah'a yaklaşılan şey manasına gelir. Bu isminden de anlaşıldığı gibi kurban Allah'a yaklaşma ve onun rızasını kazanma vesilesidir. Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinin 34. ayeti kerimesinde şöyle buyurulmaktadır. Mealen, biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları keserken Allah'ın adını ansınlar. Şunu unutmayın ki hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız ona teslim olun. Sen ey Resulüm, o alçak gönüllü, samimi ve ihlaslı olanları müjdele. Kurban bir imtihan sebebidir. Elbette Allah Celle Celaluhu'nun bizim kurban kesmemize ihtiyacı yoktur. Ancak Allah kurban kesme emriyle kullarını imtihan etmekte, onların takvalarını, ilahi emre itaatteki titizliklerini, Allah'a yakınlık derecelerini ölçmektedir. Bu husus ayet-i kerimede şöyle belirtilir. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye o, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. Ey Muhammed! Güzel davrananları müjdele. Hac suresi 37. Bu ayette de görülüyor ki kesilen kurbanlarda gaye, İhlas, takva ve Allah'a yaklaşmadır. Allah'ın rızasından yoksun olarak kesilip dağıtılan etlerin, akıtılan kanların ne kadar çok olursa olsun Allah katında hiçbir değer ve kıymeti yoktur. Kişi sevdiğinin hoşnutluğu için onun her şeyine razı olur. Hele bu sevgi Allah ve Resulünün sevgisi olunca. Sahabe-i kiram radiyallahu anhum Resulullah'a seslenirken anam babam ruhum sana feda olsun ya Resulallah derlerdi. Ve ona karşı sevgilerinin ne derece engin ve derin olduğunu gösterirlerdi. Resulullah'ın ve ashabının yolundan ayrılmayan dinin müceddidleri, insanların hidayet rehberleri, Resulullah'ın varisleri olan tasavvuf yolunun büyükleri Sadat-ı Kiram da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı gibi başta din kardeşi olma şuurunun muhabbetiyle birbirleri için her şeylerini feda edebileceklerini ifade etmek üzere kurban demişlerdir. Kurbanın olan, kurban olayım sana ifadeleri çok eski zamandan beri Anadolu'da hem rica ve yalvarma, hem teşekkür hem de takdir etme ve hayran olma anlamlarında kullanılır. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal mısrağı, İstiklal Marşımıza çarpıcılık kazandıran büyüleyici mısralarından biridir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 çift 0003. İlk adım Samsun.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Geldin. Hoş geldin.
5: Kurban kesiyorsun. Biliyorsundur ama gene de hatırlatalım. Ey Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için bir canlının canından vazgeçebilecek kadar inanmış olan. Kurbanda komşu hakkı vardır, göz hakkı vardır, fakir hakkı vardır. Komşunu gözet, fakiri gözet, göreni gözet ki bayram bayram olsun. Gözet ki bayramın bayram, kurbanın kurban olsun.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Canı dilden. Efendim, Canı Dilden programına devam ediyoruz. Kurban Bayramı'nın birinci günündeyiz. Kurban Bayramı'nda hatırlatılması gereken bir duyuru var. Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil olmak üzere sırasıyla 23 vakit boyunca farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra Kurban Bayramı'nı konuştuğumuz Canı Dil'den programına devam edelim. Efendim, kurban aynı zamanda İsmail Aleyhisselam'ın Allah için kurban edilmekten bir lütuf eseri olarak kurtuluşunun hatırlamasına da vesiledir. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı büyük bir imtihana tabi tutmuş, sevdiği biricik evladını Allah için kurban etmesini istemiştir. Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail Aleyhisselam her ikisi de bu isteğe tam bir teslimiyet ve sadakat içinde uymuşlardır. Hazreti İbrahim oğlunu kesmek üzere yatırmış ve bıçağı boynuna çalmış, fakat bıçak İsmail Aleyhisselam'ı kesmemiştir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın muradı Hazreti İsmail'in kesilmesi değil, baba oğul iki şanlı nebinin erişilmez teslimiyet ve sadakatlerinin, feragat ve fedakarlıklarının melekler ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlar tarafından bilinmesi ve daima hatırlanmasıydı. Teslim olmak boyun eğmektir. Kazaya rıza, belaya sabır, nimete şükretmektir. Teslim olmak musibet şerbetini ah vah demeden içmektir. Teslim olmak mihnetle muhabbet, hastalıkla sağlık, talihsizlikle talih hallerini bir ve eşit görmektir. Teslim olmak başa bela gelince değirmenin alt taşı gibi olmaktır. Teslim olan kurtulur. Hüdanın hükmüne teslim olan ve kazasına razı olan hakikatte tam teslimiyet haline ermiştir. Kurban bize bir diğer ibadeti, haccı hatırlatır. Hacca gidemeyenlere hac atmosferini hatırlatan bu ibadet de Hazreti İbrahim'in başarıyla verdiği imtihanın bir tezahürünü yaşatır. Kurbanı öncelikle Allah'ın sevgisini kazanmak, gazabından emin olmak ve beka aleminde rahmetine nail olmak için keseriz. Allah için yaptığımız bu görevlerimiz dışında insanlığa karşı da bazı görevlerimiz vardır. Maddi durumu yerinde olmayan yakınlarımıza ve fakir komşularımıza el uzatmak için de bir vesiledir kurban. Kur'an-ı Kerim incelenecek olursa kurbanın verdiği sosyal mesaj daha iyi anlaşılacaktır. Hac suresi 28. ayet-i kerime mealen, ta ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken onun adını ansınlar. Siz de onlardan yiyin, yoksulu, fakiri de doyurun buyuruyor. Kestiğimiz kurbanla Mevlamıza kulluk, yani hizmet ettiğimiz gibi çevremize ve evimize de hizmet etmekteyiz. Sosyal bir yardım gayesiyle ilahi gaye kurban kesmede birleşir. Ayrıca meşru bir dileğimizin tahakkukunu sağlamak ve bu konuda Allah'ın yardımını dilemek için kurban kestiğimiz olur. Görülüyor ki kurban kesmenin nedenleri basite indirilemez. Güç durumlarda kaldığımızda bizler elbette ki Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Ondan

yardım dileniriz. İstediğimiz bu yardıma karşı şükrümüzü ona bir de kurbanla bildiririz. Meydana gelmesinden korktuğumuz bir felaketin önlenmesinde yine Allah Celle Celaluhu'ya sığınırız. Bunun için de kurban kestiğimiz olur. Allah'ın bize lütfettiği bazı mutluluklar karşısında yine ona şükrümüzü bildirmek için kurban keseriz. Kısaca Allah Celle Celaluhu'nun yakınlığını, sevgisini kazanmak için, Allah Celle Celaluhu'ya sığınarak felaketten kurtulmak için, meşru bir dileğimizin tahakkukunu ilahi bir yardımla sağlamak için, sevinçli günlerimizde Allah Celle Celaluhu'ya şükretmek için, bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bir hatadan dolayı af dilemek için kurban kesebiliriz. Efendim, kurban kesmenin diğer bir anlamı da kurbanı kesen kimsenin kurbanla birlikte bütün kötü duygularını, nefsinin arzu ve isteklerini kesmesidir. Yani kötü alışkanlıklarından ve kötü niyetlerinden vazgeçmesidir. Artık toplum o kimsenin elinden, dilinden, kötü bir fiilinden emin olur. Muhabbet minasında nefsinizi muhalefet kılıcıyla boğazlayınız sözü gereğince nefsini kurban kıl, ta ki yaptığın hac gerçek hac olsun ve bu suretle vuslat Kâbesinin harimine eresin. Aceptir ki fukaranın vücudunda manevi hac etmek her an mümkünken kendilerine farz olmayan suri hacca heves ederler ve bu uğurda uzun mesafeler kat ederler. Efendim, kurban güzel ahlaka götürür. İslam, insanı her türlü kötülüklerden arındırmanın, iyiliğe, güzelliğe yöneltilmenin yollarını gösterir. İşte bu güzel yollardan birisi de kurban ibadetini yerine getirmektir. Mallarınızın bir bölümünü Allah yolunda harcayın. Sakın kendinizi, kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Hiç kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Bakara Suresi 195. Ayet-i Kerime'nin meali. Efendim, ayetten de anlaşılacağı üzere Hakk'ın verdiği malı yine onun yolunda harcamak ve böylece güzel ameller kazanmak iyi bir mümin olmanın gerekleri arasındadır. İşte bir Müslüman kurbanla birlikte nefsindeki tüm kötülükleri kesip güzel ahlak sahibi olma hedefini bu ibadetle bir kez daha göstermiş olur. Kurban kesmenin manevi faydaları dışında pek çok maddi faydaları olduğu şüphesizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi konumuzu özetler mahiyettedir. Efendimiz bir kurban bayramında sizden her kim kurban keserse bayramın üçüncü gecesinden sonra evinde kurban etinden bir şey bulunduğu halde sabahlamasın. Ertesi sene gelince sahabiler, ya Resulallah, kurban etlerini geçen sene yaptığımız gibi mi dağıtacağız diye sordular. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, bu yıl kendiniz yiyiniz, başkalarına yediriniz ve ailenize azık edininiz. Çünkü geçen sene insanlar arasında geçim zorluğu vardı. Bu sebeple ben o sene insanlara yardım etmenizi istedim. İslam dini, fertler arasında kardeşlik bağının korunmasını ve bunun güçlü bir şekilde devam ettirilmesini ister. Bu bakımdan kurban kesmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermenin, insanlara yardım etmenin ve sosyal dayanışmayı sağlamanın önemli bir yoludur. Kurbanı insanlara, dostlara, komşulara, fakir ve fukaraya ikram etmek ve böylece toplum fertleriyle kaynaşmak güzel bir sosyal dayanışma örneğidir. Bu, diğer milletlerin imrendiği ve bir benzerinin görülmediği toplumu birleştiren bir ibadettir. Kurban, yardımlaşma bayramıdır aynı zamanda. İnsanın vermesini, yardım etmesini kolaylaştırır. Nefsin cimriliğe çağıran telkinlerini göz ardı edebilmeyi öğütler. Dünya malına olan düşkünlüğü önler, fakirlere bir dayanak olur, onları hayata bağlar. Kurban, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Kurban, gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan mali bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir şekilde ortaya koymuş olur. Kurban, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle yoksulların bulunduğu ortamlarda kurbanın bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir. Onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah

Teala'ya şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına, kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Hasan-ı Basri Kuddisesi Ruhu şöyle demiştir. Mina'da kurban kesen bir mümin, eğer nefsinin bütün arzularını boğazlayamazsa kurban kesmiş olmaz.

Efendim Canı Dilden programında, Kurban Bayramı'nda kurbanı konuştuğumuz programımız devam ediyor. Kurban sırf Allah rızası için kesedir. Nimete olan şükran duygusunu ifade ettiğinden keseni takva mertebesine ulaştırmaya bir vesiledir. Namazla başlayan Allah'a yakınlaşma kurbanla daha ileri merhalelere ulaşır. Mümin kestiği kurbanın kanıyla birlikte günahlarının da akıp gittiğini, iç dünyasında beliren tadına doyulmaz ferahlamayla hisseder. Allah uğrunda fedakarlık etmenin güzel bir örneğini kurbanıyla gösterir. Kurban onun Allah'a teslimiyetinin işaretidir. İbadetler Allah Celle Celaluhu emrettiği için yapılır. Hikmetlerinden veya getirdiği faydalardan dolayı değil ama onların hikmetlerini ve güzelliklerini bilmek bizim kulluğumuzun bir gereği ve Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini iade etmek için birer vesiledir. Hac suresinde ifade edildiği gibi kurban kesmekten asıl maksat Allah'ın hatırlanması, zikredilmesidir. Yine Hac suresinde kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ancak sizin takvanız ulaşır buyrularak maddeden manaya bir kapı aralanıyor ve esas hedef gösterilmiş oluyor. Kurban imanımızı arttırır. Görünüşte bir hayvanın kesilmesinden ibaret olan ibadet edilirken Allah için en değerli olan şeylerin bile verilebileceği şuurunu gösteriliyor. Kurban çift yönlü bir ibadet. Hem kulla Allah arasında bir ibadettir hem de sosyal ve ekonomik yönü bulunmaktadır. Kurbanımız kesilirken onun isyankar nefsimize bedel olduğunu düşünmek de bir başka vazifemizdir. Kurban İslam'ın şiarı, sembolüdür. Kurban vecibesini yerine getirilmesi, hak yolundaki fedakarlığın bir nişanesi, Allah Teala'nın verdiği nimetlere karşı kulun bir şükür ifadesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hali vakti yerinde olan biri için kurban bayramında yapacağı faziletli ameli şöyle ifade etmiştir. Ademoğlu kurban bayramı günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmıştır.

kılmıştır. Şüphesiz o kesilen kurban kıyamet günü boynuzları ve kıllarıyla gelir. Hiç şüphe yok ki kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında kabul görür. Öyleyse gönüllerinizi kurbanla hoş edin. Bir kurban bayramı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma-tü Zehra radiyallahu anhu validemize "Ey Fatıma, kalk ve kurbanının yanına giderek onun kesilmesine şahit ol. Zira ondan akıp yere düşen ilk kanla birlikte Allah Teala'nın senin geçmiş günahlarını bağışlaması vardır," dedi. Hazreti Fatıma radiyallahu anha validemiz "Ya Resulallah, bu durum sadece bize mi özel yoksa bütün müminler için de geçerli mi?" diye sordu. Resulullah "bütün müminler için" buyurdu. Ahmet bin İshak rahmetullahi aleyh anlatıyor. Fakir bir kardeşim vardı. Fakir olmasına rağmen her kurban bayramında mutlaka bir koyun kurban ederdi. Bu kardeşim vefat ettikten sonra 2 rekat namaz kıldım. Ardından "Allah'ım, kardeşimi bana rüyamda göster de ona ne durumda olduğunu sorayım," dedim. O gece güzelce abdest alıp uyudum. Rüyamda sanki kıyamet kopmuş, insanlar kabirlerinden dirilmişti. Bir de baktım ki kardeşim alacalı bir atın üzerinde. Önünde de atların ve develerin en güzellerinden bir sürü. "Ey kardeşim, Allah Teala sana nasıl bir muamelede bulundu?" diye sordum. Kardeşim, "Allah Celle Celaluhu beni bağışladı," dedi. "Hangi amelin sebebiyle bağışlandın?" diye sordum. "Fakir ve yaşlı bir kadına verdiğim 1 dirhemlik sadakadan dolayı affedildim," dedi. Ben, "Peki şu önündekiler ne?" diye sordum. Adam, "Bunlar dünyada kestiğim kurbanlara karşılık verildi. Şu binmiş olduğum binekse kestiğim ilk kurban karşılığı verilendir," dedi. "Şimdi nereye gidiyorsun?" diye sordum. "Cennete," dedi ve gözden kayboldu. Efendim, kurban Hanefi mezhebine göre kurban kesilebilecek durumda olan zengin kimselerin kurban kesmesi vaciptir. Şafii mezhebine göre ise kurban kesmek vacip değil, müekket sünnettir. Ancak Şafii mezhebine göre bir kimse kurban bayramında kurban kesmeyi adamışsa kurban kesmesi farz olur. Kendisinde şu şartlar bulunan kimsenin kurban kesmesi dini bir görevdir. Birincisi Müslüman olmak, ikincisi hür olmak. Hürriyetten yoksun olan esir, mahkum ve benzeri kimselerin kurban kesmesi gerekli değildir. Üçüncüsü zengin olmak, dördüncüsü yolcu olmamak. Yolculuk yani sefer halinde olanlar kurban kesip kesmemekte serbesttirler. Keserlerse sevabını alırlar. Hanefi mezhebine göre akıl ve ergenlik kurbanın vacip olması için şart değildir. Dini yönden kurban kesebilecek durumda zenginlikte olan çocuğun yerine velisi çocuğun parasıyla kurban keser. Şafilerde kurbanın sünnet olabilmesi için gereken şartlar şunlardır. Birincisi Müslüman olmak, ikincisi hür olmak, üçüncüsü akıllı olmak, dördüncüsü ergen olmak, beşincisi gücü yetmek. Şafii mezhebine göre akıl ve ergenlik kurban için şarttır. Dolayısıyla bu mezhebe göre deliler ve küçük çocuklar zengin olsalar bile kurban kesmekle mükellef değillerdir. Efendim, dinen zenginliğin ölçüsü nedir? Herhangi mali bir ibadetin kişinin üzerine borç olması için öngörülen zenginlik ölçüsü nisap kelimesiyle ifade edilmektedir. Hanefi mezhebine göre kurban kesme zamanında ev, ev eşyası, yiyecek, binek vesaire gibi zaruri ihtiyaçları dışında en az 80 gram altını veya buna denk gelecek miktarda nakit parası yahut ticaret malı bulunan kimsenin kurban kesmesi gerekir. Hür ve dinen zengin sayılmayan kimseler kurban bayramında kurban keserlerse nafile yani üzerlerine borç olmayan bir ibadeti gerçekleştirmiş olurlar ve kurban kesmenin sevabına erişirler. Efendim, bir kimse yukarıda zikrettiğimiz şartları taşımayıp fakir olduğu halde kurban bayramında kurban kesmek niyetiyle kurbanlık adamışsa onu kurban kesme vaktinde kesmesi vacip olur. Çünkü bu kimse kurban bayramında kurban kesmeyi bir nevi adamış olmaktadır. Yukarıdaki şartları taşıdığı halde borçlu olan ve borcunu ödediği takdirde elindeki altın, gümüş, nakit para, ticari maksatlı gayrimenkul veya mal yukarıda belirttiğimiz miktarın altına düşen kimseye kurban kesmek vacip değildir. Ancak borcunu ödediği halde elinde nisap miktarı kadar altın,

para vesaire kalıyorsa kurban kesmesi gerekir. Hanefi mezhebine göre nisap miktarı ölçüsünde altın ve gümüşten süs eşyası bulunan hanımların kurban kesmeleri yine vacip olur. Şafii mezhebinde bir kadının süs eşyası olarak kullandığı altın takılarından ötürü kurban kesmesi gerekmez. Bu takıların miktarı nisabın üzerinde olsa da böyledir. Ancak kadının miras, ticaret, bağış, mehir gibi başka yollardan geliri olup bunlar zenginlik miktarına ulaşırsa o zaman zekat verir, kurban keser. Yoksa aile reisine tabidir. Aile reisi zengin olup kurban keserse bu bütün aile için geçerlidir. Efendim, İslam dininde ailede mal birliği değil mal ayrılığı prensibi vardır. Yani bir aile içinde de olsa herkesin malı kendisine aittir. Bir kimse babasının, eşinin veya oğlunun servetiyle zengin sayılamaz. Baba fakir olduğu halde oğlu, koca fakir olduğu halde karısı zengin olabilir. Bu bakımdan aile içinde diğer şartlarla beraber kimler dinen zengin sayılırsa sadece onlar kurban kesmekle yükümlü olurlar. Hepsi zengin sayılırsa her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir. Aile içinde zengin sayılan kimse yoksa hiçbiri kurban kesmekle yükümlü olmaz. Bazı yerlerde büyükbaş hayvanlar için ortak sayısının 3, 5 yahut 7 gibi tek rakam olması gerektiği gibi yanlış bir bilgi bulunmaktadır. Büyükbaş hayvanlar 7 kişiye kadar istenilen ortak sayısınca kesilebilir. Ortakların tek veya çift sayıda olmasıysa fark etmez. Hanefi mezhebine göre yolcu olan kimse zengin olsa bile kurban kesmek kendisine vacip değildir. Bununla birlikte böyle kimseler isterlerse kurban kesebilir ve bu amelin sevabını alırlar. Tavus bin Kaysan kuddisesi ruhu hac yolculuğuna çıkmış bir genç gördü. Genç yayaydı ve yanında da azığı yoktu. Yanına gelip sordu, "Yavrucuğum yiyeceğin var mı?" Genç, "En iyi azık takvadır. Kerim olan Allah'ın evine giderken yiyecek götürmek uygun değildir," diye cevap verdi. İhrama girdikleri yerde herkes "Lebbeyk," yani "Buyur ya Rab, huzurundayım ve emrine amadeyim," derken genç sessiz sessiz bekliyordu. Tavus bin Kaysan yine yanına gelerek "Sen niçin söylemiyorsun?" dedi. Genç red cevabını almamak için dedi. Bu sözler üzerine Tavus kuddisesi ruhu dostlarına, "Bu bir genç olmasına rağmen reddolunmaktan korkuyor. Acaba bizler kabul edilmezsek halimiz nice olur?" dedi. Mina'da kurbanlar kesilirken genç, "Ey Rabbim, herkes kurbanını kesiyor. Benim kurban edecek hiçbir malım yok. Ancak şu küçük bedenimi senin rızan için kurban etmek istiyorum. Kabul buyur ey Rabbim," dedi ve ağlamaya başladı. O anda genç kelime-i şehadet getirerek canı canana teslim etti. Efendim, Canı Dilden programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu programda kurbanı konuştuk. Bir ibadetten fazlasını, teslimiyeti, sadakati, paylaşmayı, ümmet olabilmeyi konuştuk. Şimdi programımızı bitirirken kalpten bir duayla veda edelim. Allah'ım, bugün kesilen kurbanları kabul eyle. Bu bayramı kalbimize huzur, evlerimize bereket, toplumumuza rahmet vesilesi kıl. Dualarımızı yalnızca soframız için değil, Gazze için, Kudüs için, Arakan, Doğu Türkistan, Sudan, Yemen, Suriye için de gönderiyoruz. Filistinli bir annenin, yetim kalan bir çocuğun, yıkılmış bir evin, mahzun bir mescidin duasına amin dedir bize. Mazlum coğrafyalara adalet, ümmete dirayet, gönüllerimize merhamet nasip eyle. Bu bayram sadece bize değil, ümmete bayram olsun ya Rabbi. Ve en önemlisi, kestiğimiz kurbanlar bizi sana yaklaştırsın. Takvamızı, kulluğumuzu, teslimiyetimizi arttıran bir vesile olsun. Amin. Efendim, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Canı Dilden programıyla yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Hayırlı bayramlar.

0: Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası. Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu.

0: Hatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Geldin. Hoş geldin.
3: Bayram geldi bayram. Haydi Silkim kendine gel. Ne gereği var deme. Aman şimdi kim gidecek deme. Hadi kalk hazırlan. Giy en temiz giysilerini. Komşularına git, dostlarına git, akrabalarına git. Merhaba de. Bayramınız mübarek olsun de. Dertleş, konuş, sarıl. Kolay bulunur sevinç midir bayram? Sevinci paylaşmanın tadını başka şeyde bulmak mümkün mü?

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Günün ötesine hoş geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Resul-i Ekrem Efendimizin Medine'yi teşriflerinin ikinci senesinden itibaren meşru kılınan kurban, hali vakti yerinde olan Müslümanlar için Hanefi'ye göre vacip, diğer mezheplere göre sünnet olarak kabul edilmiş, ekonomik durumu müsait olduğu halde bu mükellefiyetini yerine getirmeyenlerin sevaptan mahrumiyete maruz kalacaklarına da hadis-i şerifte işaret edilerek şöyle buyurulmuştur. Durumu müsait olduğu halde kurbanını kesmeyen namazgahımıza yaklaşmasın. Çünkü namazgahta kurbanını kesenlere verilen sevaptan ona hisse ayrılmaz artık. Bu ikaz sebebiyle Hanefi alimleri kurban kesmenin vacip olduğunu bildirmişler. Durumu müsait olduğu halde kesmeyenlerin vacibi terk etme vebaline maruz kalacaklarına işarette bulunmuşlardır. Anlaşılan odur ki kim kurban aldığı takdirde geçimine bir sıkıntı gelmeyecek, normal ihtiyaçlarını karşılamakta bir mahrumiyete maruz kalmayacaksa ona kurban kesmek gereklidir. Öyleyse ihtiyacından artarak beklemekte olan ayrıca kurban parasıyla kurban mükellefiyetini yerine getirmeli, ömür boyu bunun mutluluk ve huzurunu duymalıdır. Kurban borçlusu olup olmadığını bir de kalbine sor hadisiyle incelemek mümkündür efendim. Şöyle ki, Resul-i Ekrem Efendimiz, biri sana fetva verse de bir de kalbine sor mealindeki bir hatırlatmada bulunmuş. Böylece hükmünü kesinleştiremediğimiz konularda günahlarla bozulmayan kalbin kanaatine bakılabileceğine işarette bulunmuştur.

Öyleyse bir de kalbimize sormalıyız. O zaman kalbimiz bize cevap verecek, kurban kesip kesemeyeceğimize dair bir hükmün vicdanımızda oluştuğunu anlayacağız. Bu da vicdani bir kanaat olarak rahatlamamıza sebep olacaktır. Kurbanın Hanefilerin vacip görüşüne mukabil diğer mezheplerin zenginlik şartı aranmaksızın sünnet olduğu görüşü, kurbanı hafife almaya sebep olmamalıdır efendim. Çünkü sünnetin terk edilmeyen müekket kısmı da vacip kuvvetinde sayılmaktadır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Medine'deki hayatı boyunca hiçbir bayramda kurbanını ihmal etmemiş, hepsinde kurban kesme titizliği göstermiştir. Sözü buraya getirmişken bir inceliğe daha işarette bulunalım isterseniz. Hanefi'de kurban zenginin borcu olduğundan, aile içinde serveti olan zengin şahısların her birinin kendi adına kurban kesmesi vacip olur. Bu sebeple aile içinde serveti olmayan birinin bu senede kurbanı benim adıma niyet ederek kesin demesine gerek olmaz. Çünkü kurban servet sahibinin borcudur. Serveti olmayanın borcu yoktur ki kurbanın kendi adına kesilmesini istesin. Borç kiminse ödeme de ona düşmektedir. Diğer üç mezheple ise sünnet olan kurban ailenin hepsine de şamil görünmüştür. Bütün bunlardan sonra unutulmamalıdır ki yoksul ve muhtaç insanlara fazladan kurban göndermenin sevabına sınır yoktur efendim. Çünkü dünyada yoksulların ihtiyaçlarını karşılayanın Allah da ahirette ihtiyaçlarını karşılayacağı müjdesini vermekte, ahirette karşılanacak bu ihtiyacın değerini ise kimse takdir edememektedir. Öyle olunca imkan sahiplerinin gündeminden ihtiyaç sahiplerinin istekleri hiç çıkmamalıdır.

Sevgili dinleyicilerimiz, Arefe günü içimizde ayrı bir zevk ve heyecan hissederiz değil mi? Namazlarımızın arkasından okumaya başladığımız tekbirlerimiz, bu heyecanımızı canlandıran bir başkalık verir bizlere. Bilmem sizler unuttunuz mu? Fakat az kalsın unutacaktık. Teşrik tekbirleri var değil mi? Teşrik tekbirleri Kurban Bayramı'ndan bir gün önce, yani Arefe günü sabah namazında farzın selamını verdikten sonra başlar ve bayramın dördüncü günü ikindi namazının sonuna kadar devam eder. Böylece 23 farz namazın arkasında tekbirlerimizi alır, bir vacibi ifa etmiş olmanın huzurunu duyarız. Bu tekbirler hem erkek hem de kadına, hem misafir hem de mukime vacip olduğu gibi köylüyle şehirliye de aynı şekilde vaciptir. Bundan müstesna kalan kimse yoktur. Bu itibarla hepimiz Kurban Bayramı'ndan bir gün önce, yani Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazının sonuna kadar her farz namazdan sonra birer defa tekbiri getirir, günlük meşguliyetlerimizin bu vacibi unutturmamasına dikkat ederiz. Tekbirlerimizi aslına uygun olarak şöyle almaktayız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu Allahu Ekber. Allahu Ekber velillahil hamd.

Kurban sevgidir. Bir sevgi medeniyetinin inşa unsurlarından biridir. Allah sevgisinden insan sevgisine, hayvan sevgisine uzanan bir inşa eylemidir. Anti kurban hisleriyle her kurban öncesinde kanları, garip manzaraları öne çıkaranlar, ne yazık ki kurbanın inşa ettiği sevgi atmosferini yaralamaya çalışıyorlar. Kendilerine ve topluma yazık ediyorlar. Bunda belki cami iklimini, haç iklimini, oruç iklimini olduğu gibi kurban iklimini de çocukluktan itibaren yaşamamış olmanın büyük etkisi vardır. Korkuyorlar kurbandan. Bu, ibadete yabancı olma duygusunun yansımasıdır. Oysa kurban, korku unsuru değil, bir sevgi derinliğidir. Belki insanlarımızın İslam'ın kurban itinasını yeterince özümseyememiş olmasından, bunu hayata yansıtamamış olmasından, zaman zaman bedevileşmesinden kaynaklanan hoyratlıklar sebebiyle ortaya yanlış görüntüler çıkıyor. Kurban itinası, kurbanlığa adeta izzet-ü ikramı gerektiren bir terbiyedir. Nezaket, saygı, sevgi bunun özüdür. Eziyet çektirmeyeceksin, itip kalkmayacaksın. İnsanlarla ilişkilerimizin kıran kırana biçim kazandığı bir zamanda, hayvanın hukuku, hele kurbanın hukuku kolaylıkla göz ardı edilebiliyor. Toplum kişiliğindeki bütün aşılmaya rağmen, kurban bir kan tutkusunu yansıtmıyor İslam toplumlarının. Hayır, asla öyle değil. Bir sevgi zemini her Müslümanın yüreğinde kurban.

Gidin çocuklarınıza ya da bakın çocuğunuza. Kurbanla çocuk arasındaki ilişki sonuçta ne bırakıyor çocuğun yüreğinde bir izleyin. İnanıyorum ki bir sevgidir o. Kur'an sevdiklerinizden verin diye çağırır Müslümanı. Hatta sevdiklerinizden vermezseniz gerçekten iyiliğe eremezsiniz diye buyurur. Her kurban bir Hazreti İsmail gibi yansır Müslümanın yüreğine. Belki bir Müslümanın en çok sevdiği hayvan kurbanlık hayvandır. Kurbanı bir hayvan gibi bir et yığını olarak görmez hatta Müslüman. Sanki o seçilmiş, kutsanmış bir hayvandır. Allah için sunulacak bir armağan güzelliğine bürünmüştür. Onun için kurban çocukların sevgilisidir. Kurban olayına bir merhamet ayrışması ya da sınavı gibi bakmak ne kadar yanlıştır. İş gelip birilerinin zihninde Müslümanlara kurban sorumluluğunu yükleyen Allah'ın merhametini sorgulamaya dayanıyorsa ne kadar derin bir zihin yanılgısı söz konusudur. Allah'tan daha merhametli olmaya soyunmak doğrusu varoluşun hiçbir gerçekliğini anlamamak anlamına geliyor. Kurban, Rahman ve Rahim sıfatlarını Müslümanın adeta her adımında Bismillahirrahmanirrahim diyerek andığı Allah Teala'nın rahmet ikliminden bize süzülüp gelen buyruklardan biridir. Hazreti Peygamber bir annenin evladına olan şefkat ve sevgisini Allah'ın rahmet denizinden bir damla olarak zikreder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmetinin 100 parça olduğunu, onlardan birisinin yeryüzüne indirildiğini ve yeryüzünde rahmet diye anılabilecek ne varsa onların tümünün Allah'ın rahmetinin 1/1'inin yansıması olduğunu bildirir bize. Kurban ve başka ibadetler böyle bir rahmet deryasının içinden süzülür ve sınar insanı. Herkes kendi zihnini yeniden yoklamalı. Allah'ın ikramı, lütfu var diye varız. Alemler var. Ruhumuza merhamet adına bir iz varsa, o bile Rabbin lütfu. Böyleyken bile birbirimizin kurduysak, ya içimizde bir rahmet boyutu olmasaydı, nasıl vahşileşirdik birbirimize karşı değil mi? Ondan sonra kalkıp, kurban ibadetinde merhamet sorgulaması yapmak ne kadar insafsızca bir tavırdır. Kurban bizim medeniyetimizin bir güzelliğidir muhterem dinleyicilerimiz. Toplumu dokuyan bir sevgi ilmeğidir. Haçla, bayramla bütünleşerek ancak İslam toplumlarına has bir erdemi inşa ederek gelmiştir. Batı medeniyeti karşısındaki aşağılık duygusuyla anti kurban eğilimlerini birleştirip ortaya bir medeniyet sınavı çıkarmak olsa olsa bizim kimi çürümüş yanlarımız bulunduğu gerçeğine işaret eder. Kimi çürümüş zihinlerimizin bulunduğuna. Bir de yöneticilerimize sözümüz var. Topluma her ibadeti zorlaştırma, her ibadetten bir rant üretme hissi verecek davranışlardan ne zaman kurtulacağız? Aslında her biri erdemli insan ve toplum inşa edecek olan İslami ödevleri bir tartışma, hatta kavga zemini haline dönüştürme huyunu ne zaman terk edeceğiz? Ne zaman sen özgürsün arkadaş, özgürlüğü derinliğine yaşa, İbadetini gönül huzuru içinde doya doya yap. Devlet senin hizmetindedir. İtminanını vereceğiz topluma. Son söz olarak gönülden tebriklerimizi sunuyoruz.

bayram bayram olsun diliyoruz. Kurbanlarımız Rabbimize yakınlığımızı, onun bize şah damarımızdan yakın olduğunu idrak etmemize vesile olsun. Haçlar mebrur olsun. Muhammed İkbal'in dilediği gibi hacılarımızın mübarek topraklardan ülkelerine takke, tesbih ve zemzemler yanında Hazreti Ebu Bekir'in sadakatini, Hazreti Ömer'in adalet duygusunu, Hazreti Osman'ın hayasını ve Kur'an'a bağlılığını, Hazreti Ali'nin büyük ilim aşkını ve inanç derinliğini getirmelerini diliyoruz. Getirsinler ki kaç zamandır hasretini çektiğimiz güzel İslam'ın güzel barış iklimini yeniden inşa edelim. Hoşçakalınız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.

Bu kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya devam ediyoruz. En son Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanıldığına dair hadislerin değeri faslında kalmıştık. Daha önceki bahislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi konularda yanılmasının caiz, hangi konularda yanılmasının imkansız olduğunu konuşmuştuk. Onun dini tebliğ ile ilgili hususlarda, dini öğrettiği sözlerde asla yanılmayacağını belirtmiştik. Bundan önceki bahiste açıkladığımız üzere dinin yaşanması ile ilgili bazı konularda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılmasının caiz olduğunu söylemiştik. İnşallah bu fasılda konuyu daha geniş bir şekilde işleyeceğiz demiş Kadı Yaz rahmetullahi aleyh. Peygamber Efendimizin namazda yanıldığına dair 3 sahih hadis vardır. Birincisi, Resulullah Efendimizin ikindi namazını 2 rekat kıldırıp ikinci rekattan sonra selam verdiğine dair ashab-ı kiramdan Hazreti Zülyedeyn'in rivayet ettiği hadisi şeriftir. İkincisi, Peygamber Efendimizin sabah namazının ikinci rekatından sonra ayağa kalktığına dair ashab-ı kiramdan Hazreti Abdullah bin Buhayne'nin rivayet ettiği hadistir. Üçüncüsü ise Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğle namazını 5 rekat kıldırdığına dair Hazreti Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği hadisi şeriftir. Bu hadis-i şeriflerin üçü de daha önce belirttiğimiz gibi Peygamber Efendimizin verdiği haberlerde değil, yaptığı fiillerde yanıldığını göstermektedir. Onun bu şekilde yanılmasının hikmeti, namazlarında yanıldıkları zaman nasıl davranacaklarını ümmetine göstermektir. Çünkü uygulamalı tebliğ ve öğretim, sözde yapılan tebliğ ve öğretimden hem daha etkilidir, hem de hatıra gelebilecek ihtimalleri ortadan kaldırır. Yanıldığı fiillerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme uyunmasının şartı şudur. Herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için Resulullah'ın yaptığı bir işi yanılarak mı yoksa bilerek mi yaptığının belli olması ve bu işteki ilahi hikmetin açığa çıkması için işin mahiyeti Allah Teala tarafından kendisine bildirilmesidir. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimizin bir işi unutarak veya yanılarak yapması hem mucizeye ters düşmez hem de ümmetinin onu doğrulayıp tasdik etmesine aykırı değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerinde şöyle buyurmuştur. Ben sadece bir insanım. Sizin gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. Allah falana rahmet eylesin. Gerçekten bana unutturulan şu ve şu ayetleri bana hatırlattı. Ben dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah bana unutturur. Bu hadisin lafzında ravinin şekkinin şüphesinin bulunduğu söylenmiştir. Bu hadis şöyle de rivayet edilmiştir. Ben unutmam fakat dini bir hüküm koymak için Allah bana unutturur. Abdullah bin Nafi el-Endelusi ile İsa bin Dinar el-Kurtubi dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah bana unutturur hadisindeki veya ifadesinin ravinin şek ve şüphesini göstermediğini, bunun ya ben unuturum veya Allah bana unutturur anlamına geldiğini, hem unutmasını hem de unutturulmasını dile getirdiğini söylemiştir. Kadı Ebu'l-Velid el-Baci şöyle demiştir. Bu iki alimin söyledikleri ihtimal dahilindedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sözüyle uyanıkken ben unuturum, uykudayken de Allah bana unutturur demek istemiş olabilir. Hatemül Enbiya'nın şöyle demiş olması da mümkündür. İnsanoğlunun tabiatı icabı kalbimi bir şeyin meşgul etmesi veya yanılma sonucu unutabilirim veya bir şeye bütün varlığımla yöneldiğim ve kendimi ona verdiğim halde Allah onu bana unutturabilir. Görüldüğü üzere Habib-i Kibriya Efendimiz unutma işinde kendisinin de etkisi

bulunduğu için ben unuturum buyurmak suretiyle hadisteki iki unutma fiilinden birini kendine nispet etmiş, diğerini unutturulmayıysa Allah Teala tarafından unutmaya mecbur edildiği için kendisine nispet etmemiştir. Hadis-i şerifleri şerh etmekle meşgul olan bazı alimlere ve sufilere göre Habib-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem namazda yanılır ama unutmaz, çünkü unutmak zihin dağınıklığı, kalbin gafleti olup bir hastalıktır. Bu alimler ve sufiler şöyle demişlerdir: Allah Resulü ise böyle olmaktan münezzehtir. Yanılmak kalbin başka bir şeyle meşgul olması yüzünden meydana gelir. İşte bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz namazda yanılırdı. Onu namazın rükû, secde gibi hareketleriyle yeterince meşgul olmaktan alıkoyan, namazdan gafil olması değil, namazı huşuyla kılmasıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanılabileceğini fakat unutamayacağını söyleyen bu alimler, görüşlerini onun "ben unutmam" hadisine dayandırmışlar. Bazı sufi alimler ise Resul-i Ekrem Efendimizin unutmasının da yanılmasının da mümkün olmadığını fakat onun dini bir hüküm ortaya koymak için kasten yanıldığını söylediler. Bu makbul olmayan veya faydası bulunmayan bir görüştür. Zira namazda bir hatayı kasten yapmak namazın bozulmasına yol açar ve insan bir şeyi aynı zamanda hem kasten hem unutarak yapamaz. Onların dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah bana unutturur hadisi şerifine dayanarak Allah'ın Resulüne dini bir hüküm ortaya koymak için unutmuş gibi yapması emredilmiştir demelerinin bir dayanağı yoktur. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya kendisinin unuttuğunu veya kendisine Allah Teala'nın unutturduğunu belirterek bile bile unutma görüşünü reddetmiştir. Resulullah Efendimizin şu hadis-i şerifi de onun unutabileceğini göstermektedir. Ben de sizin gibi bir insanım. Sizin gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. Bununla beraber muhakkik alimlerden sadece Ebu'l-Muzaffer el-İsfereyani, Resulullah Efendimizin kasten unuttuğu görüşünü benimsemiş, diğer alimlerimiz ise bu görüşe katılmamışlardır. Bu görüşe ben de katılmıyorum diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazda yanılır ama unutmaz diyenlerle o kasten yanılır diyenlerin ben unutmam fakat Allah Teala bana unutturur hadisi şerifi karşısında görüşlerini ispat edecek delilleri yoktur. Çünkü bu hadiste unutma işi tamamen reddedilmekle beraber unutma ifadesi hoş görünmemiştir. Şu hadisi şerif de bunu göstermektedir. Biriniz şu ayetleri unuttum demesi kötü bir şeydir. Halbuki o unutmamış, ona Allah Teala unutturmuştur. Risalet Bena Efendimiz, ben unutmam derken benim kalbim Cenab-ı Hakk'a yönelmekten ve namaza önem vermekten gafil olmaz demek istemiştir. Fakat namazda bütün varlığıyla Cenab-ı Hakk'a yöneldiği için namazı kaç rekat kıldığını unuttuğu olmuştur. Nitekim Resulullah Hendek gazvesi günlerinde düşmandan korunmak için hendek kazmaktan meşgul oldukları sırada ikindi namazının vakti çıkana kadar namazı kılamamıştı. Cihat ibadetiyle meşgul olurken namaz ibadetine fırsat bulamamıştı. Hendek gazvesinin yapıldığı gün dört namazın öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının kılınamadığı rivayet edilmiştir. Savaşta namaz kılmaya fırsat bulunmadığı takdirde güven içinde olduğu zamana kadar namazın tehir edilebileceği görüşünü savunanlar bu olaya dayanmışlardır. Yine bazı Şamlı alimler bu görüştedir. Bu konuda en doğru görüş, düşmandan korkulduğu zaman namazın nasıl kılınacağına dair ayet Hendek gazvesinden sonra nazil olmuştur. Bu ayet, düşmandan korkulduğu zaman namazın tehir edilebileceği uygulamasını ortadan kaldırmıştır. Şimdi de şöyle bir soru sorulabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte bir seferden dönerken sabaha doğru bir vadide konaklamış, uyuyakaldıkları için de sabah namazına kalkamamışlardı. Halbuki Allah'ın elçisi, "Benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz" buyurmuştur. Bu hadis karşısında bu olay nasıl açıklanabilir? Alimlerimiz bu olayı birkaç şekilde açıklamışlardır. Birinci açıklama. Genellikle Resul-i Ekrem Efendimizin gözleri uyusa da kalbi uyumaz fakat nadiren diğer insanlar gibi gözleriyle birlikte onun kalbi de uyur. Nitekim diğer insanların da genel adetlerinin aksine
kalplerinin uyanıp

olduğu görülür. Bu yorumu şu hadis-i şerifler de doğrulamaktadır. Efendimiz ashabıyla konakladıkları vadide uyuyakaldıklarını anlatırken bize Allah uyuttu, ruhlarımızı kabzetti buyurmuştur. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh da o gece uyumasını anlatırken hayatımda böyle bir uyku görmedim demiştir. Peygamber Efendimizin kalbinin uyumamasına rağmen o gün adetinin aksine uyuyakalması ancak Cenab-ı Hakk'ın bir hüküm yerleştirmek, bir uygulama belirlemek ve sünnet ve farz gibi bir dini mesele öğretmek istemesi sebebiyle olmuştur. Nitekim bir başka hadis-i şerifinde Resulullah şöyle buyurmuştur. Eğer Allah dileseydi elbette bizi uyandırırdı. Fakat bizi uyandırmamak suretiyle sizden sonra gelecek Müslümanlara bir dini mesele öğretmek istemiştir. İkinci açıklama. Peygamber Efendimizin kalbi uyurken abdesti bozulacak derecede uykuya yenik düşmezdi. Çünkü Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'i uyuyup da abdestinin bozulmasından korurdu. Nitekim Allah Resulü bazen yatıp uykuya dalar, hatta ondan hafif bir horultu sesi duyulur, sonra kalkar, abdest almadan namaz kılardı. Abdullah bin Abbas'ın naklettiği rivayette Resul-i Ekrem Efendimiz'in eşi Hazreti Meymune ile birlikte uyuduğu, uykudan uyanınca abdest aldığı zikredilmektedir. Bu hadisten Peygamber Efendimizin sırf uyuduğu için abdest aldığı sonucu çıkarılamaz. Eşinin bedenine temas ettiği veya bir şekilde abdesti bozulduğu için de abdest almış olabilir. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bu hadis, Resulullah'ın uyumasıyla abdestinin bozulmayacağı gerçeğine kesinlikle ters düşmez. Nitekim bu hadisin sonunda Peygamber Efendimizin tekrar uyuduğu, hatta hafif bir şekilde kendisinden horultu sesinin duyulduğu, sabah namazı kılınacağı zaman kalktığı ve yeniden abdest almadan namazı kıldırdığı belirtilmektedir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uykusunun onun abdestini bozmaması şöyle de izah edilmiştir. Resulullah'a uykuda vahiy geldiği için gözü uyusa bile kalbi uyumaz. Sefer dönüşü sabaha doğru bir vadide konakladıklarında uyuduğu için güneşin doğduğunu fark etmeyen Resul-i Ekrem'in kalbi değil gözleridir. Hazreti Peygamber'in Allah bizi uyutmak istedi, uyuttu, ruhlarımızı kabzetti. O dileseydi bizi daha da sonra uyandırırdı buyurması da bunu göstermiştir. Şöyle bir soru sorulabilir. Şayet Hazreti Peygamber derin uykuya dalma adeti olmasaydı, Hazreti Bilal-i Habeşi'ye bizi sabah namazına uyandır buyurmazdı. Bu soruya şöyle cevap verilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeti sabahleyin erkenden ilk fecirle birlikte daha ortalık aydınlanmadan kalkmaktı. Uykusu derin olanlarsa erkenden kalkamaz, bu vakti yakalayamazlar. Zira fecrin doğuşu ancak gözle görülebilir. İnsan uyumayıp başka bir işle meşgul olduğu takdirde sabahın bu ilk saatini bilemeyeceği için Resulullah Efendimizin müezzini Hazreti Bilal-i Habeşi'yi fecrin doğuşunu gözetleyip kendisine bildirmekle görevlendirmişti. Sorulabilecek sorulardan biri de şudur. Hazreti Peygamber bir kimsenin unuttum demesini niçin yasaklamıştı? Unuttum demeyi yasaklayan Resul-i Ekrem Efendimiz şu hadislerinde kendisi de unuttuğunu söylemişti. Sizin gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. Allah falana rahmet eylesin. Gerçekten bana unutturulan şu ve şu ayetleri bana hatırlattı. Ey okuyucu ve dinleyici! Allah sana nimetini ikram eylesin. Bu hadis-i şerifler arasında bir çelişki bulunmadığını bilmelisin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ben falan ayeti unuttum demekten sakındırması, Kur'an-ı Kerim'den hem okunması hem de ezberlenmesi neshedilen ayetler hakkında olduğu belirtilmiştir. Bu durumda Resulullah Efendimizin gaflet edip unutması söz konusu değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den dilediği hükmü silmesi, neshetmesi, dilediğini bırakması için onu unutmaya mecbur bırakmıştır. Bir kimsenin dalgınlık ve gaflet sonucu unuttuğu bir ayeti sonradan hatırladığında onu unuttum demesinde bir sakınca yoktur. Bu konuda şöyle de denmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın unuttum demeyiniz buyurmasının sebebi her işi olduğu gibi unutmayı da Allah Teala'nın yaptırdığını hatırlatarak ümmetine bu konuda bir edep dersi vermektir. Meselenin bir yönü budur, diğer yönü de unutmada kulun da etkisi bulunduğudur. Onun için Peygamber Efendimiz insanlara tebliğ etmekte görevli olduğu bazı ayetleri Allah'ın kullarına tebliğ ettikten sonra kendisi

kendisi de unutabilir. Daha sonra unuttuğu bu ayetleri ümmetinden biri ona hatırlatabilir veya kendisi hatırlar. Ancak Cenab-ı Hakk'ın onun ve ümmetinin kalplerinden silip neshettiği ve bir daha hatırlanmamasını takdir buyurduğu ayetleri ise hatırlamaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bazı ayetleri insanlara tebliğ ettikten sonra unutması caiz olduğu gibi, bazen de ayetler arasında bir değişikliğe yol açmayan, bir hükmün diğerine karışmasına meydan vermeyen ve haberin doğruluğuna zarar getirmeyen bazı ayetlerin, onları daha insanlara tebliğ etmeden Allah Teala tarafından kendisine unutturulması da caizdir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'i korumayı ve onu kullarına ulaştırmayı üstlendiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle devamlı surette unutmaz, daha sonra Allah Teala ona unuttuğunu hatırlatır. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme aldığı Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya çalıştık. Peygamberlerin küçük günahları işleyebileceği görüşünü benimseyenlere cevap ve bu konuda ileri sürülen delillerin incelenmesi faslında kaldık. Haftaya salı günü saatleriniz 12'yi gösterdiğinde Semerkant Radyo'da kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj...

0: otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

bizim bayramlar. Mehmet Dumlupınar. Bizim bayramlar.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Bizim Bayramlar programıyla bu bayramda da sizlerle birlikteyiz efendim. Bayramınız mübarek olsun, bizleri de duanızda unutmayın inşallah. Efendim programımız başladı, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Mübarek Kurban Bayramı'nda SMS, mektup, e-mail göndererek bayramlaşma yerine fırsatımız olsaydı da gönül dostlarımıza güzel güzel tatlılar, şekerler, çikolatalar ikram edebilseydik, onlara bayramlıklar, hediyeler alabilseydik diye içinizden geçirdiğinizi sanki duyar gibiyiz. Ama ne mümkün? Dünya iletişim ve ulaşım alanında küçüldükçe küçülüp küresel bir köy haline dönüştüğü ölçüde gönül yadlıklarının ve ruh uzaklıklarının da kavileşmesine sahne oluyor. Mesafeler kısalıyor, ayrılıklar derinleşiyor. Dostunuzun, arkadaşınızın, yakınlarınızın ruhunuza gıda veren sesleri işte bir tuş mesafesi ötenizde. Ama öte yandan hasretiyle kavrulduğunuz mütebessim yüzlerle aranızda kilometrelerce mesafe var. Sınırsız sanal kavuşma haline inat, hudutsuz hasret vaziyeti. Artık yalnızlıklar dağ başı yalnızlığı değil, İnsanlık zorunlu bir halvet der encümen halini yaşıyor. Halk içinde yalnızlık, büyük kent kimsesizliği, milyonların içinde tecrit hali, şehir denen medeni koğuşların tam göbeğinde hücre mahpusluğu. Üstelik bu zahiri garipliği bir ruhi kavuşmaya çevirebilecek hakla olma keyfiyeti de yok. Efendim bayramlar çare olabilirdi buna, tam anlamıyla ve ruhuyla yaşanabilse. Camiler inananların her gününü kutlu bayrama, hacca çevirebilirdi, Allah'ın evine konuk olmayı becerebilseydik. Böyle haklı dertlenmelerle zaman zaman gönlümüz meyus olsa da, ah eski bayramlar nidasıyla dizlerimizi boş yere dövmeyelim. Büyüklerimizin geçmişi kutsayan iyi niyetli ahlanmalarını, göçüp giden gençliklerine duydukları haklı ve masum özlem olarak görüyorum. Elbette var eski günlerin de bayramların da bugün kaybettiğimiz insani faziletleri. Ahlaki ve kültürel yozlaşmanın alıp götürdüğü nice değerlerimiz gibi, zamanın aşındırdığı güzel bayram hasletlerimiz

sen söz edenler hoş tamamen haksız değiller. Ama şu var ki ne kadar eskiye gitsek eskinin adamı da aynı veya benzer sözlerle kendisinden eskiyi özlüyor. Eskiden böyle miydi dünyanın hali feryatları? Binlerce yıl evvelinin tabletlerine kargacık burgacık yazılarla nakşedilmemiş midir? Demek ki kaybettiğimizi sandığımız şeyler aslında eskide saklı değil. Sorun onları bugün yaşayamamakta. Özlemini çektiğimiz hayata şekil veren değerler, eskimeyen zamana ve zemine esir olmayan değerler değil midir? Aradığımız eskide değil, bulmak istediğimiz hale taşıyamadığımızda. Sorun bugünle ilgili. Yaşayamadıklarımız, yapamadıklarımız, oluşturamadıklarımız, inşa edemediklerimiz, ruh ve vicdan boşluklarımızın asıl kaynağı. Gökten güneş hiç eksik olmadı. Kara gözlükleri çıkarmamaktaki ısrar bizim kusurumuz. Rahmet yağmurları sağanak halinde yağıp durmada. Çelikten şemsiyelerle dolaşan bizleriz. Efendim bir yandan da düşünüyoruz. Bin bir acıyla, hüzünle yoğrulmuş tarihimizi. Harple, darpla geçmiş yüzyılları. Yenilgilerin, işgallerin, mezalimlerin hırpaladığı toplumumuzu. Mesela 18. 19. yüzyılların çileli vatan topraklarını. Kurban bayramlarında elleri kınalanarak 7 cepheye muhtelif memleket köşelerinden kurban niyetine gönderilen gençleri. Onların yuvalarından, ailelerinin kendilerinden uzak geçirdiği gamlı bayramları. Ve yine o fukaralık yıllarının kurban alamamak üzüntüsüyle, hacca gidememek hüznüyle dizlerini döven samimi müminlerin mıh gibi saplanıyor zaman zaman hayalimize. Efendim Cenab-ı Hakk'a yüz binlerce şükürler olsun. Bağımsız vatanımızda harpten darptan uzak, başı dik yaşıyoruz. Bir de şu iç sıkıntılar, hıyanetler olmasa. Cengaverlerimiz kendi vatanımızın dağlarında, yollarında hain kurşunlarla şehit edilmeseler bayram o bayram olacak. Şükür dedik de insaf ve vicdanla bir düşünsek, ne kadar şükretsek gerçekten az vallahi. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, geçim darlıklarını yok sayıyor değiliz. Bu memlekette fakir fukara kalmadı da demiyoruz. Ama bir de madalyonun diğer tarafı yok mu yani? Bakın her mahallemizde en az 3-5 evden, her apartmanın 1-2 dairesinden hacca gidebilen komşularımız var. Zorluklarla da olsa her kapıda kurban kesiliyor. Her gelinin kapısına sarı sarı altınlarla süslü koçlar çekiliyor. Çoğu evin kapısından buram buram kurban kavurması kokuları ulaşıyor burunlarımıza. Her aile çoluk çocuğuna iyi kötü bayramlık alabilecek durumda. Üstelik birçok yavrumuz yeni elbise giyinmek, biraz et yiyebilmek için bayram gelsin diye beklemiyor 11 ay boyunca. Efendim sanıyoruz ki büyük imparatorluğumuzun haşmetli zamanları hariç tarihimizin büyük bölümünde bir araştırma yapılacak olsa hane başına kesilen kurban, kişi başına verilen zekat, ev başına hac yapabilen şahıs sayısında bugün daha iyi durumdayız. İslam'ın toplumsal ve bireysel olarak daha iyi yaşanıp yaşanamaması ayrı bir bahis. Ama kişi isterse eğer bu vecibeleri daha kolaylıkla yerine getirebilecek ortama kavuşmuş durumda. Şükürler olsun. Yani kendi hesabımıza ah nerede o eski bayramlar diye dövünmüyoruz. Aksine bugünün bayramlarıyla birçok açıdan övünüyoruz. Siz bakmayın kapısını bacasını kilitleyip sahillere koşanların günden güne çoğalmasına. Bakın nice can sıla-i rahim için zemheri, karkış demeden baba ocağına, ana ocağına koşup durmada. Derin millet kahir ekseriyetle dini, ahlaki, kültürel değerlerine öyle sıkı sıkıya sarılmış ki 7 cihan bir araya gelse o aslan pençeleri gevşetemez. Soysuzluğa ve milletsizliğe doğru düzülen kervanla müşteri bulamaz. Hiç endişelenmeyin. Efendim gönlümüz yine buram buram bay.

Bayram esintileriyle bir ferahladı ki sormayın. 4 gün boyunca kurbanlarımız kesilecek, eti fakirlere dağıtılacak. Ne güzel bir İslam adetidir. İnşallah kıyamete kadar böylece sürüp gitsin. Büyüklerin ziyaret edilmesi, el öpülmesi, harçlıkların alınması eskiden pek itibar edilen adetlerdi. Bu güzellikler de inşallah milletimiz var olduğu sürece yaşayacaktır. Yaşaması için büyüklerinin çok özen göstermesi lazım ama. Değerli dinleyenler, tabii bayramların çocuklar için çok özel anlamları vardı eskiden. Şimdi de öyle değil mi? Ve eskiden onlara özgü eğlence yerleri bile tertip edilmiş. Acaba diyorum, bizim belediyemizde çok özel ve değişik bayram şenlikleri düzenleyemezler mi? Bayram süresince açık mekanlar, çocuk tiyatroları, dini, ahlaki ve milli terbiyelerin de ihmal edilmediği neşeli, keyifli eğlence programları. Çocukların da interaktif katılacağı organizasyonlar. Bizce başkanlarımız düşünsünler bu noktayı. Eğer kabul ederseniz bayram baklavası niyetine hatırımda kalmış birkaç güzel beyti, şiiri sunayım size de dimağınızı tatlandırayım. Bayram için ne çok şiirler kaleme almışlar divan şairleri, bilirsiniz. Bence en güzel bayram beyti Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, namı diğer Muhibbiye aittir. Sadece o beyti yazıp bir başka şey söylemesek Kurban Bayramı için kafi bir armağan olur. Beyt şöyle: Kâbe'dir kuyun nigara gelmişiz kurban için. Dostum etmez misin uşşakı kurban vaktidir. Yani şöyle söylüyor Muhibbi: Ey sevgili, mahallen Kâbe'dir, kurban için gelmişiz. Dostum aşıkları kesmez misin, kurban zamanıdır. Mevlana Hazretleri asırlar öncesinden kulağımıza fısıldıyor. Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü. Büyük mutasavvıf, şair Alvarlı Lütfi Efendi'nin o muhteşem bayram şiirini hepiniz bilirsiniz. İlk kıtasını alayım sadece. Mevla bizi affede, gör ne güzel eid olur. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram olur. Nedim, damat İbrahim Paşa'ya sunduğu İdiye'de şöyle diyor: İdin mübarek olsun ey asaf-ı cihan, gelsin edeble payına buğz etsin asüman. Tutsun cihanı debdebeyi tablı haşmetin, olsun felekte devleti cahın cihan cihan cihan. Efendim ve yine Nedim'in coşkulu bayram anlatımı şöyle ki: Ve likin bu mübarek ıyt vakti eyleyip teşrif, İstanbul'un ferahla ıyt be ıyt oldu her yanı. Binip sat izzü naz ile sementi şuhreftara, güzeller at meydanında alır şimdi meydanı. Hususa Hazreti Eyyub ile meydanı tophane, birer takib ile elbette cezbeyler civananı. İyit erişsin baisi şevki cedid olsun da gör, seyri sadabadı sen bir kere iyit olsun da gör. Guşe guşe mihirler mehler bedid olsun da gör, seyri sadabatı sen bir kere iyit olsun da gör. Efendim 16. yüzyılda yaşamış Hayali Bey'in de bir bayram şiirini aktaralım. İydi kurban erdi halkı yine şadan eyledi, gonca lep dilberleri gül gibi handan eyledi. Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı nefis şiirinin başlangıç kısmında bir hatırlayalım isterseniz. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabbetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asırda bütün halkı, bütün memleketi. Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan.

Bizden evvel göçüp gidenleri de Aşık Veysel'in şu dörtlüğüyle analım. Ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Değerli dinleyenler, kabri nur dolsun Necip Fazıl'ı da iki güzel mısra ile analım. Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel, bayramda tahta ata binmek var. Orhan Veli'nin Rüya adlı şiirinden bir alıntı yapalım. Annemi ölmüş gördüm rüyamda, ağlayarak uyanışım hatırlattı bana. Bir bayram sabahı, gökyüzüne kaçırdığım balonuma bakarak ağlayışımı. Kul Himmet, yüzyıllar önceden, bakın nasıl gurbet üflüyor ruhumuza. Diyarı gurbette, Cezayirlerde, eller bayram etsin ben ah edeyim. Ah gerdan üstünde siyah tellerde, teller bayram etsin ben ah edeyim. Şair Abdurrahim Karakoç, bayramlar hani sorusuyla eski bayramlara özlem duyanlardan şöyle diyor: bayram demek takvimlerdeki yazı mı? Bayram hasret, bayram ağrı, sızı mı? Açıp yüreğimi, yumup gözümü, özüne girdiğim bayramlar hani. Değerli dinleyenler, Büyük Veli Hacı Bayram-ı Veli'nin bayram şiiri hakikaten bayram kadar güzel, bayram kadar muhteşem. Şöyle ki: bayramım imdi, bayramım imdi, bayram ederler yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar, yar ile bayram kıldı bu gönlüm. Değerli dinleyenler, yar ile bayram kılan gönüllere selam olsun. Tüm dostların bayramı kutlu olsun. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: bizim bayramlar. Mehmet Dumlupınar. Bizim bayramlar.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, iman nimetini bizlere lütfeden, kainatın sahibi Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğini örnek hayatıyla, güzel sözleriyle ulaştıran, bizlere ve kıyamete kadar ulaştıran Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salatu selam olsun. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bu bölümümüzde İslamiyet'in Mekke'de gizli bir şekilde yayılmasını ve ilk mümin, ilk Müslümanları inşallah öğreneceğiz. İlk olarak Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi zamanında Allahu Teala'ya iman ve ibadet edenlerin ilki olmuştur. Nitekim bu vaka Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuş. Estaizu billah, bismillah. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ Mealen şöyle buyurulmuştur. De ki, muhakkak ki bana kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek, yani ihlas ile Allahu Teala'ya ibadet etmem emredildi ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi buyurulmuştur. Bu anlamda Allahu Teala'ya iman edenlerin ilki Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra Allahu Teala'ya ve onun Resulüne ilk inanan Müslüman kadın Efendimiz Aleyhisselam'ın zevcesi Hazreti Hatice validemizdir. Hazreti Hatice validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uykuda gördüğüm, sana anlatmış olduğum şeyi Rabbim bana Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek açıkladı buyurup Allah Teala tarafından gelenleri ve Cebrail Aleyhisselam'dan işittiklerini haber verince sana müjdeler olsun. Allah senin hakkında hayırdan başka bir şey yapmaz. Sana Allah'tan gelen hak ve gerçektir diyerek Allahu Teala'ya, Allahu Teala'nın Resulüne ve ona Allah'tan gelenlere ilk inanan Hazreti Hatice validemiz olmuştur. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik geldiği pazartesi gününün sonuna doğru herkesten önce namaz kılmak, Allah-u Teala'nın selamına nail olmak şerefine eren

Allah tarafından cennette inciden bir köşkle müjdelenen mutlu cennet hatunu Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kavmi tarafından reddolunmak, yalanlanmak, hakaretlerine uğratılmak gibi kaba ve katılı davranışlarla karşılanarak üzüntü içinde evine dönünce Allah Teala Resulünün üzüntüsü

telkin edici sözleriyle hafifletmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Kendi zamanındaki kadınların hayırlısı İmran'ın kızı Meryem'di. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir buyurmuştur. Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha Müslüman olduktan sonra kızları Hazreti Rukayya, Hazreti Ümmü Külsüm, Hazreti Fatıma radıyallahu anhunne validelerimiz de Müslüman olmuş Efendimiz aleyhissalatu vesselama İslamiyet üzerine beyat etmiştir. Daha sonra Hazreti Ali radıyallahu anh Müslüman oldu. Efendimiz aleyhissalatu vesselamla birlikte Hazreti Hatice'nin namaz kıldıklarını görünce bu nedir diye sordu. Efendimiz aleyhisselam da bu Allah'ın kendisi için seçtiği, peygamberlerini onunla göndermiş olduğu dinidir. Ben seni bir ve tek olan Allah'a imana ve ona ibadete ve ne yararı ne de zararı olan Lat ve Uzza'yı inkara davet ediyorum buyurdu. Hazreti Ali, ben bu dini bugüne kadar hiç işitmedim. Babam Ebu Talib'e söylemedikçe, danışmadıkça bir iş yapmam uygun olmaz dedi. Ve Hazreti Ali o gece bekledi. Allah Teala onun kalbine İslam sevgisini düşürdü. Sabah olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardı ve dün bana anlattıkların neydi diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh diyerek kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, bir olan, şeriki, ortağı olmayan Allah'a şehadet getireceksin. Lat ve Uzza'yı red ve inkar edecek, Allah'a denk tutulan her çeşit putlardan uzak duracaksın buyurdu. Hazreti Ali, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğunu hemen yerine getirip orada Müslüman oldu. Babası Ebu Talip'ten korkarak Müslümanlığını bir müddet gizli tuttuğu açığa vurmadı. Hazreti Ali Müslüman olduğu zaman 10 yaşındaydı ve der ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günü peygamber gönderildi. Ben de salı günü Müslüman oldum. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte namaz kılan ilk adamım buyurmuştur. Daha sonra Müslüman olanlardan biri de Zeyd bin Harise'dir. Zeyd bin Harise 8 yaşında bir çocukken annesi Suda ile birlikte ziyaretlerine gittikleri Beni Ma'an yurdunda esir edilmişti. Ukaz panayırında köle olarak satılırken Hakim bin Hizam tarafından halası Hazreti Hatice için 400 dirheme satın alınmıştı. Hazreti Hatice validemiz onu Efendimiz aleyhissalatu vesselama bağışlayınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hemen azat edilmiş, daha sonra da evlat edinilmişti. Zeyd bin Harise Hazreti Ali'den sonra Müslüman olmuş, namaz kılmış, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında ve hizmetinden hiç ayrılmamıştı. Efendimiz için Taifliler, Efendimiz'e attıkları taşlara kendi vücudunu, cesedini karşı tutarak siper ederek kanlar içinde kalacak kadar fedakarlık göstermiş ve onun sevgisine mazhar olmuş bir sahabeydi. Radıyallahu anh. Daha sonra Müslüman olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tır. Hazreti Ebubekir İslamiyet'ten önce de Efendimiz aleyhissalatu vesselamın arkadaşı ve dostuydu. Çocukluğundan beri onun doğruluğunu, eminliğini, güzel ve üstün ahlakını biliyordu. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam İslamiyet'e davet eder etmez onun hemen Müslüman olduğu görülür. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu husustaki hadis-i şeriflerinde İslamiyet'e davet ettiğim herkes ona karşı ağırdan davrandı. Tereddüt etti veya düşündü. Ancak Hazreti Ebu Bekir'dir ki İslamiyet'i kendisine arz ve teklif ettiğim zaman kabulde hiç gecikmedi ve tereddüde de hiç düşmedi buyurmuşlardır. Hiçbir şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman oluşuna sevindirdiği kadar sevindirmemiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da Müslüman olduğu zaman hiç çekinmeden Müslümanlığını açıklamış ve halkı da Allahu Teala'ya ve Resulüne imana davet etmeye başlamıştır. Radıyallahu anhu. Ve daha sonra Müslüman olanlar da Bilal-i Habeşi ile annesi Hamame Hatun.

köleydiler o dönemde. Bilal-i Habeşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halkı İslamiyet'e gizlice davete başladığı ilk sıralarda Müslüman olduğu gibi annesi de o sırada Müslüman olmuştu. Bilal-i Habeşi Müslümanlığını ilk açıklayan 7 Müslümandan birisidir. Dininden döndürülmek, Lat ve Uzza adı andırılmak için yapılan en ağır işkencelere dahi katlandı. Hadi sen de bizim gibi söyle diye zorlandıkça dilim onu söyleyemiyor. Ehad, ehad, birdir, birdir demekten geri durmamıştı. Müşrikler Bilal-i Habeşi'ye Lat ve Uzza mabuttur dedirtemediler. Bilal-i Habeşi Hazreti Ebubekir tarafından satın alınıp azat edilerek kölelikten ve dayanılmaz işkencelerden kurtarıldı. Hazreti Ebubekir Bilal-i Habeşi'nin annesi Hamame Hatun'u da yine kölelikten alıp azat ederek işkenceden kurtarmıştı. Allahu Teala hepsinden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halkı Darül İslam'da İslamiyet'e gizlice davet etmeye başlamasından hemen önce Müslüman olanlardan ilk 10 sahabeyi saydık. Hatırlayacak olursak ilk Müslüman mümin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Daha sonra sırasıyla Hazreti Hatice, kızları Hazreti Rukayya, Hazreti Ümmü Külsüm ve Hazreti Fatıma olmuştu. Daha sonra Hazreti Ali, Zeyd bin Harise, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Bilal ve annesi Hazreti Hamame validemiz olmuştur. Daha sonra Müslüman olanlarla birlikte erkek kadın 52 sahabe olduğu kaynaklarda belirtilmiştir. Darül Erkam'da gizlice davet edilerek ilk sıralarda Müslüman olanların sayısı ise toplam 120'yi bulmuştur. İslam tarihinde Darül İslam diye anılan Darül Erkam, Ashab-ı Kiram'dan Erkam bin Ebil Erkam'ın Mekke'de Safa Tepesi'nin yanında bulunan bir evidir. Ve o evi Kabe'nin sınırları içerisinde, Harem-i Şerif'in içerisinde bulunurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kureyş müşriklerinden sakınarak bu mübarek evde gizlenir, yanına gelenleri orada İslamiyet'e davet ederdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ashabı Darül Erkam'da gizlice toplanırlardı. Efendimiz onlara orada Kur'an-ı Kerim'i okur ve öğretirdi, orada topluca namaz kılarlardı. Allah Teala dinini halka açıklamasını emir buyuruncaya kadar 3 yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğini burada gizli bir şekilde yürütmüştür. Bu müddet içinde yanına gelenleri Allah'ın birliğine inanmaya ve ona ibadet etmeye, kendisinin de peygamberliğini tasdike gizlice davet etmekle uğraşmış, birçok insan Darül Erkam'a girerek Müslüman olmuştur. Darül Erkam, Darül İslam olarak seçilirken herhalde Kabe'nin arsası üzerine yapıldığı ve Kabe haremine dahil bulunuşu, kalabalık bir çevrede oluşu, oraya giren oradan çıkanların pek belli olmayışı, halkla temas kolaylığı gibi bazı özellikleri göz önünde tutulmuş olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Darül Erkam'a girişi hadisesi ilk sırada Müslüman olanların iman etme tarihlerine de esas teşkil etmiş ve falanca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Darül Erkam'a girip halkı orada İslamiyet'e davet etmeye başlamasından önce Müslüman olmuştu denilerek tarih düşülmüştür. Darül Erkam günümüzde Suudi Arabistan Krallığı'nca Harem-i Şerif için yapılan çevre düzenlemesinde yıkılarak arsası haremin arsasına katılmış ve aslına rücu etmiştir. Nübüvvetin ilk 3 yıllık devresi halkı İslamiyet'e gizlice davetle geçmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu 3 yıllık devrede bir ve ortaksız, şeriksiz olan Allahu Teala'ya iman ve ibadete, kendisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu tasdike ve ayrıca putlara tapmaktan vazgeçmeye halkı gizlice davetle meşgul olmuştu. Bir yandan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bir yandan da Hazreti Ebubekir'in yanına gelenleri Allah'a imana ve İslamiyet'e daveti neticesinde erkekler

erkeklerden ve kadınlardan birçok insan İslamiyet'e girmiş, İslamiyet Mekke'de halk arasında konuşulur olmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın akrabalarını uyarışı ve kendisine yardıma davet edişi de bu dönemlerde olmuştu. Hazreti Ali radıyallahu anh bu dönemi anlatır. Der ki, Şuara suresi 214. ayet-i kerimede mealen sen ilk olarak en yakın akrabalarını uyar, ahiret azabıyla korkut ayet-i kerimesi nazil olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam beni çağırdı. Ey Ali, Allah'ın en yakın akrabalarımı uyarmamı emir buyurması bana ağır geldi, kaygı verdi. Biliyorum ki ben ne zaman bu kavmime bu işi açmaya kalksam, muhakkak hoşuma gitmeyen bir şeyle karşılaşacağımı göreceğim. Ey Ali, bize büyük bir sofra ve bir kapta süt hazırla. Sonra Abdülmuttalip oğullarını benim için topla. Onlarla konuşayım ve emrolunduğum şeyi kendilerine ulaştırayım buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bana emrettiği şeyi yaptım. Abdülmuttalip oğulları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına toplandılar. Onlar o gün 40 kişiydiler. Efendimizin bütün amcaları Ebu Talip, Hamza, Abbas ve Ebu Leheb de gelenler içinde bulunuyordu. Abdülmuttalip oğulları yanına toplandıkları zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdı. Onlar için yaptığım yemeği getirmemi emretti. Getirip önlerine koydum ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haydi yiyiniz Bismillah buyurdu. Ve hepsi ondan yediler, tamamıyla doydular. Hazreti Ali Kerramallahu Vechehu o zaman yaşanan olağanüstü olayı şöyle izah eder. Varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onların tümüne sunduğum yemeği sadece bir tek kişi bile yalnız yese tek başına doyabilirdi. Bundan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara süt de ikram et buyurdu. Süt kabını getirdim. Ondan da hepsi kanasıya içtiler. Ve yine Hazreti Ali der ki o kaptaki süt kadarını onlardan bir tek adam bile yalnız başına içebilirdi dedi. Yemeğin ve sütün kalanları sanki hiç el dokunulmamış, yenilmemiş, içilmemiş gibiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söze başlamak istediği sırada Ebu Leheb şaşılacak şey. Arkadaşınız sizi büyük bir sihirle sihirledi. Doğrusu biz bugünkü gibi bir sihir hiç görmedik dedi. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben onun konuşmasına fırsat bırakmadan bunlar senin amcaların ve amcalarının oğullarıdır. Sen onlara istediğini söyledin. Onların atalarının dinini bozmaktan vazgeç. İyi bil ki kavmin senin için bütün Arap topluluklarına karşı koymayı göze alacak değildir dedi. Ey kardeşimin oğlu, ben atanın oğullarına gelirken senin getirdiğin gibi şer ve kötülük getiren bir kimse daha görmedim dedi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmasına hiç imkan vermedi ve böylece dağıldılar. Ebu Leheb'in sözü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok ağrına gitmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o mecliste susup hiç konuşmadı. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam gelip Allahu Teala'nın buyruğunu hemen yerine getirmesini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a emir ve tavsiye etti. Kendisine bu hususta cesaret verdi. Ertesi gün sabahleyin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ey Ali, o adam işittiğin sözlerle tez davranıp önüme geçti. Ben kavmimle konuşmadan onlar dağılıverdiler. Sen önceki akşam bizim için yapmış olduğun kadar yine yiyecek içecek hazırla, sonra yine onları yanıma topla buyurdu. Yemeği yaptım, sonra onları Abdülmuttalip oğullarını topladım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemeği getirmem için yine bana seslendi ve yemek geldikten sonra yine geçen akşam yaptığı gibi haydi yiyiniz Bismillah buyurdu. Hepsi ondan doyuncaya kadar yediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle bir soru sordu. Borcumu benim yerime hanginiz öder dedi. Hazreti Ali der ki ben sustum. Cemaat de susmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sorusunu tekrarlayınca ben öderim ya Resulallah dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen ödersin ya Ali buyurdu. Bu hadiseyi başka bir rivayette de şöyle anlatılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara benim borcumu benim yerime ödeyecek ve vaatlerimi yerine getirecek ve cennet

Cennette benimle birlikte bulunacak, ev halkım içinde benim vekilim olacak kimdir diye sordu. Onlardan birisi, sen kerem ve cömertlikte denizsin. Sana bu hususta kim vekil olmaya güç yetirebilir dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sorusunu tekrarlayınca Hazreti Ali, ben senin vekilin olurum dedi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona, borcumu benim yerime sen ödeyecek ve vaatlerimi sen yerine getireceksin buyurdu. Ve daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşmasını şöyle sürdürdü. Hamd Allah'a mahsustur. Ben ona hamd ederim. Yardımı da ondan dilerim. Ona inanır, ona dayanırım. Muhakkak ki bilir ve bildiririm ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. O birdir, onun eşi, ortağı yoktur. Sizi kendisine davet ettiğim Allahu Teala, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Vallahi sizler uyur gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin mükafatını görecek, kötülüklerinizin de cezasını çekeceksiniz. Bunların sonucu ya ebedi cennet ya da ebedi cehennemde kalmaktır. İnsanlardan ilk uyardığım kimseler sizlersiniz. Ey Abdülmuttalip oğulları, vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim, dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan şeyden daha üstününü ve daha hayırlısını kavmine getirmiş bir yiğit daha yoktur. Ben sizi dile kolay gelen, ancak ağır olan, mizanda ağır basan iki kelimeye davet ediyorum ki, o da Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmenizdir. Allah Teala sizi buna davet etmemi bana emir buyurdu. Ey Abdülmuttalip oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Siz bu hususta görmediğiniz mucizelerden bazısını da gördünüz. Üzerinde bulunduğum şeyde bana yardımcı ve kardeşim olmayı, cennet kazanmayı kim kabul eder? Hanginiz bu yolda kardeşim ve sahabem olmak üzere bana beyat eder buyurdu ve hiç kimse ayağa kalkmadı. Hazreti Ali hemen ben ayağa kalktım der. Yaşça oradakilerin en küçüğüydüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sen otur buyurdu. Sorusunu 3 kere tekrarladı. 3 defasında her defasında da sadece ben ayağa kalkıyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu işe amcamsız amcamın oğlu varisi oldu buyurmuştu. Daha sonra Ebu Talip Resulullah aleyhissalatü vesselama şöyle dedi. Bizim katımızda sana yardım etmek kadar sevgili bir şey yoktur. Öğütlerini benimseyip kabullendik. Sözlerini tamamıyla tasdik edip doğruladık. Bu toplananlar senin atalarının oğullarıdır. Tabii ki ben de onlardan birisiyim. Senin istediğin şeye onlardan koşacak olanların andolsun ki en çabuğu, en hızlısı, en hayırlısı da benden başkası değildir. Sen emrolunduğun şeye devam et. Andolsun ki etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım. Nefsimi Abdülmuttalib'in dininden ayrılmak hususunda bana boyun eğer bulmadım. Artık ben onun üzerinde öldüğü dinde öleceğim dedi. Ebu Leheb'den başka hepsi de yumuşak ve olumlu sözler söylediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakın akrabalarını uyar ayet-i kerimesi indiği zaman, yani küfürleri yüzünden üzerlerine azap inebileceğini hatırlatarak onları korkut uyar mealli ayet-i kerime nazil olduğunda, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'ne kadar gitti. Orada yüksekçe bir taşın üzerine çıktı. Şehadet parmaklarını kulaklarına tıkadı ve yüksek sesle ''Ya Sabaha, ey Kureyş cemaati!'' diyerek bağırdı. Kureyş kabileleri içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a akraba olmayan bir kabile bulunmadığı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kabile kabile bütün Kureyşlere seslenmişti. İşitenler gelip Efendimizin karşısında toplandılar. Gelemeyenler de toplantının sebebini anlamak için yerlerine adam gönderdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, benimle sizin haliniz düşman

Düşmanı görünce ailesini haberdar etmek için koşmaya başlayan ve düşmanın kendisinden önce ailesine yetişip zarar vermesinden endişelenen ve bundan dolayı ''Ya sabahah'' diye bağıran bir adamın haline benzer. Ben size şu dağın eteğinden veya şu vadiden sizi yağmalamak isteyen bir takım atlıların çıkacağını yahut da akşama sabaha düşman baskısına uğrayacağınızı haber versem beni tasdik eder, doğrular mısınız diye sordu. Evet, seni tasdik eder, doğrularız. Çünkü biz seni bütün tecrübelerimizde doğru sözlü olarak bulduk. Sen bizim katımızda herhangi bir suçla suçlanmış bir kişi değilsin. Hakkındaki tecrübelerimizde sen de hiçbir yalana rastlamış değiliz dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse ben sizi şiddetli bir azap gününün öncesinde hatırlatmaya, uyarmaya memurum. Ey Abdülmuttalip oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Zühre oğulları diyerek birer birer Kureyş kabilesinin tüm ailelerine seslendi. Ve Allah Teala en yakın akrabalarımı azapla korkutmamı bana emretti. Sizler la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur demedikçe ben size ne dünyada bir yarar ne de ahirette bir nasip sağlayabilirim buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselama atmak için eline bir taş alan Ebu Leheb, yazıklar olsun, sen bugün gelip de bizi bunun için mi topladın diyerek bağırdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hitap ve uyarısına Kureyş kabilesinde bulunan ailelerinin isimlerini tek tek seslenerek kendinizi cehennem ateşinden kurtarın. Ben sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye malik değilim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tüm ailelere seslendi ve uyardı. Onlar ise dönüp gitmişlerdi. Orada yalnızca Abdülmuttalip oğulları kaldı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara ben sizi la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Mealen Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir, onun ortağı yoktur diyerek şehadet getirmeye davet ediyorum. Ben de onun kulu ve resulüyüm. Bunu böylece kabul ve ikrar ettiğiniz takdirde sizin cennete gireceğinize kefil olurum. Siz kıyamet günü iyi amellerinizle gelmez de dünyayı boyunlarınıza yüklenmiş olduğunuz halde gelirseniz ben sizden yüz çeviririm. O zaman siz bana ey Muhammed dersiniz, bense şöyle derim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle derim buyururken yüzünü onlardan başka bir tarafa çevirdi. Ve yine bunu tekrar ederek siz bana ey Muhammed dersiniz, ben ise size şöyle derim dedi. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle derim buyururken yüzünü onlardan başka tarafa çevirdi. Evet efendim, bugün Efendimiz aleyhissalatü vesselamın İslamiyet'i Mekke-i Mükerreme'de öncelikle gizlice kendi yakınlarına bahsetmesi, tebliğ etmesi, ardından ilk yakın akrabalarına tebliğ etmesi ve Safa Tepesi'ne çıkarak tüm akrabalarına tebliğ etmesini öğrendik. İlk mümin ve Müslümanları öğrendik. Bir başka bölümümüzde yeni bir bölümle tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Bayram Özel. Hazırlayan ve sunan Abdülbaki Tosun. Bayram Özel.

Kıymetli dinleyenler, bazı sabahlar vardır, daha güneş tam doğmadan hissedilir. Sessizliği bile farklıdır. İnsan gözünü açtığında normal bir güne uyanmadığını anlar. İşte bayram sabahı biraz böyledir. Çocukken daha güçlü hissederdik bunu. Sabah erkenden uyanılırdı, evde tatlı bir telaş olurdu. Mutfaktan gelen sesler, hazırlanan sofralar, ütülenmiş bayramlıklar. Kapıdan gelecek misafirlerin heyecanı. Bayram sadece takvimdeki bir gün değildi. Evin içine yayılan bir ruhtu, bir sıcaklıktı, bir yakınlıktı. Şimdi insan bazen düşünüyor değil mi? Neden eski bayramları bu kadar özlüyoruz? Gerçekten o bayramlar mı güzeldi, yoksa o günlerde hissettiğimiz şeyler mi?

Belki de insan en çok kalabalığı özlüyor. Aynı sofrayı, aynı evin içindeki sesi, bir arada olmayı. Çünkü bayram sadece kutlanan bir gün değil, insanın yalnız olmadığını hissettiği zamanlardır. Eskiden bayram sabahlarında kapılar daha çok çalardı, insanlar birbirine daha kolay uğrardı. Bir çayın bahanesi vardı, bir hal hatırın değeri vardı. Şimdi ise aynı apartmanda yaşayan insanlar bile bazen birbirinin bayramını mesajla kutluyor. Aynı şehirde olanlar görüşemiyor, aynı evde yaşayanlar bile aynı ruhun halini paylaşamıyor. Sevgili dostlar, belki de çağımızın en büyük yorgunluklarından biri bu. Kalabalıkların içinde uzaklaşmak, yakınken kopmak, aynı sofrada otururken bile başka dünyalarda yaşamak. Oysa bayram dediğimiz şey insanın yeniden birbirine yaklaşmasıydı, kırgınlıkların yumuşamasıydı, kapıların açılmasıydı. Bir büyüğün elini tutmak, bir çocuğun gözündeki heyecanı görmek, bir sofranın etrafında uzun uzun oturabilmekti. Şimdi düşünelim, bazılarımız için bayram hala çocukluk demek. Dedelerin evi, kalabalık sofralar, kolonya kokusu, şekerlikler, yeni kıyafetlerin verdiği heyecan. Ama bazılarımız için de artık bayram bir eksikliği hatırlatıyor. Eskiden o sofrada olan insanların artık olmamasını, sessiz kalan odaları, çalmayan kapıları. İnsan büyüdükçe şunu fark ediyor. Bayram sadece neşe değil, hatırlamaktır da. Geçmişi, kaybettiklerimizi, yanımızda olmayanları ve hala yanımızda olanların kıymetini. Sevgili dostlar, belki de bu yüzden bayramlar insanın içine dokunur.

Çünkü insan yoğun hayatın içinde çoğu şeyi erteler. Aramayı, gitmeyi, sormayı, kucaklaşmayı, sarılmayı. Ama bayram geldiğinde içeride bir ses yükselir. Git, hatırla, yakınlaş, kırgın kalma. Bayramın en güzel taraflarından biri de budur belki. İnsanın kalbini biraz yumuşatması, biraz yavaşlatması, biraz kendine döndürmesi. Çünkü hayat bazen insanı sertleştiriyor, koşturuyor, yoruyor, uzaklaştırıyor. Ve insan bir süre sonra sadece yaşamaya çalışıyor. Ama bayram insana şunu hatırlatıyor. Sen sadece çalışan bir insan değilsin. Sen ilişkileri olan bir insansın. Hatırlayan, özleyen, bağ kuran bir kalbin var. Değerli dostlar, işte bugün bu bayram özel programında birlikte biraz bunu konuşacağız. Bayramın ruhunu, bir sofranın etrafında toplanabilmenin kıymetini, unuttuğumuz yakınlıkları ve insanın neden hala bayrama ihtiyaç duyduğunu konuşacağız. Belki biraz geçmişe gideceğiz, belki bugünün yalnızlığını biraz konuşacağız. Belki de en çok kalbimizin halini fark edeceğiz. Bayramın bereketinin evlerinize, huzurunun kalplerinize ve yakınların ilişkilerinize dokunmasını diliyoruz. Bayramınızı en içten, en kalbi duygularımızla tüm Semerkant Radyo ailesi olarak tebrik ediyoruz efendim. Cenab-ı Hak'tan hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bayram özel programına hoş geldiniz, hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz.

Sevgili dostlar, bayram aslında bize çok tanıdık gelen ama belki de üzerinde artık yeterince düşünmediğimiz bir şey. Çünkü bazı bayramlar hayatın içinde o kadar alışılmış hale gelir ki insan onların ne kadar kıymetli olduğunu ancak eksikliğinde fark eder. Bir sofranın etrafında toplanmak, bir kapıyı çalmak, bir büyüğün elini öpmek, bir çocuğun bayram sevincine ortak olmak, bunlar dışarıdan bakıldığında küçük gibi görünür. Ama insan ruhunda çok büyük karşılıkları vardır. Şimdi gelin biraz daha derine inelim. Bayram neden sadece bir tatil değildir? Kıymetli dinleyenler, bugün birçok insan için bayram sadece birkaç günlük bir tatil gibi yaşanabiliyor. Yol planları, rezervasyonlar, trafik hesapları, seyahat telaşları. Elbette dinlenmek de güzeldir, nefes almak da ihtiyaçtır. Ama bayramı sadece boş gün gibi yaşadığımızda onun ruhunu kaçırabiliyoruz. Çünkü bayramın asıl tarafı insan tarafı. Bayram insanın yeniden birbirine yaklaşmasıdır. Uzun zamandır ertelenen bir ziyaretin yapılmasıdır. Bir ara giderim denilen kapıların çalınmasıdır. Sevgili dostlar, çünkü normal zamanlarda hayat hızla akıyor. İnsan sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyor. İşler, sorumluluklar, yorgunluklar derken ilişkiler geri plana düşebiliyor. Ama bayram hayatın akışını kısa bir süreliğine yavaşlatıyor. İnsana şunu söylüyor sanki: dur biraz, insanlarını hatırla. Yalnız yaşamadığını unutma. Belki de bu yüzden bayram sofralarının yeri ayrıdır. Çünkü aynı sofrada oturmak sadece yemek yemek değildir. Birbirinin varlığını hissetmektir. Bir sofrada bazen çok az konuşulur ama insan yine de kendini iyi hisseder. Çünkü mesele sadece söz değildir. Bir arada olmanın verdiği huzurdur. Eskiden bayram sofraları daha kalabalıktı belki. Dedeler, nineler, amcalar, teyzeler, kuzenler, çocuk sesleri. Bir odadan diğerine taşan hareket. Şimdi birçok ev daha sessiz, bazı sandalyeler boş, bazı isimler artık sadece hatıralarda ve insan büyüdükçe şunu daha iyi anlıyor: bayramın kıymeti biraz da eksilenleri fark etmekten geliyor. Çocukken bayramı daha çok şekerle, kıyafetle, harçlıkla hatırlıyorduk. Büyüdükçe başka şeyler öne çıkıyor. Bir büyüğün hala hayatta olması, aynı masada yeniden oturabilmek, bir iyi ki geldin cümlesini duyabilmek. Sevgili dostlar, çünkü insan yaş aldıkça şunu fark ediyor: hayatta en değerli şeyler çoğu zaman satın alınabilen şeyler değil, hissedilebilen şeyler. Ve bayram insana bunu yeniden hatırlatan zamanlardan biri. Bir telefonun bile kıymetli olabildiği, bir ziyaretin insanın içini ısıtabildiği, bir kucaklaşmanın uzun süre unutulmadığı zamanlardan biri. Belki de modern dünyanın en büyük sorunlarından biri şu: insanların iletişimi arttı ama teması azaldı. Mesajlar çoğaldı ama gerçek yakınlık azaldı. Sevgili dostlar, bayram işte tam burada önemli. Çünkü bayram sadece kutlamak değil, gerçekten temas etmektir. Bir insanın gözünün içine bakabilmek, onun halini gerçekten sorabilmek, iyi misin derken acele etmemek. Ve belki de en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri artık bu: yavaşlayan ilişkiler, gerçek ilgi, gerçek yakınlık. Çünkü insan bazen çok kalabalık bir hayatın içinde derin bir yalnızlık yaşayabiliyor. Ama bir bayram sofrasında, kısa bir anda bile kendini yeniden ait hissedebiliyor. Sevgili dostlar, belki de burada hepimizin içinde duran o soruya geliyoruz: neden eski bayramları bu kadar özlüyoruz? Gerçekten bayramlar mı değişti, yoksa insanlar mı?

Mesele sadece geçmişin güzelliği değil. Geçmişteki yakınlık, geçmişteki yavaşlık, geçmişteki temas. Sevgili dostlar, eskiden insanlar birbirinin hayatına daha çok dokunuyordu. Kapılar daha sık çalınıyordu. Plansız ziyaretler vardı, uzun oturmalar vardı, acele edilmeyen sohbetler vardı. Şimdi herkesin zamanı dolu. Herkes meşgul, herkes yorgun ve bu yorgunluk ilişkilerin ruhuna da yansıyor. Belki de bu yüzden insanlar eski bayramları özlerken aslında eski kendilerini özlüyor. Daha heyecanlı hallerini, daha yakın hissettikleri zamanları, daha kalabalık evleri. İnsan bazen bir bayram sabahında bir kokuyla geçmişe gider. Bir kolonya kokusu, bir tatlı sesi, bir kapı zili ve bir anda yıllar önceki bir güne döner. Çünkü bazı hatıralar sadece zihinde değil kalpte yaşar ve bayram o kalbi yeniden konuşturur.

0: Reklamlar.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
0: Reklamları dinlediniz.

Efendim Bayram Özel Semerkant Radyo'da devam ediyor. Eski bayramlara olan özlemleri konuşuyorduk programımızın devamında. Şimdi belki de bayramları bu kadar özel yapan şeylerden biri şu. İnsanın içindeki bazı duyguları yeniden ortaya çıkarması. Normal zamanlarda ertelenen şeyleri bir anda insanın kalbine getirmesi. Çünkü hayatın yoğunluğu içinde insan bazen kırgınlıklarını bile alışkanlık haline getirebiliyor. Aramıyor, gitmiyor, sormuyor. Ama içinin bir yerinde de tam olarak rahat edemiyor. İşte bayram geldiğinde o bastırılmış duygular biraz daha görünür oluyor. Bir telefon numarası insanın aklına düşüyor. Uzun zamandır gidilmeyen bir kapı geliyor gözünün önüne. Yıllardır konuşulmayan bir insan hatırlanıyor. Şimdi gelin, bayramların en sessiz ama en derin taraflarından birine bakalım. Kırgınlıklara. Sevgili dostlar, hayatta bazı kırgınlıklar vardır. Üzerinden yıllar geçer ama etkisi geçmez. Bazen küçük bir söz, bazen bir yanlış anlaşılma, bazen de sadece ilgisizlik insanların arasına görünmez duvarlar koyabilir. İşin en ilginç tarafı da şudur, insan bazen özlediği biriyle sırf gurur yüzünden görüşemez. Telefonu açamaz, kapıyı çalamaz, ilk adımı atamaz. Çünkü kırgınlık sadece üzüntü değildir. İçinde incinmişlik vardır, beklenti vardır, anlaşılmama hissi vardır ve bazen de ben neden hep ilk adımı atan olayım düşüncesi vardır. Sevgili dostlar, işte bu yüzden bazı insanlar yıllarca susar. Aynı şehirde yaşar ama görüşmez. Aynı bayram gelir geçer ama bir mesaj bile göndermez. Oysa içlerinin bir yerinde hala bir bağ duruyordur. Çünkü gerçekten tamamen biten ilişkiler insanın içinde bu kadar yer etmez. Sevgili dostlar, bazen insan kendi içinde şu ayrımı yapabilir.

yapamaz. Bu gerçekten kırgınlık mı? Yoksa gurur mu? Çünkü zaman geçtikçe ilk yaşanan olay unutulur. Ama mesafe kalır, sessizlik kalır, alışılmış uzaklık kalır. Ve bir süre sonra insanlar barışmak isteseler bile nasıl yaklaşacaklarını bilemez hale gelir. Şimdi arasam garip olur mu? Acaba yanlış mı anlar? Bunca zaman sonra olur mu? İşte bu yüzden bazı ilişkiler kötü olduğu için değil, ertelendiği için kaybolur. Ama bayramların farklı bir tarafı vardır. İnsanın içindeki sertliği biraz azaltır. Çünkü bayram insana hayatın kısa olduğunu hatırlatır. Kırgınlıkların insanı nasıl yorduğunu hatırlatır. Ve en önemlisi zamanın geri gelmediğini hatırlatır. İnsan bazen bir bayram sabahında uzun süredir aramadığı birini düşünür ve içinden şöyle geçirir. Belki de artık aramalıyım. Bu duygu çok kıymetlidir. Çünkü bazı barışmalar büyük cümlelerle başlamaz. Küçük bir adımla başlar. Bir mesajla, bir ziyaretle, bir nasılsın sorusuyla. Hayatta en ağır duygulardan biri nedir biliyor musunuz dostlar? Geç kalmışlık hissi. İnsan bazen yıllarca ertelediği bir konuşmayı yapmak ister ama artık fırsat kalmamıştır. Bir özür dilemek ister, bir sarılmak ister, bir kucaklaşmak ister ama karşısındaki insan artık yoktur. İşte bu yüzden bayramlar çok kıymetlidir. Çünkü insana hala fırsat olduğunu hatırlatır. Hala gidilebilecek kapılar olduğunu, hala aranabilecek insanlar olduğunu, hala tamir edilebilecek ilişkiler olduğunu. Belki de bazı insanlar için bu bayramın en büyük hediyesi bir gönül alma olacaktır. Bir sessizliği bitirmek, bir mesafeyi azaltmak, bir kalbi yeniden hatırlamak olacaktır. Efendim, belki de şimdi burada çok önemli bir soruya geliyoruz. İnsan neden affetmekte zorlanır? Çünkü affetmek yaşanan şeyi yok saymak değildir. İnsanın içindeki yükü bırakabilmesidir. Ama bunu yapmak kolay değildir. Çünkü bazı kırgınlıklar insanın sadece kalbini değil güvenini de yaralar. Ve insan yeniden yaklaşırsa yeniden incinmekten korkar. Sevgili dostlar, bir başka sebep de şudur. İnsan bazen haklılığını bırakmak istemez. Çünkü kırgınlık uzadıkça kimlik haline gelebilir. Ben kırılan tarafım, ben haksızlığa uğrayan tarafım. Ve insan bazen bu hikayeyi bırakırsa kendi durduğu yerin sarsılacağını hisseder. Ama burada çok önemli bir gerçek vardır sevgili dostlar. Affetmek. Karşı tarafı özgür bırakmaktan önce insanın kendini özgür bırakmasıdır. Çünkü uzun taşınan kırgınlıklar en çok taşıyanı yorar. İçten içe ağırlaştırır. Belki de bu yüzden bayram insanı sadece başkalarını değil kendi kalbini de düşünme fırsatı verir. İnsan kendine şu soruyu sorabilir. Ben neyi hala taşıyorum ve bunu taşımak bana neye mal oluyor? Sevgili dostlar, çünkü bazı yükler vardır. İnsan onları bıraktığında hafiflemez sadece. Yeniden nefes almaya başlar.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Geldin, hoş geldin.
2: Bayram geldi bayram. Haydi silkim kendine gel. Ne gereği var deme. Aman şimdi kim gidecek deme. Hadi kalk hazırlan. Giy en temiz giysilerini. Komşularına git, dostlarına git, akrabalarına git. Merhaba de. Bayramınız mübarek olsun de. Dertleş, konuş, sarıl. Kolay bulunur sevinç midir bayram? Sevinci paylaşmanın tadını başka şeyde bulmak mümkün mü?

insanın kalbine dokunan zamanlardan biri. İnsanı düşündüren, hatırlatan, yakınlaştıran zamanlardan biri. Ama belki de hepimizin içinde ortak bir his var. Eskisi gibi değil. Bu cümleyi son yıllarda çok duyuyoruz. Bayramlar mı değişti yoksa insanlar mı? Efendim şimdi gelin bu meselenin biraz daha geniş bir tarafına bakalım. Modern dünyada bayram hissi neden azalıyor? Bugün hayat çok hızlı. Belki de tarihin hiçbir döneminde insanlar bu kadar acele yaşamamıştı. Sevgili dostlar, sabah başlıyor. Bir telaş, bir yetişme hali, bir yoğunluk. Ve bu tempo insanın ruhuna da yansıyor. Eski insanlar bayrama hazırlanırdı. Şimdi insanlar bayrama bile yetişmeye çalışıyor. Oysa bayram dediğimiz şey bir durma hali. Hayatın hızını kısa bir süreliğine azaltmaktı. İnsana yeniden insan olduğunu hatırlatmaktı. Efendim bir başka değişim de ilişkilerde oldu. Eskiden bayramlaşmak gerçekten bir temas demekti. Kapıya gitmekti, el sıkmaktı, kucaklaşmaktı, uzun oturmaktı. Şimdi ise birçok bayramlaşma bir ekrana sığıyor. Hazır mesajlar, kopyalanmış cümleler, kısa konuşmalar. Şimdi elbette teknoloji kötü değil. Uzakları yakınlaştırabiliyor ama bazen de yakın olanları uzaklaştırabiliyor. Çünkü insan sesi duymadan, göze bakmadan, aynı ortamı paylaşmadan tam anlamıyla yakın hissedemeyebiliyor. Belki de çağımızın en ilginç yalnızlıklarından biri şu. İnsanlar fiziksel olarak birlikte ama zihinsel olarak uzak. Sevgili dostlar, aynı sofrada oturuluyor ama herkesin dikkati başka yerde. Birinin elinde telefon, birinin aklı işte, birinin zihni başka bir telaşta. Şimdi böyle olunca bayramın ruhunu taşıyan o birlik hissi zayıflıyor. Çünkü insan sadece aynı ortamda bulunarak yakınlaşmaz. Gerçek temas gerekir, gerçek dikkat gerekir. Eski bayramlarda mahalleler daha hareketliydi mesela. Kapılar daha çok açılırdı, komşular birbirine uğrardı. Çocuklar sokakta olurdu. Şimdi aynı apartmanda yaşayan insanlar bile birbirini tanımayabiliyor. Ve bu sadece fiziksel bir değişim değil, toplumsal bir dönüşüm. Çünkü modern hayat insanı bireyselleştirdi. Kendi alanına çekti. Daha yalnız ama daha kontrollü hayatlar oluşturdu. Efendim, belki de burada çok önemli bir soruyu dürüstçe sormamız gerekiyor. Gerçekten bayramlar mı eski tadını kaybetti yoksa biz mi değiştik? Çünkü çocukken bayram daha büyülüydü. Ama bunun bir sebebi de şuydu. Biz daha açıktık, daha heyecanlıydık, daha bağlıydık. Büyüdükçe insanın zihni doluyor, sorumluluk artıyor, yorgunluklar birikiyor, hayat ağırlaşıyor. Ve insan eskisi kadar hissedememeye başlıyor. Belki de mesele sadece bayramların değişmesi değil, insanların yorulması, ilişkilerin zayıflaması, hayatın hızlanması. Bir de şu var. Eskiden insanlar birbirine daha çok mecburdu. Şimdi ise herkes kendi dünyasında yaşayabiliyor. Bu bir özgürlük gibi görünüyor ama bazen yakınlığı azaltıyor. Çünkü insan bağımsızlaştıkça teması azaltabiliyor ve temas azaldığında bayramın ruhu da zayıflıyor. Ama burada umut veren bir şey var. Bayram hissi tamamen kaybolmuş değil. Hala bir çocuğun heyecanında var, hala bir annenin hazırlığında var, hala uzun zamandır görüşmeyen insanların sarılmasında var. Belki de mesele şu, bayramın ruhu kaybolmadı, sadece biraz geri çekildi ve onu yeniden ortaya çıkaracak olan şey yine insanın kendisi. Bir kapıyı çalması, bir telefonu gerçekten içten açması, bir sofraya gerçekten oturması, bir insanı gerçekten dinlemesi. Çünkü bazen bir bayramı güzelleştiren şey büyük organizasyonlar değil, gerçek bir yakınlıktır. Efendim, gördüğümüz gibi modern hayat insanı hızlandırıyor, yakınken uzaklaştırıyor, kalabalıkların içinde yalnız bırakabiliyor. Ama bütün bunlara rağmen bayram geldiğinde insanın içinde hala başka bir his uyanıyor. Çünkü bayram sadece kültürel bir alışkanlık değil, insanın ruhuna dokunan bir tarafı var. Şimdi gelin programımızın biraz daha iç tarafına bakalım, biraz daha meselenin içine bakalım.

Efendim kaldığımız yerden Semerkant Radyo'da Bayram Özel programına devam ediyoruz. Kırgınlıklardan bahsettik, affetmekten bahsettik. Bayramın aslında farklı duyguları da birlikte beraberinde getirdiği günlerden, zaman dilimlerinden olduğundan bahsettik. Şimdi biraz da farklı boyutlarına bakalım bu konunun. Şimdi gördüğümüz gibi bayram aslında

Bayram neden insanın kalbini yumuşatır sorusunun cevabına bakalım. Efendim, hayat bazen insanı sertleştiriyor, koşturuyor, yoruyor, duyarsızlaştırıyor. İnsan bir süre sonra sadece yetişmeye çalışıyor. Hissetmeye değil, tamamlamaya odaklanıyor. İşte bayram burada farklı bir kapı açıyor. İnsanı kısa bir süreliğine hayatın telaşından çıkarıp kalbine yaklaştırıyor. Çünkü bayramın içinde sadece gelenek yok. Mana var, yakınlık var, paylaşmak var, hatırlamak var. Bayramın en güzel taraflarından biri de paylaşmak. Bir sofrayı paylaşmak, bir lokmayı paylaşmak, bir zamanı paylaşmak. Çünkü insan paylaştığında sadece karşısındakine bir şey vermez, kendi içini de genişletir. Modern dünya insana sürekli biriktirmeyi öğretiyor. Daha çok kazan, daha çok sahip ol, daha çok kendin için yaşa. Ama bayram insana başka bir şeyi hatırlatıyor. Paylaşmadan huzur olmaz. Efendim, bayramlarda en çok hissedilen şeylerden biri de büyüklerin varlığıdır. Bir annenin hazırlığı, bir babanın bekleyişi, bir dedenin sessiz tebessümü. İnsan gençken bunu çok fark etmeyebiliyor. Ama yıllar geçtikçe o insanların bir evin ruhu olduğunu anlar. Çünkü bazı insanlar sadece bulunduğu için huzur verir. Bir şey söylemeden bile evin havasını değiştirir. Ve insan bazen bir bayram günü bir büyüğün elini öperken sadece gelenek yapmaz, köklerine dokunur. Efendim, belki de bayramın en güzel taraflarından biri şudur. İnsanın içindeki katılığı biraz azaltması. Normal zamanda kolay kolay aramayan insanlar bayramda telefon açabiliyor. Normal zamanda gidilmeyen kapılar bayramda çalınabiliyor. Çünkü bayram insana şunu hatırlatıyor. Hayat kısa, insan kırılgan ve hiçbir kırgınlık sonsuz değil. Efendim, belki de program boyunca konuştuğumuz her şey bizi aynı soruya getiriyor. İnsan neden hala bayrama ihtiyaç duyuyor? Çünkü insan sadece çalışan bir varlık değil, sadece üreten, yetişen, koşturan bir varlık değil. İnsan hatırlamak isteyen bir varlık, bağ kurmak isteyen bir varlık, ait hissetmek isteyen bir varlık. Ve bayram insanın unuttuğu bazı şeyleri yeniden hatırlatıyor. Bir sofranın kıymetini, bir kucaklaşmanın değerini, bir sarılmanın değerini, bir iyi ki varsın cümlesinin sıcaklığını. Belki de bu yüzden bayram sabahları insanın içine başka türlü dokunuyor. Çünkü o günlerde insan biraz daha yumuşuyor, biraz daha içini duyuyor. Ve belki de en önemlisi, insan o günlerde şunu hissediyor. Hayat sadece mücadeleden ibaret değil, yakınlık da var, muhabbet de var, merhamet de var. Belki bugün bazı insanlar uzaklarda, bazıları eksik sofralarda, bazıları sessiz evlerde bayrama giriyor. Ama yine de bayramın içinde umut var. Çünkü insanın kalbi tamamen kapanmıyor. Bir ses, bir ziyaret, bir küçük ilgi. Bazen yıllardır hissedilmeyen sıcaklığı yeniden ortaya çıkarabiliyor. Belki de bu yüzden bayram hala çok kıymetli. Çünkü bize şunu hatırlatıyor. İnsan ancak başka insanlarla güzelleşiyor.

Efendim, bayram özel programında son bölümümüze geldik. Ve sözlerimizi şöyle tamamlamak isteriz bugün. Efendim, belki de bugün en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri hayatı yeniden hissetmek. Çünkü modern hayat bazen insanı öyle çok yoruyor ki, insan yaşamayı unutup

sadece sürdürmeye başlıyor. Sabah kalk, yetiş, tamamla, bitir. Tekrar başla. Ve böyle zamanlarda insanın kalbi yoruluyor, ilişkiler yoruluyor, evlerin içindeki sıcaklık bile azalabiliyor. İşte bayram tam burada başka bir anlam kazanıyor. Çünkü bayram insana sadece dinlenmeyi değil, hatırlamayı teklif ediyor. Bir insan aramayı, bir gönül almayı, bir sofrada uzun oturmayı, bir çocuğun sevincine ortak olmayı, bir büyüğün duasını almayı. Belki de insanın ruhunu iyileştiren şeyler tam olarak bunlar. Çok büyük şeyler değil, gerçek şeyler, samimi şeyler, içten şeyler. Çünkü insan bazen yıllardır aradığı huzuru çok sade bir anda hissedebilir. Bir bayram sabahında, evden gelen bir yemek kokusunda, kalabalık bir sofrada, uzun zamandır görülmeyen bir yüzün tebessümünde. Ve insan o an şunu fark eder. Aslında özlediğimiz şey geçmiş değil, yakınlıkmış, aidiyetmiş, birlikte olabilmekmiş. Efendim, bugün bu bayram özel programımızda birlikte bayramın ruhunu konuşmaya çalıştık. Eski bayramları, bugünün yalnızlığını, kırgınlıkları, yakınlığı ve insanın neden hala bayrama ihtiyaç duyduğunu. Gördük ki bayram sadece takvimde duran birkaç gün değil, insanın yeniden birbirine yaklaşabildiği zamanlardan biri. Belki bu bayram uzun zamandır aramadığınız birini ararsınız. Belki bir kapıyı çalarsınız. Belki içinizde taşıdığınız bir kırgınlığı biraz hafifletirsiniz. Çünkü hayat gerçekten çok hızlı geçiyor. Ve insan bazen söylemek istediği şeyleri çok geç fark ediyor. O yüzden sevdiklerimizi ertelememek gerekiyor. Birlikte oturmayı, dinlemeyi, sormayı, hatırlamayı ertelememek gerekiyor. Belki de bayramın bize söylediği en güzel şey şu: İnsan yalnız yaşamamalı. Efendim, programımızı kapatırken tüm Semerkant Radyo ailesi olarak kırgınlıkların azaldığı, yakınlıkların çoğaldığı ve insanların birbirine yeniden kalpten yaklaşabildiği bir bayram olması ümidiyle programımızı kapatırken bayramınızı en içten, en kalbi duygularımıza tebrik ediyoruz efendim. Hayırlara vesile olmasını, hayırların halk eylemesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Hayırla kalın, hayırlı bayramlar.

0: Bayram Özel. Hazırlayan ve sunan Abdülbaki Tosun. Bayram Özel.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Geldin. Hoş geldin.
5: Bugün bayram. Can boğazdan çıktı. Et kemikten ayrıldı. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sineden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasında geçiriyoruz günlerimizi. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Maddi kaygıları, dünyevi öncelikleri belki dondurduk, belki yeniden kanattık. Bayram yüzümüzü, özümüzü, sözümüzü dünyadan öte çevirmiş olmalı, ahirete yakınlaştırmış olmalı. Adı üzerinde yakınlık bayramı ve bugün yakınlık günü. Bu sabah yine kurban, yeni kurban, yeniden kurban.

0: Ne istiyorsun?
1: Kurbanın olayım doktor bey. Aha bebem cayır cayır yanıyor bir çare. Bir bakıverin. Lütfen bir bakıverin.
0: Getir, getir bakayım şuraya.
1: Alın. Bakın bitti Masumcağız. Tükendi iyice.
0: Ateşi iyice çıkmış. Kaç aylık bu?
1: 18 aylık.
0: Ne zamandır hasta?
1: 2 gündür.
0: Şimdiye kadar niye getirmedin tabipliğe?
1: Getiremedik bey. Bilmiyorduk sizin geldiğinizi. Aa şimdi komşular dedi de koştum geldim size.
0: Şu anda bir şey yapamam. Yarın tabipliğe getir.
1: Allah rızası için. Allah rızası için doktor bey. Bir ilaç verin. Bir şeyler yapın. Sabaha çıkar mı
0: Çıkar
1: Masum?
0: Çıkar çıkar. Sadece ateşi yüksek. Ha, şu saçaktaki buzlardan koparıp bir beze sar çocuğun alnına koy. Yarın da getiririz tamam mı? Hadi.
1: Ya Rabbi. Şifa senden. İnşallah yavrumu sabaha çıkarır. Ağlama yavrum. Ağlama sen.
0: Nihayet gitti. Sinir bozucu insanlar. Hiçbirinin kafası çalışmıyor. Medeniyet nedir bilmiyorlar ki. Ne kadar da soğuk. Şu sobaya biraz daha odun atayım. Ne yapmak lazım bilmiyorum ki. Saat neredeyse 24'e geliyor. Yatsam bari. Hiç de uykum yok. Bütün gün nasıl vakit geçirilir burada? Dağın başı. Buradan bir an önce kurtulmalıyım. Yoksa çıldırırım. Ne biçim yerler buralar? Nereden de düştüm? Hay Allah.
2: Doktor bey! Doktor bey!
0: Yine mi? Kurtulamayacağım bu vahşi insanlardan.
2: Doktor! Doktor!
0: Ne istiyorsun gecenin bu saatinde? Derdin nedir ha?
2: Kusura bakmayın doktor bey. Hastam var da çok ağır.
0: Hadi içeri gir de öyle konuşalım. Gir içeri gir.
2: Beyim giremem. Düşseydik yola zavallı çok acı çekiyor.
0: Nesi var?
2: Ne bileyim doktor bey. İnim inim inliyor. Diyemiyor ki derdini.
0: Ne zamandır hasta?
2: Bir hafta oldu. Ama bu akşam iyice ağırlaştı. Nefes alamıyor.
0: İyi, buraya yakın mı?
2: Yakın sayılır ya. Hemencecik şu tepenin ardındaki köy.
0: He? Ne tepesi? Senin tepe dediğin yer koskoca süphanda abi.
2: Kestirme yerler bilirim bey.
0: Yahu deli misin sen? Gecenin köründe nereden bulacaksın kestirme yolu? Şu tipiye bak. Göz gözü görmüyor ki.
2: Bulurum bey. Her zaman gidip gelirim bu yolda.
0: Hadi hadi hadi gir içeriye. Sabah olsun öyle gideriz.
2: Doktor efendi kurbanın olayım. Etme eyleme. Ben sabaha kadar nasıl beklerim?
0: İyi hoş da ben buralarda. Kışta gecenin bu karanlığında nasıl gidebilirim? Ama istemiyorsan sen gidebilirsin. Ben gir içeri sabah olsun bir çaresine bakarız diyorum.
2: Tamam. Tamam doktor efendi. Madem öyle diyorsun.

0: Çıldırmak işten değil. Ziya'ya mektup yazmalıyım. Onun çevresi geniştir. Bana güzel bir tayin edilecek yer ayarlasın. O kadar arkadaşlık yaptık. Heh, işte. Kağıt kalem de burada. Biraz içli bir mektup olmalı. Acındırmalıyım kendimi. Önce şuraya bir tarih atalım. 11 Mart 1964. Sen sobanın başında ısınmana bak. Benim bazı işlerim var.
1: Tamam. Tamam da duramıyorum. Ciğerparem. Ne yapayım bilemiyorum.
0: Durursun, durur. Evet. Sevgili dostum, sana bu mektubu nerede yazdığımı tahmin bile edemezsin. Dostum, buraya mecburi hizmetimi yapmak üzere 3 gün önce geldim. Geldiğim günün gecesi çevredeki bütün yollar kapandı. Burada seviyeme göre birini bulup konuşmak elbette ki mümkün değil. Kendimle konuşabiliyorum. Şu 3 gün bana 3 yıl gibi geldi. Senden dost olarak ne rica edeceğimi tahmin etmişsindir. Rica değil, yalvarıyorum. Beni bu dağın başından kurtar. Etrafını kullan. Tayinimi bir an
1: önce... Etme doktor bey, kurbanın olayım. Şimdi gidiverelim, duramıyorum.
0: Ya ne laf anlamaz adamsın sen be. Bu saatte hangi vasıtayla gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Donalım mı, ölelim mi?
1: Bak, bakın doktor bey. Kızağım var. Atım maşallah kuvvetlidir. Hemencecik ulaştırır bizi köye. Dayanamıyorum, elimde değil. İçim yanıyor doktor efendi, içim.
0: Olmaz be adam. Yarın tabipliğe getir dedik. Bu havada yola çıkılır mı hiç? Soğuktan donarız, ölürüz. Kurtlara yem oluruz, çığ altında kalırız. Önümüzü göremez bir uçurumdan aşağı uçarız.
1: Siz korkmayın be. Aha şu avucumun içi gibi bilirim ben bu dağları. Bir şeycikler olmaz. Siz gözünüzü yumup açıncaya kadar götürürüm ben sizi.
0: Kızakla mı? Örtüsü bile yok. Donarız be.
1: Bakın bey, buna kepenek derler. İşlemez soğuk. Alın benimkini giyin.
0: Peki sen ne yapacaksın ha? Sana kış yok mu?
1: Ben alışığım soğuğa. Bir şey olmaz. Hadi, hadi alın giyin. Acele edelim. Bir an evvel çıkalım yola. Oğlumun, zavallımın acıları dinsin.
0: Bak, ne onun acıları diner ne de bizimki. Bu havada, bu saatte, bu karanlıkta yola çıkamam. Çıksak bile köye ulaşamayız. Anladın mı? Madem bekleyemiyorsun, şimdi git sabah gelirsin. Ne laf anlamaz adam. Aptal dağlı. Bu kendini bilmez köylülerle ne yapacağım ben burada? Durmadan gece gündüz kapımı çalarlar artık. Ah anne, bütün bunlar hep senin yüzünden. Ne dur biliyorlar ne laftan anlıyorlar. Ah medeniyet, ah Avrupa. Biraz da buralara düşseydi ya yolu. İnsanlık öğrenselerdi. Gecenin bu saatinde kimse kimseyi rahatsız eder mi hiç? Olacak şey mi? Medeniyet, ah medeniyet, neredesin? Yar gitmemiş. Okumuş türkü söyler. Ne yüksüz insan ya. Sinirlerim iyice bozuluyor. Şu mektubu da bitirmem lazım. Nerede kalmıştım? Evet dostum. Mektubuma ara vermek zorunda kaldım. Çünkü gece yarısından sonra bile rahat yok bana. Az önce kapım çalındı. Açtım. Karlar davetsizce doluştu içeriye. Kapının önünde soğuktan kıpkırmızı kesilmiş bir dağlı yüzü duruyordu. Sakalları neredeyse buz tutmuştu. Bu soğukta, bu tipi de başka bir köye hasta olan oğluna bakmam için çağırdı beni. Evet, tabii ki gitmedim. Bu kışta kurtlara yem olmaya hiç niyetim yok. Çarptım yüzünü. Ama anlamıyor ki. Şimdi kapının önünde hala inatla bekliyor beni. Türkü söylüyor. Zaten içim sıkılıyor. Bir de bu türkü hüzne boğuyor beni.

0: He? Ama bu türkü değil. Bir ilahi. Annemin ilahisi. Çocukluğumdan kulaklarımda kalan bir ses. Amma da işten söylüyor. Anne. Ah annem. Şimdi duysaydı bunu mutlaka ağlardı. En iyisi gidip şuna bir bakayım. Ne yapıyorsun burada?
1: Kusura bakmayın bey. Sesim yüksek çıktı. Sizi rahatsız ettim değil mi? Bakın sustum. Sustum işte. Söylemem bir daha.
0: Daha ne bekliyorsun? Niye gitmiyorsun?
1: Nasıl gideyim doktor? Oğluma sizinle geleceğime söz verdim. İnlemeleri hala kulaklarımda. Eli boş gidip de ne yapayım? Sabah olunca sizinle giderim.
0: Of. Şu hale bak. Koskoca ihtiyar karşımda ağlıyor. Hay Allah. Ne yapsam? Gitsem mi acaba? Tabii ya, Ziya en kısa zamanda tayinimi ayarlar nasıl olsa. Hem döndüğünde arkadaşlara anlatacak bir maceram da olur. Gideyim bari şununla. Adın ne senin?
1: Hasan Bey.
0: Hadi Hasan ha. Gidelim bakalım. Kızı hazırla. Sen kazandın.
1: Ne dediniz? Kızağı mı hazırlayayım? Bana dediniz değil mi?
0: Yok. Ya sen deli misin? Başka kim var ki burada?
1: Kusura bakmayın bey. Sevindim de. Sevincimden sordum. Gidiyoruz değil mi bey?
0: Gecenin bu saatinde şaka yapacak halim yok ya. Sen atı hazırla. Ben de lazım olabilecek araç gereçleri çantama koyup geliyorum.
1: Hay Allah razı olsun sizden.

0: Hasan Ağa, sen durmadan bu ilahiyi mi söylersin?
1: Ya doktor, hem ağlar hem söylerim. Benim de canım arzular o mübarek peygamber toprağına. Ama gitmek nasip olmaz bir türlü. Nasip işte.
0: Aynı arzu, aynı hüzün. Tıpkı annem. Demek bütün ihtiyarlar birbirine benziyor. Böyle sızlanıp duruyorlar. Fazla gevezelik edip de canımı sıkmasa bari. Hasan Ağa, çok uzun mu yolumuz?
1: Yok doktor bey, bakın kasabadan çıktık bile.
0: Çıktık ama hava daha da soğudu.
1: Açıklığa çıkınca rüzgar sertleşiyor. Kasabada evler kesiyor ne de olsa rüzgarı.
0: Ne kadar da karanlık bir gece. Etrafta tek bir ışık bile yok. Yolu şaşırmazsın inşallah.
1: Allah'ın izniyle şaşırmam bey. Dedim ya, avucumun içi gibi bilirim buraları.
0: İyi de ne iz var ne de yol. Burnunun ucunu bile göremiyorsun. Peki sahi sen gelirken nasıl geldin ha?
1: Hiç bey. Bismillah deyip koştum kıza.
0: Duayla geldin buraya kadar demek ha?
1: Dua müminin silahıdır bey.
0: Silah. İlahi Hasan'a. Şu halimle bile güldürdün beni.
1: Neden güldürdün doktor bey? Gülünecek ne söyledim ki ben?
0: Yok. Yok bir şey Hasan'a. Bakma sen bana.
1: Şeker ister misiniz?
0: Şeker mi? Ne şekeriymiş o?
1: Akide şekeri. Soğukta iyi olur. İnsanın içi ısınır. Alın siz de atın ağzınıza.
0: Hayır Hasan'a. Sen etrafa iyi bak da yolu şaşırma. Eğer yolu şaşırırsan yandık ha.
1: Bu yolları iyi bilirim ama yine de Allah şaşırtmasın bey. Şaşırırsak yanar mıyız, donar mıyız bilmem.
0: Bak sana inandım da çıktım bu yola. Bakıyorum sen de yavaş yavaş korkmaya başladın ha Hasan ha.
1: Yok bey, şu karlı dağlarda yolumu şaşırmaktan, kurtlara yem olmaktan korkmam. Benim asıl korkum çok daha başka.
0: Ölümden daha başka korku mu olurmuş Hasan'a? Bak seni bile gecenin bu soğuğunda ve zifiri karanlığında buraya kadar getirdim.

0: bastıran ölüm korkusu değil mi?
1: Ölümden korkmamak elde değil. Kendimi düşünüyorum. Oğlumu, ciğerparemi düşünüyorum onun için. Benim içinse asıl korku son korkusu.
0: O da ne? Ne sonuymuş bu?
1: Kusura bakmayın doktor efendi. Ebedi saadeti kaybetme korkusu. İçten içe yakıyor beni.
0: Kürtünme beni Hasan. Kaybedecek neyin kalmış ki? Halen korkuyorsun.
1: Doktor efendi. Ne diyeyim? Bu gece benim en sevdiğimin acıları dinsin diye üşenmeden sana geldim. Siz de zahmet edip bu teklifimizi kabul ettiniz. Allahu Teala razı olsun. Ufak bir yolculuk içinde sıkıntıları ve tehlikeleri bir bir saydınız.
0: Doğru değil mi ama?
1: Doğrusuna doğru da ufak tefek yolculuklar için ihtimal tehlikeleri düşünüyorum. Uzun, sonsuz, ebedi yolculuk için korkmamak mümkün değil.
0: Yolculuğun sonsuzu nasıl oluyormuş peki?
1: Her faninin mutlaka çıkacağı yolculuk. Ahiret yolculuğu.
2: İşin yoksa vaaz dinle. Tipik bir bunaklık vakası. Ne söylediğinin ne de kendinin farkında değil. Cahilliğine bakmadan bir de ders vermeye kalkıyor. Allah bilir okuması yazması bile yoktur bunun.
0: Hasan ağa, okuman yazman var mı senin?
1: Var biraz. Elime ne geçirirsem okurum işte.
0: Hasan ağa, sen sana atıldın mı?
1: Yok, ben bir şey duymadım.
0: Kurt, kurt sesini duymadın mı?
1: Ya, ben bir şey duymadım.
0: Nasıl olur? Şimdi duydum. Sana, sakın kurtlar saldırmasa.
1: İnşallah saldırmazlar.
0: Ya saldırırlarsa ne yaparız ha? Yanımda silahın da yok.
1: Dua. Dua müminin silahıdır dedim ya bey.
0: Hasan ağa, şaka yaptığımı mı sanıyorsun? Hadi hadi sen şu atı daha biraz daha hızlı sür. Bir an evvel köye varalım. Yoksa işimiz iş ha.
1: Hadi kara kızım.
0: Kurtlar saldırırsa etrafta sığınacak bir tek ev bile yok.
1: Şu tepeyi çıktık mı, orada eski terk edilmiş bir bina vardır. Haraptır. Oraya saklanabiliriz.
0: Hadi hadi Hasan abi, biraz daha hızlı gidelim. Şuraya bak, soğuktan üşüyorum neredeyse.
2: Aman Allah'ım, ben aklımı kaşırdım galiba.
0: Ne işim var gecenin bu saatinde? Bırak ihtiyarlar dağ başında. Nasıl yaptım bu hatayı ben? Ne iyi bilirsiniz, birinin peşine düştüm. Bu adam ya deli ya da eşkıya. Hem nereden biliyor benim kasabaya geldiğimi? Daha kasabalıların birçoğu bile görmedi beni. Hay Allah. Ya öldürürse beni?
1: Daldınız doktor bey.
0: Ne dedin sana?
1: Durgunlaştınız birden.
0: Yok.
1: Dalıp gittiniz. İlk günler hep böyle olur. Dalar gider insan yabancı bir yere gelince. Sahi memleket neresi doktor bey?
0: Memleket mi? İstanbul'uyum aslında.
1: Doğma büyüme mi?
0: Öyle sayılır. İstanbul'da doğdum. Ama tahsilimin çoğunu yurt dışında yaptım.
1: Mübarek şehir. İstanbul'u görmek nasip olmadı bize doktor bey. Ama çok okudum. Öyle okudum ki görmüş gibi oldum. Sokak sokak canlandırırım gözümde. İstanbul. Boğaz önünde akar gider.
0: Ya.
1: Minareler, kubbeler, mezarlıklar, çerviler, camiler, türbeler. Beriye kadar Üsküdar gözümde tüter. Eyüp Sultan. Hele Eyüp Sultan. Resulullah'ın kabrine gidemedim. Bari mihmandarının kabrine varıp ziyaret etsin diye içim yanar. Ah doktor bey, ah. Hele anlatın. Kurbanınız olayım. Anlatın Eyüp Sultan'ı.
0: Eyüp Sultan'ı mı? Nesini anlatayım, hiç görmedim ki.
1: Ah, görmediniz mi? Sahi diyorsunuz doktor bey. İnsan İstanbullu olur da bir kez gitmez mi o mübarek sahabenin kabrine?
0: Allah, gitmedim dedim ya. Ölülerle işim yok benim. İşim yaşayanlarla. Yalnız daha çocukluğumda annemle bir yere gitmiştik. Onun da adını hatırlayamıyorum. Yalnız yemyeşil bir yerde. Kocaman çınarlar vardı. Bir de annemin gözyaşlarını hatırlıyorum. Ağlamıştı. Zavallı annem.

0: Zavallı değil ki bey. Asıl zavallılık gözyaşından nasipsiz olmak. Ben çok ağlarım. Beşikte bebek görür ağlarım. Sokakta beli bükük ihtiyar görür ağlarım. Dertli görsem ağlarım. Düğün dernek görsem gene ağlarım.
1: Bak, bak ben hiç ağlamadım ama bu yolculuk beni de ağlatacak galiba. Soğuktan donmak üzereyim. Ne zamandır yol alıyoruz? Dilköy bir eve bile rastlamadık daha. Hani yakın demiştin, kandırdın beni değil mi?
0: Telaşlanmayın doktor bey, bakın tepeye gelmek üzereyiz.
1: İyi de at yürümüyor ki. Çakalıp kaldık burada.
0: Şu kayanın kuytusunda kalmış buraları. Onun için kar yumuşak. At saplanıp kalıyor. Ben ineyim de çekeyim hayvanı biraz.
1: Dur bir dakika, ben de ineceğim. Hem yürüyünce ısınırım bari.
0: Aman doktor bey. Doktor bey dikkat edin.
1: Ne oldu?
0: O taraftan değil bey. Bu taraftan inin.
1: Niye?
0: O tarafı uçurumdur.
1: Ne? Uçurum mu? Uçurum mu var burada?
0: Ya. Ne zamandır böyle yol alıyoruz?
1: Demek bir yanımız tepe, öbür yanımız uçurum ha. Daracık bir yolda ilerliyoruz öyle mi?
0: Öyle. Allah. Bir yan tepe, öbür yan uçurum. Hayatta öyle değil mi bey? Kısa, daracık bir şey. Bu yolu bulan hedefe varmış. Bulamayanın ise ayağı kaymış, uçuruma yuvarlanmış.
1: Bırak şimdi bunları da bir an önce çıkar şu atık karların içinden.
0: Hadi kara kız, gel. Aferin.
1: Olmuyor. Olmuyor işte. Buraya saplandık kaldık.
0: Telaş etmeyin doktor bey, telaş etmeyin. Himmet ya Fakih Ahmet. Hadi bismillah. Hadi kara kızım.
1: Hadi.
0: Oldu işte. Gördünüz mü doktor bey? Hadi buyurun kıza.
1: Biraz yürüyelim. Hem yürümek daha emniyetli. Baksana kızağın bir ayağı boşlukta gidiyor.
0: Yol buralarda iyice daralır.
1: Hasan ağa, demin yine dua ettin değil mi?
0: Evet doktor bey. Himmet ya Fakih Ahmet dedim. Elhamdülillah bu maniyi de aştık.
1: Ne demek ki bu?
0: Bu bir dua. Bu öyle bir duaydı ki İstanbul'u fetheden Mehmet Han Hazretlerinin elindeki kılıcı düşürür, dudaklarından bu duayı hiç düşürmezdi. Bu duayı ona hocası İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri öğretmişti.
1: Akşemseddin mi? O da kim?
0: Ne dediniz doktor bey?
1: Akşemseddin'in kim olduğunu sordum.
0: Beni bu cahilliğimle imtihan mı ediyorsunuz doktor bey? Elbet siz daha iyi bilirsiniz. Kusuruma bakmayın. Siz benimki gevezelik işte.
1: Yok ya, sahiden soruyorum.
0: Etmeyin doktor bey. Biliyorum çok konuşup kafanızı ağrıttım ama siz gene de kusuruma bakmayın ya.
1: Canım ne kusuru ya? Hakikaten bilmiyorum.
0: Nasıl olur doktor bey? Kitaplarda da mı okumadınız?
1: Hayır, okumadım. Bak biz tıp kitapları, fen kitapları, sosyal kitaplar okuruz.
0: Allah Allah. Allah Allah.
1: Ya niye şaşıyorsun ki bu kadar? Akşemseddin'i illa bilmem mi gerekiyor yani?
0: Siz bilmezseniz kim bilecek?
1: Niye?
0: Çünkü Akşemseddin Hazretleri tıp sahasında mühim bir şahsiyettir. Mikrop nazariyesini bulmuş.
1: Hayda. Bunu da nereden çıkardın şimdi?
0: Okudum doktor bey.
1: Bak ben bunca sene yüzlerce tıp kitabı okudum ama senin dediğine hiçbir yerde rastlamadım. Bak mikrop teorisini 19. yüzyılda Pasteur isminde Fransız bir doktor bulmuştur. Ne ondan bir sene önce ne de Fatih zamanında mikrobun varlığı bile bilinmemekteydi. Yahu ben neler söylüyorum? Bir dağlı ile bakteriyoloji konusunda tartışıyorum. Hem de bir dağ başında. Hakikaten delirmiş olmalıyım.
0: Bakın doktor bey. Pasteur'den tam 400 sene evvel Akşemseddin Hazretleri mikrobun varlığını biliyordu. Bunu Maddetül Hayat adlı eserinden öğreniyoruz. Aynen şöyle yazıyor.
2: Hastalıkların insanlarda teker teker peyda olduğunu sanmanın hatadır. Hastalık İnsandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma ise gözle görünmeyecek kadar küçük.

0: fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur.
1: Küçük ve canlı tohumlar. Evet, evet, bu mikrop teorisi. Ama nasıl olur ki? O zaman da mikroskop bile yoktu.
2: Mikroskop bile yoktu ama Akşemseddin Hazretleri gibi bir hekim vardı. O hekim ki ilmini Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden alıyordu. Bunu da sevgili peygamberimizin salgının bulunduğu yere gitmeyiniz ve salgının bulunduğu yerden çıkmayınız hadis-i şerifini ilham olarak bulmuştu. Ayrıca kanser hastalığı üzerine de çok çalışmıştı ve bazı kanserli hastaları tedavi etmişti.
3: Hasan Ağa, sen bunları nereden öğrendin ha?
2: Dedim ya doktor bey, çok okurum ben.
3: Pekala. O söylediğin dua ile mikrop teorisini bulan Akşemseddin'in ne alakası var ha? Çok şaşırdım. Şunu iyice bir anlatsana bana.
4: Semerkant Radyo.
5: Reklamlar.
6: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
5: Reklamları dinlediniz.
7: Geldin. Hoş geldin.
8: Kurban kesiyorsun. Biliyorsundur ama gene de hatırlatalım. Ey Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için bir canlının canından vazgeçebilecek kadar inanmış olan. Kurbanda komşu hakkı vardır, göz hakkı vardır, fakir hakkı vardır. Komşunu gözet, fakiri gözet, göreni gözet ki bayram bayram olsun. Gözet ki bayramın bayram, kurbanın kurban olsun.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Anlatması zor. Doktor bey, dediğiniz gibi şaşırtıcı. Uzun süre.
3: Etrafta hiç ışık olmadığına göre yol da uzun değil mi?
2: Bir şeker atsaydınız ağzınıza doktor. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
3: Ya, sağ ol, istemem. Anlat sen. Kimmiş bu Akşemseddin? Hekim mi?
2: Hekim ya. Hem de ne hekim. Zamanının Lokman hekimi. Dinleyin doktor bey. Şam diyarından alim ve evliya bir zat kalkar, ailesiyle birlikte Anadolu'ya gelir. Bu zat soyu Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den gelen Hamza Efendidir. Neden, niçin geldiğini kimse bilmez. Bir ilahi emir yürütür onu ve gelip Osmancık'a yerleşir. Görünüşte hiçbir şey getirmemiştir. Ama onun diyar-ı ruhuma getirdiği bir şey vardır. 7 yaşında bir çocuk. Daha 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bu çocuk, oğlum Mehmet Şemseddin'dir. Hamza Efendi oğlu.

kalınca emin ellere, ruhunu da Rabbine teslim eder. Mehmet Şemseddin Büyür, zamanın bütün ilimlerini tahsil edip Osmancık'ta

0: Bu havada, bu yerlerde nereye gidiyorum? Eğlenmeye değil ya, hasta bakmaya.
1: Doktor oğlum, sizin gibi o da çağrıldığı yere giderdi.
0: Hasan ağa, bizim iş başka iş. Sen ondan bahset.
1: Çocuğu hastalanan bir baba, gece kör, dağ başı ve buraların garibi bir doktor. Ancak onlardan bahsedilir doktor efendi. Onlardan gerisi hikaye.

0: Şemsettin Efendi. Şemsettin Efendi.
1: Buyurun.
0: Efendim, sizi gecenin bu saatinde rahatsız ediyorum ama çocuğum çok hasta.
1: Estağfurullah, hemen gidelim.
0: Efendim, çocuğu buraya getirmek isterdim ama çok fena. Size de zahmetler veriyorum.
1: Estağfurullah, zahmet ne demek? Vazifemiz, daha ölmedik ya.
0: Şu sokakta efendim, buyurun.
1: Nesi var?
0: İnim inim inliyor, anlayamadık ki. İşte efendim bu ev. Buyurun. Buyurun, şöyle geçin efendim. Siz bir zahmet bekleyin, ben odadan çocuğu alıp geleyim.
1: Tabii, beklerim. Ev bomboş. İç eşyaları yok galiba. Çok fakirler anlaşılan. İhtiyarın ne de nurlu bir siması vardı. Hem evde de hiç ses seda yok. Ve subhanallah, şu kapıyı bir tıklatayım ben. Kapı bir fiskeyle ardına kadar açıldı. Allah Allah. Burada da kimse yok. Ama az evvel ihtiyar buraya girmişti. Ayağım bir şeye takıldı. Bir zincir. Ne kadar da uzun. Zincir bütün odayı kaplamış, pencereden dışarıya uzanmış. Hiçbir şey anlamadım. Madem kimse yok, ben de evime döneyim bari.
2: Allah Allah. Ne demek istiyor bu cahil köylü? Akşemsettin'i de bir gece bir hasta için evinden çağırıyorlar. Hey Hasan'a, sonra ne oldu?
3: Bakıyorum merak saldın.
2: Her iş merak sonunda başlamıyor mu?
3: Doğru. Doğru doktor evladım. Sonra Akşemseddin'i hocası yanına çağırır. Epey sohbet ederler.
4: Şemseddin, evladım.
1: Buyurun efendim.
4: Hadi, akşam oldu artık. Koskoca medresede bir sen kaldın bir de ben.
1: Akşam mı oldu? Ne çabuk.
4: Hep böyle dalıp gidiyoruz. Hele son günlerde durgunlaştın iyice. Bir hal var sende. Hadi, çıkalım artık.
1: Müsaadenizle şu kitabı yerine koyayım efendim.
4: Okuduğun nedir?
1: Bayezid-i Bistami Hazretlerinin sözleri efendim. Okurken elim yanacak zannettim. Buyurdukları sözler birer tokat olup yüzümde patladı. Her biri ateş olup içimi yaktı. Okudukça kendi derecemi anladım.
4: Maazallah, maazallah. Hadi, hem yürüyelim hem konuşalım.
1: O sözler ki bana beni anlattı. Ve ben bir hiç olduğumu gördüm.
4: Öyle deme evladım.
1: Öyle hocam, öyle. Bayezid-i Bistami Hazretleri şu 10 şey... İnsanı aşağılık yapar buyuruyor. Kin ve nefret, öfke ve hiddet, büyüklenme, zulüm, mücadele, cimrilik, kötü huy, fena ahlak. Hepsini kendimde görüyorum. Buyurduklarının hepsi bende var. İşte derecem, işte mevkiim.
4: Kendine haksızlık etme. Sen medresemizin göz bebeğisin. İlmini ahlakınla süslüyorsun. Nefsinle her an mücadele halindesin. İnşallah sonunda hayırlı olur. İyi olur.
1: Bunca mücadelenin sonunda gönlüm hala virane.

0: Azgın nefsimin elinden bir türlü kurtulamıyorum. 37 senedir susturamıyorum. Olmuyor. Olmuyor.
1: Galiba seni anlıyorum. Bu taş duvarlar arasına sığmıyorsun.
0: Müsaade eder misiniz hocam? Hem size bir şey anlatacaktım.
1: Elbette. Söyle evladım.
0: Dün gece acayip bir şey oldu. Bir ihtiyar hastam var deyip beni bir eve götürdü. Sonra kayboldu. Odaya girdiğimde öbür ucunu görmediğim bir zincir buldum yerde.
1: Hayırdır inşallah, hayırdır.
0: Sabaha kadar da uyuyamadım.
1: Çok güzel bir hal. Güzel bir müjde evladım. Sana yeni ufuklar açılıyor. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Artık açıkça belli. Sen çağrılmışsın evladım.
0: Kim hocam? Beni çağıran kim?
1: Bilmem ki. Hele yola çık. Ara onu sen. Onu bulmazsan da o seni bulur. Biiznillah.
0: Kime gideyim hocam? Nereye gideyim? Şaşkınım.
1: Aklıma geldi. Ben kara medresedeyken bir müderris Numan vardı. Bir gün onu da çağırdılar. O da senin gibi her şeyi yüzüstü bırakıp çağırana gitti. Şaşırtıcı bir benzerlik. Ona şimdi Hacı Bayram-ı Veli diyorlar. Ankara'dadır kendisi. Ona git.
0: O zaman müsaade edin, derhal yola çıkayım hocam.
1: Hemen mi?
0: Hemen.
1: Anlıyorum. Yerinde duramıyorsun. Peki öyleyse. Hadi yolun açık olsun.
0: Hakkınızı helal edin hocam.
1: Helal ettim. Güle güle. Medresemizden bir yıldız kaydı. Maşallah.
2: Evet. Osmancık medresesinden bir yıldız kaymıştı. Ama bu yıldız başka mekanlarda daha güçlü bir şekilde parlayacaktı. Mehmet Şemseddin her şeyi yüzüstü bırakıp yollara düşer.
3: Şey, Hasan Ağa, bilinmeyen birileri birilerini çağırıyor. Korkmuyorlar mı peki? Akıllarına hiç kötü şeyler gelmiyor mu?
2: İlahi doktor bey, hani ne demişler, korkunun ecele faydası yoktur.
3: Sen de tuhafsın ha. Sana da bir şey sorulmuyor ki. Sonra ne oldu?
2: Şemseddin aramaya, çağrılan sese gitmeye devam eder. Ve yolu Ankara'ya kadar uzanır.

0: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Buyur ağa, gel bir şeyler yiyelim.
0: Bereketli olsun. Biz o işi gördük. Şuradan bir su içip yüzümüzü yıkasak yeter. Elhamdülillah. Buz gibiymiş mübarek.
1: Otur bir soluklan. Yorgun görünürsün.
0: Yorulmuşum.
1: Uzaktan mı gelirsin?
0: Amasya'dan.
1: Oh, uzakmış. Yolculuk nereye?
0: Ankara'ya.
1: Ne yapacaksın Ankara'da?
0: Hacı Bayram-ı Veli'ye mürid olacağım.
1: Başka mürid olacak şeyh bulamadın mı kardeş?
0: Hacı Bayram-ı Veli'nin nesi var ki?
1: O veli falan değil Erenler. Dilenci, dilenci.
0: Sen ne dersin derviş baba?
1: Gerçek derim. Ben de düne kadar onun için dere tepe açtım. Ama onu ve müritlerini görünce yanıldığımı anladım. Madem ki bu yola çıktın, hiç olmazsa gerçek bir şeyhten himmet dile.
0: Kafamı karıştırdın derviş baba.
1: Beni dinlersen Hacı Bayram'la hiç vakit kaybetme. Ben Zeynuddin Hafi Hazretlerine gidiyorum. İstersen sen de gel.
0: O nerede?
1: Halep'te.
0: Ya, Ankara buradan çok çeker mi?
1: Öğleye varırsın. Boşuna yorulacaksın.
0: Olsun.
1: Anlaşıldı. Sen kararlısın. Bak, seni yarın öğleye kadar beklerim. Dönersen yol arkadaşı olur, Halep'e gideriz. Dönmezsen günah benden gider. Sen bilirsin.
0: O zaman bana müsaade.
1: Hadi, uğurlar olsun. Unutma, yarın öğleye kadar...

edeceğim. Deli mi ne? Koskoca şey için nasıl konuşuyor? Yok veli falan değilmiş, yok dilenciymiş. Koskoca şey dilencilik eder mi hiç? Hadi Şemsettin, sen yoluna devam et.

0: Dervişlere yardım edin.
1: Allah rızası
0: için. Ne verirsen elinde o gelir senin
1: için. Dervişlere
0: yardım edin.
1: Dervişlere yardım edin.
2: Bana burası Ankara, bunlar da Hacı Bayram'ın müritleri dediler. Ama bu nasıl şeyhlik, bu nasıl müritlik? Bunlar bilmezler mi ki Ruzi Mahşer'de dilenciler yüzlerinin etleri dökülmüş olarak kalkacaklar? Derviş haklıymış. Hacı Bayram denilen adamdan mürşit olmaz. Bunca yıl müderrislik yap, cihana ders ver, sonra gel bir dilenci şeyhine teslim ol. Olacak şey değil. En iyisi şimdi ben hemen Halep'in yolunu tutayım. Dervişi kaçırmayayım.
0: Dervişlere yardım edin.
3: Allah rızası için.
1: Allah rızası için.
4: Sen bize yardım etmeyecek misin beyim?
2: Edeyim dede, edeyim. Şuraya bak. Koskoca aksakallı adam bile dileniyor. Al bakalım derviş kardeş, senin de gönlün kalmasın.
4: Sağ ol oğul, beni kırmadın.
2: Hacı Bayram'ın dergahından mısınız?
4: Evet.
2: Dede, alınmazsan sana bir şey sormak istiyorum.
4: Sor beyefendi.
2: Bu yaşta bu aksakalınla ona buna el açmak sana ağır gelmez mi?
4: Gelse ne yapabilirim ki? Şeyh böyle ister.
2: Aman dede, dediğine bak. Ayrıl dergahtan, kurtul zilletten.
4: O kadar kolay mı oğul? Müritleri Hacı Bayram'a zincirle bağlıdır. O birini mürit kabul etti mi zinciri boynuna geçirir. Hacı Bayram Ankara'dan çekti mi zincirin ucundaki Halep'te olsa döner gelir.
2: Saçma. Aha ben Halep'e gidiyorum şimdi işte.
4: Olur evlat. Hakkında hayırlı olanını iste.
5: Aha. Seni sabah bekliyordum. Erken döndüğünü görünce iki kere sevindim.
2: Niye iki kere?
5: Birincisi iyi bir yol arkadaşına sahip oldum. İkincisi şayet dönmeseydin ömrüm boyunca acaba ben mi yanıldım diyecektim. Neyse bayağı yol aldık. Karnın acıkmıştır senin. Mola verelim istersen.
2: Hayır acıkmadım.
5: Durgunsun.
2: Ankara'dan çıktığımdan beri boğazım sıkılıyor sanki.
5: Umduğumu bulamadığımda benim de öyle olur. Merak etme, geçer.
2: İnşallah. Hasan ağa, bizim de bu halimiz geçer mi dersin? Hı?
6: Halinize ne olmuş?
2: Daha ne olsun, benimle sen dalga mı geçiyorsun?
6: Estağfurullah doktor efendi, ne haddime. Ben şunu demiştim. Elhamdülillah iyi kötü yolumuz var. Kızağımız var. Gidiyoruz.
2: Tamam.
6: İnşallah hayırlısıyla varırız.
2: Tamam tamam. İyiyiz. Yolumuz da iyi. Soğuk da yok. Sen Akşehir'den bahset. Onu anlatınca hepsini unutuyorum. Yoksa çıldırmamak mümkün değil. Boğazım iyice sıkılıyor sanki. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Biraz duralım istersen.
5: Bu gece şu handa konaklayalım. Çok az yolumuz kaldı. Sabah namazından sonra Halep'teyiz. Hadi şu hana girelim de iyice bir dinlenelim.
2: İyi olur.

0: Allah Allah, Allah Allah. Boğuluyor sanki, nefes alamıyor. Uyandırayım mı şunu? Şemsettin, Şemsettin, Şemsettin uyan.
1: Ne oldu?
0: Nefes alamıyordun. Ben de uyandırdım. İyi misin?

0: Boğazım. Boğazım sıkılıyor sanki.
1: Boğazın mı? Aa, boynun çepeçevre morarmış. Sanki biri zincirle sıkmış.
0: Zincirle mi?
1: Evet, evet. İşte bak, halkaların izi var.
0: Aman yarabbi. Demek zincir ha?
2: Müritler Hacı Bayram'a zincirle bağlıdır. O birini kabul etti mi zinciri boynuna geçirir. Hacı Bayram Ankara'dan çekse zincirin ucundaki Halep'te olsa döner gelir. Halep'te olsa döner gelir. Halep'te olsa döner gelir.
0: Şimdi anlıyorum. Ankara'da konuştuğum zat Hacı Bayram'dı. Eyvah. Eyvah bana. Eyvahlar olsun.
1: Ne oldu? Neden eyvahlanıp duruyorsun?
0: Sen beni uyandırmadan önce bir rüya görüyordum.
1: Hayırdır inşallah?
0: Boynuma kalın bir zincir bağlanmıştı. Zincirin ucu Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin elindeydi. Ben Halep'e gitmek istedikçe o beni sürüye sürüye Ankara'ya getiriyordu. Ben hemen yola düşmeliyim. Ankara'ya gitmeliyim. Beni kabul eder mi ki?
1: Evet, gitmelisin ama aylardır yolculuk ettik. Biraz dinlen, sonra yola çıkarsın.
0: Hayır, dinlenecek vakit yok. Hemen yola çıkmalıyız.
1: Sen yalnız gideceksin.
0: Neden, sen gelmiyor musun?
1: Biz o kapıya kabul edilmedik ki gidelim.
0: Nereden biliyorsun?
1: Kabul edilseydik bende de zincir izi olurdu. Hadi sen düş yola. Yolun açık olsun.
3: Tekrar düşer yola. Çöller geçer. Dağlar aşar. Aylar sonra varır Ankara'ya. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin dergahına. Susamışçasına suya koşar. Fakat dergah boştur. Hacı Bayram-ı Veli talebeleriyle birlikte tarladadır. Akşemseddin gider yanlarına. Ne bir hoş geldin diyen olur, ne de yüzüne bakan. Sanki orada yoktur. Fakat o talebelerle birlikte çalışmaya başlar. Yemek vakti gelir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri kendi eliyle pişirdiği burçak çorbasını talebelerine teker teker dağıtır. Akşemseddin'i görmez bile. Oysa köpeklere bile yemek verilmiştir.
0: Demek ki Akşemseddin'den intikam alıyor.
3: Öyle deme. Büyüklerin işine akıl sır ermez. Bir hikmeti vardır. Dinle.
0: Şu aksakallıya bakın. Kim o?
4: Sabah geldi. Hocamız ona hiçbir şey demedi ama o bizimle birlikte yoruluncaya kadar ekinmişti.
0: Hocamız o garibe neden yemek vermedi acep?
4: Vardır bir hikmeti. Bak, o da daralıp gitmedi.
0: Şuna bak. Şuna bak.
4: Köpeklerin çanağına gidiyor.
0: Onlarla birlikte yiyecek.
5: Ey uslanmaz nefsim. Sen bunu hak ettin. Sana şeyhin kabından değil, köpeklerin yalağından yemek düşer.
6: Hey köse, beri gel. Bizi çabuk avladın. Gel, yanıma gel. Gel, benim soframa otur. Zincir zoruyla gelen misafir işte böyle ağırlanır. Aş verin köpeğe.
0: Midem bulandı. Böyle mi olmuş sahiden?
3: Öyle ya. Eksiği var da fazlası yok anlattıklarımın.
0: İyi ama nasıl olur? Koskoca bir bilim adamı gitsin köpeklerle yemek yesin. Olacak şey değil. Üstelik de doktor. Hastalık bulaşacağını da mı bilmiyor?
3: Ya beyim. Bizler bazı insanları kendimizden aşağı görürüz de onlarla aynı sofrada yemek yemekten utanırız. Oysa Akşemseddin Hazretleri köpeklerle aynı kaptan yemekten kaçınmadı. Onlar toprak gibi mütevazi olmasalardı böyle büyümezlerdi. Bizler de bu karda kışta onları hatırlamazdık.

0: Bu adam... Bu adam sözleriyle beni hedef alıyor galiba. Ne zamandır yürüyoruz. Hala bir eve bile rastlamadık. Yoksa beni aynı yerde döndürüp duruyor mu?
1: Kurtlar! Kurtlar! Hasan ağa! Hasan ağa, sen de duydun mu?
2: Duydum be. Duydum da...
1: Peki saldırırlar mı dersin?
2: Korkum kurtlardan değil. Allah'ı alem birazdan ortalığı kibir kazıp kavuracak.
1: Ne iz var ne de yol. Nasıl çıkacağız o tepeye?
2: Siz hele binin şu kıza. Gerisi kolay. Himmet ya Fakih Ahmet.
1: Bize çok mu kötü Hasan'a? Yine dua ediyorsun.
2: Hastam için dua ederim bey. Allah şifa versin. Kim bilir ne haldedir. Dört gözle bekler bizi.
1: Üzülme Hasan'a. Sen elinden geleni yapıyorsun ya. Tipiye yakalanmadan sığınağa gidebilir miyiz dersin?
2: İnşallah bey.
0: Ya Hasan ağa, durgunlaştın birden. Sana bu hal hiç yakışmıyor.
1: Ne de güzel konuşuyordun.
0: Hadi hadi hadi, susma da anlat. Sonra ne oldu bizim Lokman Hekim'e ha? Yani Şemsettin'e.
2: Ne olacak bey? O rehberini buldu, teslim oldu. Nefsini Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin zinciriyle zincirleyip kurtuldu.
0: Kurtuldu mu?
1: Ya Hasan ağa, ömür adamsın mesela. Bu nasıl kurtulmak ya? Hekimlikten dervişliğe.
2: Mühim olan Hakk'a kul olmaktı. O da öyle yaptı. Çok kısa sürede Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin elinde yüksek manevi derecelere kavuştu.
0: Beni emretmişsiniz efendim.
3: Gel Şemsettin. Gel evladım.
0: Buyurun hocam.
3: Şemsettin, yavrum. Ak bir insan olan Zeyd'den insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin. Ak oldun. Pak oldun. Ak Şemsettin oldun.
0: Estağfurullah hocam.
3: Tomurcuktun, açtın gül oldun. Artık hizmetin sona erdi. Vazifen başladı. Var git. Nur-u Muhammedi cihana saç. İnsanları irşad eyle.
0: Ama hocam...
3: Üzülme. Ve bizi unutma. Ziyaretimize gelirsin. Ve şunu hiç unutma ki... Sultanımızın oğlu Şehzade Mehmed'i gözden ırak etmeyesin. Fetih sana ve ona müyesser olacaktır. Onu yalnız koymayasın.
0: Emredersiniz hocam.
3: Bir de nerede olursan ol, ne yaparsan yap, cenazemi sen yıka. Namazımı sen kıldır. Hadi, yolun açık olsun.
0: Hocam, Allahü Teala sizi başımızdan eksik etmesin. Hayırlı uzun ömürler versin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.

Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Şimdi haberler. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'da kıldı. Namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, bayramın manevi önemine vurgu yaparak Filistin ve Gazze'deki duruma dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı ve dayanışma günü olduğunu belirterek tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban ibadetinin bir teslimiyet ve yakınlaşma anlamına geldiğini ifade etti. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın bir bütünüyle olan teslimiyetini, kurbanla da Allah'a yakınlaşmayı görüyoruz diye konuşan Erdoğan, kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren Müslümanlara da değindi. Arafat'ta sergilenen birlik ve beraberlik tablosunun önemini vurguladı. Hac dönüşlerinin başladığını anımsatan Erdoğan, Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin, temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın hüzünlü tarafınınsa Filistin ve Gazze'de yaşananlar olduğunu kaydetti. Bölgedeki insani drama karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık, bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim, bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kurban Bayramı İslam aleminin ittihadına inşallah vesile olsun diyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatan savunmasında görev alan Mehmetçiğin bayramını ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canı gönülden kutluyorum sözleriyle kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne'de konuştuğu 9. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı olarak Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçiklerimizle bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar daha sonra Mehmetçiklerimizle bayramlaşmak üzere tören alanına geçti. Bakan Güler daha sonra telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Edirne'de bulunduklarını, bayram namazını Selimiye Camii'nde kıldıklarını belirtti. Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçiklerin hudutları kararlı ve etkin bir şekilde koruduğunu vurgulayan Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz dedi. Bakan Güler daha sonra sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bıraktı. Hudut kartallarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman ordumuzun kahraman Mehmetçikleri, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında, ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canı gönülden kutluyorum. İstiklalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin muhterem ailelerini saygıyla selamlıyor, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçirmelerini Rabbimden niyaz ediyorum, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır, dedi. Kurtulmuş, Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajında bayramın paylaşma, fedakarlık ve merhamet iklimine dikkati çekti. 86 milyonun kardeşliğinin ortak vatan ve gelecek idrakiyle yaşama iradesi olduğunu belirten Kurtulmuş, bayramın kırgınlıkları gidermek ve gönülleri yakınlaştırmak için kıymetli bir imkan sunduğunu kaydetti. Mesajında milli birlik ve siyasi sorumluluklara değinen Kurtulmuş şu değerlendirmelerde bulundu. Kurban bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kurban, insanın Rabbine yakınlaşma iradesidir. Paylaşmanın, fedakarlığın, merhametin ve emanete

sadaketin veciz çağrısıdır. Bayramlarımız gönüllerimizin buluştuğu müstesna günlerdir. Akrabalık bağları, hayırda yarışma şuuru ve paylaşma erdemi milletimizi ayakta tutan sessiz kuvvetlerimizdir. Bayramın manevi atmosferi, kırgınlıkları gidermek, kalpleri yakınlaştırmak ve hayatımızı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkandır. Bayram sofrasında bir araya gelen herkes aslında millet olma şuurumuzun küçük bir yansımasıdır. 86 milyonun kardeşliği, farklılıklarımızı ayrışma vesilesi saymadan ortak vatan ve ortak gelecek idrakiyle yaşama iradesidir. Birlik içinde Türkiye anlayışımız, farklı sesleri ortak vatan sevgisinde buluşturma kararlılığıdır. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi, milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır. İnanıyorum ki güçlü Türkiye, refahı adaletle, kalkınmayı demokrasiyle ve güvenliği özgürlükle yan yana büyütmeyi sürdürecektir. Kardeşlik, fedakarlık, istikrar, paylaşma ve toplumsal huzur, bayramın içimizde uyandırdığı asil duygular olduğu kadar, siyaset kurumunun da vazgeçilmez sorumluluk alanlarıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, sorunlara çözüm arayan ve kardeşlik hukukunu tahkim eden ana zemindir, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi. Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği mülakatta ana muhalefet partisi içindeki tartışmalara ve kurultay sürecine dair açıklamalarda bulundu. CHP'nin bir an önce iç huzura kavuşması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, tüm tarafları birlik dilini kullanmaya çağırdı. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut genel başkanlık statüsüne vurgu yaparak şunları kaydetti. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP genel başkanıdır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP'ye ne de demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. Bu kapsamda ilk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil, yeniden inşası ve demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da basın mensuplarıyla bayramlaşma vesilesiyle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 9 Eylül Kongre tarihi önerisine ilişkin, "Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer," dedi. Kılıçdaroğlu, bayram süresince yürüttüğü telefon trafiğine ilişkin bilgi vererek, görüşmelerinin büyük bir kısmını vatandaşlar ve partililerle gerçekleştirdiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kendisini arayarak bayramını tebrik ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli'nin kibar bir özelliği var. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da aradı. Sadece bayramlaştık. Başka bir konu görüşülmedi," ifadelerini kullandı. Kurultay takvimine ilişkin soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kurultayın mutlaka yapılacağını ancak hukuki sürecin beklendiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti. "Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Tabii bunun yasal zeminde yapılması lazım. Şu an bir tedbir kararı var. Bu karar kalktıktan sonra kurultay yapılır. Sorun yok. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz. En kısa sürede kurultayı nasıl gerçekleştireceğimizi konuşacağız. Her şeyi genel başkan biliyor diye bir şey yok. Bu konu hukukçuların alanında," dedi. İzmir'de CHP'li Güzel Bahçe Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen işlemler tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'la İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar çıkarıldıkları nöbetçi suç ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheliler Nermin Günay, Özlem Mustafa İnce ve Sezgin Kuş hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.
Derleyenler Diyanet İşleri

0: Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, hacı adaylarıyla birlikte Arafat'ta vakfe duası yaptı. Arpaguş, duasında İslam coğrafyasındaki zulmün son bulması, Türkiye'nin huzur ve güvenliğiyle ümmetin birliği için niyazda bulundu. Arpaguş, kutsal topraklarda yaptığı duada Allah'tan yardımını, lütfunu, mağfiretini eksik etmemesini ve duaların kabul olmasını diledi. Allah'ın rahmetinin her şeye şamil olduğunu, kullarına yardım eden, felaket ve musibetlerde imdadına yetişen, kırık kalplere, yanık gönüllere merhem ve yegane teselli kaynağı olduğunu belirten Arpaguş, duasında günahların affedilmesini istedi. Arpaguş, Arafat'ta olduklarını anımsatarak, "Kalbimiz sana dönük, içimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalan dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler hürmetine, ellerimiz sana açık, gönlümüz sana açık, kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşirah ver, içimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi," dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 günlük Kurban Bayramı süresince yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi. Meteorolojinin yayımladığı hava tahmin raporuna göre bayramın ilk günü olan bugün yerel bazda görülecek yağışlar ikinci günden itibaren yurdun genelinde etkili olacak. Bugün yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'da sıcaklık 27, Ankara'da 25, İzmir'de ise 30 derece civarında seyredecek. Bayramın ikinci günü yağışlı hava etkisini artırarak geniş bir alana yayılacak. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Batı Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Meteoroloji raporunda cuma gününden itibaren sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanacağını vurguladı. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Bayramın üçüncü günü Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağışlar devam ederken Marmara ve Ege'de hava parçalı bulutlu olacak. Bayramın son gününde yağışlar Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkisini sürdürecek. Batı illerinde ise az bulutlu ve serin bir hava hakim olacak. Ankara'da sıcaklığın 20 dereceye kadar düşmesi beklenirken, İstanbul'da 23, Erzurum'da ise 15 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri bayram boyunca seyahat edecek sürücüleri, özellikle kuvvetli sağanak yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Samarkand Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk. Bir sonraki haber bülteninde tekrar buluşmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-24, Bursa 14-26, Edirne 16-30, Kocaeli 15-26, Çanakkale 15-28, Balıkesir 12-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-30, Aydın 17-33, Manisa 16-29, Deniz 16-27, Muğla 12-26, Uşak 11-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-29, Adana 18-30, Isparta 12-24, Mersin 19-29, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 17-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 10-23, Konya 12-23, Kayseri 9-24, Sivas 8-20, Eskişehir 10-24, Nevşehir 10-21 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 15-17, Rize 15-23, Samsun 15-24, Ordu 16-22, Giresun 16-22, Zonguldak 14-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 4-17, Erzincan 9-21, Malatya 11-24,

Van 7-17, Hakkari 10-22, Kars 4-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 15-29, Diyarbakır 12-29, Şanlıurfa 17-30, Gaziantep 15-29, Mardin 15-27 ve Siirt 14-29 derece.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Bayram günleri. Sabahı iple çeken çocuklar ortalık ışıyınca yataklarından fırlarlardı. Bu esnada büyükler de uyanmışlardır. Erkekler acele giyinerek bayram namazına giderlerdi. Onların dönüşüne kadar evlerde çocukların yeni elbiselerini giyme merasimi başlardı. Bir oğlan kendisinden küçük olan kız kardeşinin saçlarını tarayıp çift veya tek örgüyle kurdelelerle süslerken, daha onun cici elbiseleri giydirilmeden dudaklarını büze büze bir öfkeyle, bazen de bir ağlayışla kendisinden evvel giydiriyorlar diye titizlenir, o zaman teyze veya hala bu yaramazın tuvaletiyle meşgul olurdu. Biraz sonra babalar, amcalar, dayılar ve yetişkin oğullarla torunlar namazdan dönerlerdi. O zaman sırasıyla büyüklerin ellerini öpme yarışı başlardı. Büyükler de Allah nice senelere kavuştursun, berhudar olun dualarıyla yavruların yüzlerini, gözlerini öperlerdi.

Biraz sonra kapı çalınmaya başlardı. İlk gelenler yine yepyeni elbiseli komşu çocuklarıydı. Bunlar da el öpüp dua alırlar ve kendilerine pırıl pırıl gümüş bir iki çeyrek, bazen de ailenin gelirine göre bir çeyrek altını ipek mendillerinin ucuna düğümlenerek hediye edilirdi. Bu Ramazan'da bazı iftar sofralarındaki misafirlere giderlerken verilen diş kirası bayağılığına hiç benzemeyen çok asil bir adetti. Şeker bayramlarında çocuklara şeker ve lokum da yedirilirdi. Aradan biraz zaman daha geçince evin hizmetçisi, kalfa veya aşçı kadınları da, bunlardan hangisi varsa evlerde, efendi ve hanımlarının ellerini öpmeye çıkarlar. Evde uşak veya aşçı bulunuyorsa, onlar da sırtlarında yeni mintanlarıyla selamlığa inen efendilerinin ellerini öpmekte gecikmezler.

Aradan yarım saat, bir saat geçmeden uzak yakın dost ve akrabaların tebrik ziyaretleri başlardı. Fakat evin beyi herhangi bir hükümet dairesinde memursa, kalem arkadaşlarıyla bir gün evvel kararlaştırdıkları birinin evine gitmiş olurdu. O evde bütün arkadaşlarla birleşirler ve hep birden müdür beyin evine gidip tebrikte bulunurlardı. Evlerde ziyaretçilere şeker, lokum ve şerbet ikramı devam ederken, sokaktan Ramazan'daki gibi bir davul sesi gümbürderdi. Gelen bekçiyle yanındaki davulcusudur. Davulcu hem tokmağını gümbür gümbür davuluna indirir, hem maniler okurdu. Mahallenin emektar bekçisi de ev ev dolaşarak kapılardan verilen veya kafesli pencerelerin altından hanımların attığı bahşişleri toplardı. Böyle bahşişler toplanarak okunan manilerden birkaçı şöyleydi. Buna bayram ayı derler. Bal ile şekerden yerler. Eskiden adet olmuş, bekçiye bahşiş verirler.

yahut bahşiş zamanı uzarsa evdekilerin elini çabuk tutması için şu mani. Kedi damdan dama atlar. Bekçinizin ödü patlar. Merak etme bekçi baba. Efendi yahut hanım kesesini yoklar.

İstanbul çocuklarının bayramlarda eğlendikleri birçok bayram yerleri vardı. Bunların meşhurları Fatih Meydanı'nda ve Şehzadebaşı Camii avlusunda kurulanlardı. Ayrıca İstanbul'un her semtinde Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy'de mahalle mahalle birçok bayram yerlerinde çocuklar bayramın tadını çıkarırlardı. Bütün bu bayram yerleri bir alemdi. Beşik salıncaklar, kayık salıncaklar, atlı karıncalar, çadırlarda tülahat kampanyaları, cambazlar müşterilerini beklerlerdi. Bunlardan başka arabalar, atlar ve eşekler de vardı bu bayram yerlerinde. Çocuklar attan iner, eşeğe biner. Eşekten inince de topluca şarkılar söyleyerek arabalarla bir tur yaparlardı. Bir tur civar mahallelere gidip gelmek suretiyle olurdu. Bilhassa beşik salıncaklar bu bayram yerlerinin en büyük neşesiydi.

Yepyeni elbiseli erkek ve kız çocuklar, üstü açık uzunca küçük bir oda gibi benimsedikleri bu salıncakların karşılıklı sıralarında sıkışarak otururlar. Oğlanlar ellerinde darbuka, kızlar da zilli maşa alarak bir ağızdan türküler, kantolar çağırırlardı. Bu ahenkli ve cümbüşlü sallanış bir müddet devam eder, sonunda salıncakçının yandığı sesiyle salıncak dururdu. O zaman çocukların hep birden bir aa deyişi vardı ki çok hoşa giderdi. Bununla beraber tekrar bir kuruş verenlerin ikinci sallanış için salıncaktan inmesine sebep kalmazdı. Bayram yerleri aynı zamanda birçok satıcılarla dolardı. Baloncular, düdükçüler, kaynana zırıltıcıları ortada dolaşır durur, baloncular renk renk balonlarını kalınca bir sicimin ucunda havada sallandırırlardı. Eyüp oyuncakları satanlar, o kaynana zırıltıları, o dümbelekler, düdüklerle o kadar gürültü yaparlardı ki hemen hemen bayram yerinin bütün gürültüsünü bastırırlardı. Sonra her çeşit yiyecek maddesi satanlar her tarafı doldururdu. Bir sehpa üstündeki mangallarında cızır cızır köfte pişirenler, simitçiler, çörekçiler, şerbetçiler, fıstıkçılar, fırıldaklı macuncular ve elma şekeri, poros şekeri, şam şekeri satanlar, önlerinde biriken çocuklara hiç durmadan satış yaparlar, çocukların yanlarındaki büyükleri de ikide bir yine keseye el atarlardı. Çocukluğumda Fatih'teki bayram yerinde kömürcü develeri de görmüştüm. Meydanın ta ucunda diz çökmüş, geviş getire getire kendilerini seyreden çocuklara kendileri de çocuksu bir bakışla bakıyorlardı. Develerin o bakışı hala gözlerimin önündedir. Ne kadar hoşuma gitmişti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.

Kurbanın manası, bayramın ruhu, paylaşmanın insana bıraktığı iz. Modern hayatın içinde yalnızlaşan insan, unutulan yakınlıklar. Aile, merhamet, dayanışma ve gönül dünyamız. Bayrama özel hazırlanan bu anlamlı program serisinde Kurban Bayramı'nı insan

0: Hacı Hafız Osman Bedrettin Erzurumi Hazretleri. Osman Bedrettin Hazretleri 1856 yılında Erzurum'da doğmuştur. Babası ilim ve fazileti ve tasavvufi konulardaki liyakatiyle tanınmış olan Selman Sukuti Efendi, valideleri ise Esma Hatun'dur. Osman Bedrettin, alelade insanlardan çok farklı bir kişilik ve maksatla dünyaya geldiğini, gerek düşünüş ve davranışlarıyla, gerekse yaşını çok aşan ciddi konulara karşı dikkat ve alakasıyla gören gözlere ilan ve ifşa eder. Tabii ki onun yaratılışındaki müstesna oluşu ilk fark eden, kendisini de yetişkin ve çok kamil bir zat olan muhterem babaları Selman Sukuti Efendi'dir. Onun içindir ki Osman Bedrettin Hazretlerinin büyük bir mürşit ve bir insan-ı kamil oluşunu hazırlayan süreçte, İlk hocası ve terbiyecisi olmak gibi bir görevi muhterem babaları yerine getirmiştir. Henüz 9 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hıfzını ikmal eden Osman Bedrettin, 10 yaşından itibaren o devredeki öğrenim usulüne uygun olarak sarf, nahi, emsile, bina, maksut, avamil, izhar, hadis ve tefsir gibi öğrenim dönemlerini başarıyla tamamlayarak hafızlığı yanında ilim adamlığı kimliğini de kazanmaya başlar.
1: Derdime derman için sana geldim ya Muin. Dertliyim, derdim derin. Derdime derman için sana geldim ya Muin.
2: Demek bakışları bile insana tesir ediyor. Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arifane seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdir ki tefilimdir, Allah ki vekilimdir, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

10 ile 20 yaş arasındaki bu devresinde onun öğrenim ve eğitimiyle meşgul olan kişiler, başta muhterem babaları olmak üzere Molla Sami ve Seyyid Ahmet Merami'dir. Bu zatların himmet ve sohbetleriyle o günkü zahiri ilimlerde ve bir ölçüde de tasavvufta yaşından beklenmeyen bir derinlik ve seviyenin de sahibidir artık Osman Bedrettin. 1877-1878 yılında Erzurum üzüntülü günler yaşamaktadır. 93 harbi diye anılan çarpışmalar, arzu edilmeyen bir seyir takip etmekte ve Ruslara karşı ordu kumandanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Erzurum kalesine çekilerek bir savunma hattı oluşturmaya çalışmaktadır. Harbin sonucunu büyük ölçüde etkileyecek olan bu savunmayla, sonunda düşündüğü taarruz için Erzurum halkının maneviyatını yükselterek, orduyla birlikte onları da topyekün bir karşı koyuşa hazır hale getirmenin gayreti içindedir. İşte böyle bir gün ve ortamda, halkta beklenen heyecan patlamasını meydana getirecek bir kıvılcıma ihtiyaç duyulmaktadır. Nihayet 8 Kasım günü

sabah namazı vakti yaklaşmaktadır. Görülür ki Ayazpaşa Camii'nin minaresinden okunarak dalga dalga bütün Erzurum'a dağılan bir ezan sesi beklenen bu kıvılcımın rolünü oynamıştır.

0: ayakkabım.
1: Evet, ezan okunuyordu. Ama öyle okunuyordu ki bütün Erzurum'un dağ taşı, deresi tepesi, yamaçları, ağaçları sanki dile gelmiş bu ezanı tekrar ediyordu. Adeta dalga dalga yayılıyor, ufukları aşıyordu. Şimdi tedirginlik ve telaşın yerini şevk ve cesaret almıştı. Bütün Erzurumlular tek vücut halinde Moskov keferesine saldırdılar.

0: Her zamankinden çok farklı bir şekilde okunan ve tesir eden bu sabah ezanıyla Erzurum halkı galeyana gelerek evvela Ayazpaşa Camii'ne koşar ve namazdan sonra da evinde ne bulursa tüfek, tabanca, satır, bıçak ve kılıç alarak cepheye koşar. Erzurum'a kadar yaklaşan Rus kuvvetlerine karşı galeyana gelmiş Erzurum halkının da katılmasıyla ordumuz bir karşı saldırıya geçerek onları bozguna uğratır ve perişan bir şekilde geri çekilmeye ve hatta kaçmaya mecbur bırakır. O gün sabah namazı vakti okuduğu ezanla Erzurum halkını ateşleyen, tahmin edileceği üzere Osman Bedrettin'dir. Kendisi de Erzurum halkının en önünde bu çarpışmalara katılır. O günkü taarruzda gösterdiği gayret ve aşırı cesaretiyle dikkati çeken Osman Bedrettin, Gazi Ahmet Muhtar Paşa tarafından 28. Alay'ın 3. Tabur İmamlığına tayin edilir. Böylece o güne kadar Hafız Osman Bedrettin diye anılırken, o günden sonra İmam Efendi diye anılmaya başlanacaktır. Savaş sonrası taburuyla birlikte o zamanki ismiyle Diyarı Bekir havalesine tayin olunan İmam Efendi, gördüğü bir rüya üzerine gene o zamanki ismiyle Mamuretül Aziz'in Palu kazasına giderek Büyük Veli ve Nakşi Şeyhi Seyyid Mahmud Samini Hazretlerini ziyaret ederek onun çok güzel sohbetlerine katılır.
1: Sahrada iz bilmeyen garip yolcu gibi ne yana baksam harap. Bir eşik arıyorum, bir eşiğin divanesiyim. Baş koyacak bir eşik, kalbime nazar edecek, derdime şifa olacak bir manevi tabibin eşiğini arıyorum. Sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Şu dünyada asıl iş zaten ya garip olmakta, ya yolcu ya da mevta olmakta.
0: Bu ilk tanıma ve tanışma devresinde muhatap ve şahit olduğu bazı hal ve buyruklarının manevi tesiriyle o ana kadar içinde bulunduğu tereddütünü aşarak Seyyid Mahmud Sami Hazretlerine intisap eder. Tasavvufi konularda muhterem babalarıyla, evvelki hocalarından Seyyid Ahmet Merami'nin himmetleriyle elde ettiği bilgi ve ruhi kıvamını bu defa yaratılışındaki müstesna kabiliyeti ve büyük mürşit Mahmud Samini'nin himmet ve sohbetiyle kısa zamanda daha da geliştirerek seyri sülükünü tamamlar.

Bir müddet sonra izinli bulundu ve o Paludayken Çemişgezek ilçesine nakledilen taburuna geri döner. Artık o, talip olanları irşat ve manen terbiye etmeye, Mürşidi Mahmud Samini Hazretleri tarafından izin ve vazife verilen bir mürşittir. Hayatının bu yeni devresinde Osman Bedrettin Hazretleri artık kamil bir mürşittir. Hak ve hakikate susamış insanlara mana ve fikir derinliğiyle dopdolu, yüksek seviyeli tasavvufi sohbetiyle iman denilen muazzez varlığı insanın niçin, hangi gayeyle yaratıldığını, üzerinde emaneten taşıdığı ömür sermayesini nasıl değerlendirmesi gerektiğini, nasıl bir ruh ve kalp olgunluğuna erişerek yaratılışındaki ulviyet ve yüceliği kazanabileceğini gece gündüz durmadan anlatır. Çemişgezek ve civarındaki beldelerin halkına üzerinde memur ve mezun bulunduğu nice hakikati 15 sene müddet anlatan ilim, irfan ve hakikat yüklü sohbetleriyle onları ikaz ve irşad eden İmam Efendi 1909 yılında tabur imamlığı vazifesinden emekli olur. Bunun üzerine doğruca mürşidi Mahmud Samini Hazretlerinin mübarek ve huzur dolu mekanına Palu'ya döner. Bir müddet sonra da mürşidinin işareti üzerine irşad vazifesini ifa etmek üzere o gün için Doğu Anadolu'nun ilim ve irfan merkezi durumundaki Harput'a taşınır. Osman Bedrettin Hazretlerinin Harput'taki devresi dopdolu, hayatının en verimli ve feyizli devresi olur. Kendisini artık bütünüyle tasavvufi konulara, sohbetlere ve çalışmalara verir. Harput'taki sohbetlerini yaptığı ve halen de mevcut bulunan Kurşunlu Camii, günler geçtikçe hakikat talipleriyle dolup taşar. Zaman zaman aziz mürşidini ziyaret maksadıyla gittiği Palu'yla beraber, imkansızlıkları sebebiyle kendisine sık gelemeyen müritlerine ulaşabilmek ve sohbetleriyle onları belli bir kıvamda tutabilmek için civar kaza ve vilayetleri yaptığı seyahatlerde büyük alaka ve muhabbetle karşılanır. Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği ilim ve irfanı, müstesna aşkı, yücelten bir ahlakı, bunlardan habersiz insanlara durmadan aktarmayı, onların da bunlardan nasipli hale gelmelerini, hayatının yegane gayesi haline getirir. Böylece bazı kaynakların belirttiği şekilde bu devresinde 200 bine yakın insanın manevi cehaletten kurtarılmalarına vesile olur. O artık gönlünü dolduran Allah ve Peygamber muhabbeti, insanlara karşı sergilediği şefkat ve merhameti, af ve müsamahası, mahfiyet ve tevazu, ahlak-ı Muhammedisi ile kendisini tanımak, şeref ve mazhariyetine eren insanların gönlünde taht kurmuş, bir büyük veli ve bir büyük mürşittir. İrşadına vasıta kıldığı müstesna sohbetleriyle o, insanların mana ve batınlarına kolaylıkla ulaşabilmekte, Kur'an ve sünnet-i seniye gibi bitmez ve tükenmez iki kaynaktan devşirdiği hakikatleri onların gönüllerine çağlayanlar gibi akıtmaktadır. Himmet, hizmet ve gayretlerinin tek hedefi vardır. İnsanın yaratılışının tek gayesi olan Allah'ı biliş, buluş ve ona erişi tarif ve anlatabilmek, bu nihai hedefe ulaşabilmek için kendisini mutlaka tanımamız ve aşk seviyesinde sevmemiz gereken varlığı, yani ümmeti olmakla şereflerin en yücesine mazhar olduğumuz Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem tanıtabilmek, Kur'an-ı Kerim'de tarif buyurduğu, Peygamber Efendimiz'in de saadetli ömürlerinde bizzat uygulayarak bizlere gösterdiği, ilahi Muhammed'i ahlakla ahlaklanmanın usul ve yollarını gösterebilmek ve bu konuda aşk denilen, ancak yaşayanların yaşadıkları ölçüde idrak edecekleri, hak tecellisinin zuhuruna zemin olabilecek ruh iklimini hazırlayabilmek. Böylesine hummalı bir himmet ve gayretin içerisindeyken, Osman Bedrettin Hazretleri, 1911 yılında hacca gider ve mukaddes bir mekanda vuku bulan bu mübarek ziyaretin müstesna tecellilerine ve manevi imkanlarına mazhar bir şekilde döndükten sonra irşat vazifesine farklı bir manevi dolulukla devam eder. Civardaki il ve ilçelerden gelebilme imkanına sahip olan evlatlarıyla Harput'taki sohbetleri dolup taşarken,

gelebilme imkanı bulamayan müritlerini mahrum bırakmamak için zaman zaman kendileri de civar il ve ilçelere kadar gitmekte, sohbet ve himmetiyle gönüllerine sevinç bahşetmektedir. Osman Bedreddin Hazretlerinin elinde sohbet adeta ölü ruhlara can bahşeden bir iksirdir. Sohbetlerinde en çok üzerinde durduğu konu, gerçek bir terbiyeci eliyle nefsi terbiye ederek insan varlığı için zararlı bir unsur olmaktan çıkarıp nefis bir hale getirmektir. Çünkü nefis bize Rabbimizi unutturmaya, ruhumuzsa bizi Rabbimize yöneltmeye memur iki unsurdur. Birinin zararlı faaliyetlerini kontrol altına alır ve zararlı hale getirirken, diğerini makbul olan memuriyetini kolayca ifa edebileceği bir güce kavuşturmak, insanın nihai kurtuluşu konusunda hayati bir ehemmiyet taşır. Osman Bedreddin Hazretlerine göre, insanın bütün niyet ve davranışları ancak Allah için olmalıdır. Çünkü ortaya Allah için konulmayan her niyet ve harekette nefsin payı vardır. Yani Allah için olmayan her şey nefis içindir. Bu itibarla kaynağı özellikle bedeni arzu ve isteklerimiz olan niyet ve davranışlarımızın bizi dünyevi ve uhrevi perişanlığa sürüklemesi kaçınılmazdır. Böyle korkulu, perişan bir durumdan her iki alemde de kurtulabilmenin yolu ve tek çaresi mevhum varlığımızı ve bu varlığa ait istek, arzu ve taleplerimizi Hakk'ın mutlak varlığı karşısında yok etmek suretiyle yalnız Allah için yaşayan, Allah için niyet ve hareket eden biri olabilmektir. Hazrete göre dünya hayatı işte yalnız bu yönüyle insan için mühimdir. Onun dünyaya gönderilişinde bu hikmet gizlidir. İnsan bu hikmete bağlı şekilde yaşarsa, dünya hayatı onun için her iki alemdeki saadet ve huzura açılan müstesna bir kapı olur. Bu hikmetten uzak şekilde yaşandığı takdirde ise, dünya hayatı bunalımlara, felaket ve perişanlığa, kıvrantı ve tedirginliklere açılan bir kapı olur. Yani idrak ve yaşayış şeklimize göre dünya, ya huzur ve saadetimizi veya perişanlık ve felaketimize sebep olur. Öyleyse akıllı olan, Allah'ın bahşettiği bu imkanı, felaketine değil, huzur ve saadetine vesile olacak şekilde değerlendirmeli, geçici ve aldatıcı şeyler peşinde harcayarak heder etmemelidir. Bunu yapabilmekse tabii ki incelik ve derinliği bulunan bazı konuların bilinmesine, onları yaşayışımızın vazgeçilmez prensipleri haline getirmemize bağlıdır. Böyle olabilmek ve böyle davranabilmek insan için pek büyük bir hünerdir. Böyle bir hünerin elde edilebilmesi ve hedeflenen sonuca ulaştırabilmesi ise insanın kendi kendine başarabileceği bir şey değildir. Bir uzman doktorun tavsiyelerine uygun olmayan, tarifesiz bir şekilde gelişigüzel kullanılacak olan bir ilaçtan herhangi bir faydanın elde edilemeyeceğini söyleyen Osman Bedreddin Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın tarifi, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hakiki varisi durumunda bulunan Evliyaullah'ın bizzat yaşayış, buyruk ve tavsiyelerine uygun bir şekilde öğrenilip yaşandığı takdirde dünya hayatı marifetullah'a ve ilahi vuslata vesile olur. Böyle değil de yerinde olmayan bir şekilde kullanılırsa ahlaksızlığa ve haktan yüz çevirmeye sebep olur. Hatta insanı imanını kaybetmeye kadar sürükleyip götürür diye buyurduktan sonra bir kalpte hem Allah hem de mahluk korkusunun birleşemeyeceğini anlatır. Bir gün müritlerinden birinin sorusuna cevap olarak şöyle buyurur. Tasavvuf kitap satırlarından okunarak elde edilecek kuru bir bilgi değildir. Tasavvufa dair kitaplar yalnız usul ve adaba dair şeyler öğretir. Tasavvufun bizatihi kendisinin tahsili ancak bir mürşid-i kamilden ameli ve tatbiki bir yolla kişinin kendi vücut kitabını okumasıyla mümkündür. Ona göre tasavvuf, Kur'an ve sünnet-i seniyeye dayanan ilahi ve Rabbani hikmetin adıdır. Konusuysa gafletten sakındırıp insana daimi huzur halini kazandırmaktır. Bu yolla kişiyi nefsin kötü huylarından arındırıp Mevla'ya layık bir kul haline getirmektir. Bu şekildeki bir tasavvuf, iş, yaşayış, hal ve ahlaktır. Bu işi, hali ve ahlakı öğrenmenin zaruri yoluysa bir öğrenci ve öğreticiye müracaattır. Nitekim sahabe-i kiram, Kur'an-ı Kerim ellerinde ve önlerinde

olduğu halde nefislerinin tezkiyesi ve ruhlarının tasfiyesiyle o yüksek ahlakı yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağızlarından ve sünnet-i seniyelerinden aldılar. Onlar severek, dinleyerek, görerek ve yaşayarak öğrendiler ve öğrettiler. Sonra da şöyle buyurdular. Dikkat çekici olan şudur ki, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ya Resulallah, ne yapalım da daha çok sevaba nail olalım diye değil, ne yapalım ki muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'a daha çok mazhar ve muhatap olalım?'' diye sorarlardı. Nihayet bir gün her insan gibi onun da dünyamızdan ebediyet alemine intikal zamanı gelir. Vefatından birkaç gün önce bu gidişin işaretini veren, aynı zamanda derin ve ince nükteler taşıyan şu vasiyetnamesini yazarak beyan eder. Ey benim evlatlarım ve birader ve akrabalarım! İslamiyete ve tariki hüdadan olan din kardeşlerim! Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, hazır ve nazır şahidimdir ki doğrusu ben, ehl-i sünnet vel cemaat mezhebi ve sahih itikat üzere mümin, muvahhih bir Müslüman kulum. Allah Teala'ya bu nimet ve ihsanlardan dolayı sonsuz hamdü senalar olsun. Şayet ömrüm tamam olup, emri ilahi üzere ahirete intikal ve Rabbimin rahmetine nail olursam, ömrümün sonunda düşmanlarımız olan şeytan aleyhi ma yestehikku ve nefis ve kuvve-i vahime tarafından bu İslamiyet'in dışında bir şeyi şaşırıp söyletmek isterse ben onları kabul etmem. Ancak apaçık bir din olan İslam'da olmadığımı şimdiden işitip kıyamet gününde İslamiyet'ime şehadet buyurmanızı niyaz ve temenni ederim. Tevhid ehliyim elhamdülillah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Tasdik ederek gerçekten ve yakinen inanıyorum ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huvel ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah melikül hakkul mubin Muhammedin Resulullah sadigul vadul emin. İşte bu tevhidime şahit olmanız istirham olunur. Fakat ben bir günahkar, aciz ve mücrim bir kulum. Cenab-ı Hakk'ın de ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ayet-i celilesine dayanarak, tövbe ve rücu ederek ve rahmeti Rabbül Alemin'e sığınarak ve Peygamber-i Zişan'ın alemlere rahmet ve günahkarların şefaatçisi olduğundan onun şefaatlerine mazhar olmayı ümit ederek giderim. Ve Allah dostlarının ve Sadat-ı Kiram'ın Akşibendiye'nin bu günahkar kula feyiz, kerem ve imdatlarını ümit ederim. Bilhassa Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri, Muhammed Bahattin Şah'ın Akşibend ve Pirim Mevlana Halit ve Şeyh Ali Es-Sebdi ve Mürşidi Mükerremim Hace Mahmud Samini ve şerefli babam Selman Sukuti el-Halidi Kuddüsesi ruhu, zevatının manevi yardımlarını ve Cenab-ı Hakk'a bu günahkar kul için şefaatçi olmalarını lütuf ve keremlerinden niyaz ederim. Emri hak vaki olup ahirete irtihalimde üzerime Kur'an-ı Azimüşşan tilavet buyurasınız. Yüce Rabbim bu hakir kuluna ve bütün din kardeşlerime iman ve Kur'an'la hüsnü hatime ihsan buyursun. Amin. Bi hürmeti men erseltehu rahmetellil alemin. Bu vasiyetinden sonra o artık çıkacağı madde ötesi yolculuğa hazırdır. Allah'ın kendisine emaneten bahşettiği dünyevi ömür sermayesinin her zerresini, her saat ve dakikasını, Halık'ını, ümmeti olmak şerefini, her an, her zerresiyle yaşadığı peygamberini hoşnut edecek şekilde değerlendirmiş, bir müstesna kul olarak huzur-u ilahiye intikal eder. Vefat ettiği yıl 1924, ay Teşrini Evvel ve mekan Harput'tur. İnsan denilen muazzez varlığın ulviyet, şeref ve yüceliğini, hakiki manada insan olabilmenin yolunu ve usulünü bildirebilmek yolunda bütün bir ömrünü kendilerine vakfettiği binlerce insanın omuzlarında fani bedeni Harput

Meteris kabristanına taşınırken, aziz ruhu bir ömür boyu aşkıyla yandığı ilahi varlığa ve ruhi peygamberiye kavuşur. Kabri saadetlerinin üzerine daha sonra bir türbe yapılmış ve kabir taşına şu mısralar yazılmıştır. Erzurumu Şeyh Bedrettin Efendi ki bu zat, sahayı irşatta bir pir-u pur temkin idi. Etti vaktaki uful ol pir Muhammed Zamir, Rumi 340'tı tarih, evvel teşrin idi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Geldin, hoş geldin.
4: Bayram geldi bayram. Haydi silkim kendine gel. Ne gereği var deme. Aman şimdi kim gidecek deme. Hadi kalk hazırlan. Giy en temiz giysilerini. Komşularına git, dostlarına git, akrabalarına git. Merhaba de. Bayramınız mübarek olsun de. Dertleş, konuş, sarıl. Kolay bulunur sevinç midir bayram? Sevinci paylaşmanın tadını başka şeyde bulmak mümkün mü?

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Hasbihal. Hasbihal.

0: Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada hoş geldiniz dediğim, hayırla geldiniz. Oğuzhan hocam, Abdülatif Efe hocam hoş geldiniz. Bir bayram gününde bayramın neşesini Abdülatif Efe hocamın o güzel nameleriyle, kasidesiyle, ilahisiyle açmış olduk. Sözleri de bir o kadar güzel değil mi hocam?
1: Şimdi Abdülatif Efe hocam, soyadı da Efe.
0: Evet.
1: Hem de Alvarlı Efe Hazretlerinin o güzel bayram şiirini okudu ve bizim gönlümüz adeta zaten bayrama erdik bugün ama gönlümüz bu şiirle daha da ulvi bir makama çıktı. Kendisi de Erzurumlu, Hasankale'den, Alvarlı Efe de Hasankale, eski ismi yeni adı Pasinlerli. Bu arada benim de bir oğlum var, evladım var, ellerinizden öper. Onun adı da Abdullah Efe. Efe'yi de Alvarlı Efe'den mütevellit koydum.
2: Rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin, şefaat üzerimize olsun. Alvarlı Efe İslam dünyasının yetiştirmiş olduğu en önemli mutasavvuf şairlerden biri kendisi. Efe Hazretleri'nin o bayram şiirini okuyunca hafızama şu şiir canlandı. Efe Hazretleri talebesinin biriyle hacca giderken Kudüs-ü Şerif'i ziyaret etmiş. Lübnan'dan geçerken 1915 tehcirinde Erzurum'dan çıkan bir Ermeni Efe Hazretlerini görmüş, tanımış. Ama emin olmak için müridinin yanına gitmiş. Demiş ki bu Efe mi? Evet Efe. Gelmiş Efe'nin yanına. Efe, Efe, siz bizi 15'te çıkarttınız ama biz gün gelecek doğuda kendilerince sözde bir devlet kuracağız. Onun baş şehrini de Erzurum edeceğiz deyince Efe Hazretleri orada irticalen şunları söylemiş. Doğaçlama olarak. Erzurum kilidi mülki İslam'ın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Erzurum derbende ehli imanın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Gayet şecaatli erler var idi, nisası ricali hayadar idi. Eminli erkanlı bir diyar idi, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Seherlerde müezzinler nidası, halkalarda muvahhidler sedası, ne güzeldir zikrullahın edası, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Hamdülillah meti İslamları var, kubbeyi gönülde imanları var, fakire, zaife, ihsanları var. Mevla'ya emanet olsun Erzurum şiirini ve devamını okuyunca Ermeni'nin yüzü bembeyaz olur ve oradan kaçıp gider. Evet, Erzurum İslam'ın kilit şehridir. Erzurum'da ve Anadolu'da

0: erkekleri cesaretli, kadınlara, hanımları edepli olduğu müddetçe, seherlerde müezzinlerinin sedası susmadığı müddetçe, camilerde muvahhidlerin zikirleri devam ettiği müddetçe Erzurum'un değil, Anadolu'nun, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir karış toprağına düşman ayağı basamazdır.
1: Evet.
0: Allah'a hamdolsun. Bu arada bir parantez için Fatih Hocam müsaadenizle. Tarihte Erzurum'la Kudüs-ü Şerif'in iki ortak yönü var. Kudüs-ü Şerif'te Gazze'dekileri kardeşlerimizin ve bütün İslam alemindeki kardeşlerimizin de bayramlarını tebrik ediyoruz inşallah. Evet. Gün gelecek özgür Kudüs'te de bayramımızı ifa edeceğiz İnşallah. Ümmeti Muhammed olarak.
1: Hocam ne kadar güzel söylediniz. Bu Kurban Bayramı içerisindeyiz ve bu bayramda kurban olmanın ne demek olduğunu hem Alvar Lef Hazretleri'nin lisanından değerli Abdülatif Hocam'ın seslendirmesiyle dinledik. Hem de sizin bu güzel anlatımlarınızla kurban olmanın ne demek olduğunu öğreniyoruz. Allah-u Teala derbendi iman olan bu memleketi her türlü belalardan, musibetlerden, doğal afetlerden muhafaza eylesin. Ve dahi tüm İslam diyarı olan Müslümanların yaşadığı ehli diyar, ehli iman diyarlarına da selamet versin bu vesileyle. Hem bayramlarını tebrik ediyoruz tüm mümin kardeşlerimizin, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin, hem sizin hem de bu derbendi iman beldelere selamet niyaz ediyoruz. Böldüm, hakkınızı helal edin.
0: Böldünüz, oraya dönelim ama bir yere daha beni götürdünüz. İşte kurbanlık olmak. Vatana evet. Kurban olmak. Nasıl bugün kurbanlarımız kesildi, kesiliyor, yarın üçüncü evet. Güne kadar devam edecek. Koyuna Anadolu'da kına yakarlar. Evet. Cenab-ı Hakk'a tam manasıyla kurban olsun diye. Bir de Anadolu'muzda askere giden askerimize, erimize, Muhammed Aleyhisselam'ın ordusuna saçlarına kına yakılır ki vatana kurban olsun diye. Evet. Çanakkale'ye Yozgatlı Hasan'ın annesi kınayı yakmış, göndermiş de başına. Kumandan sormuş, yavrum bu başındaki kına ne? Kumandanım bilmiyorum demiş. Bizim Anadolu'da askere gidenin başına kına yakılır. Soralım bakalım, ana niye kına yaktı ki? Benim okuma yazmam yok demiş. O askerin ağzıyla kumandan anasına mektup yazmış, Hasan'ın annesine. Hasan'ın annesinden mektup gelmiş, cevap şudur: biz geline kına yakarız evlendiği gün, biz kurbana kına yakarız kurban kesildiği gün, bir de biz vatana asker gönderdiğimiz zaman harbe, askere kurban yakarız onun başına. Allah. Hasan'ı bulun gelin demiş de gitmişler ki Hasan vatana kurban olmuş, şehadet şerbetini içmiş. Bu bayram gününde bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Türkiye'mizde hür bir biçimde bayramı ifa ediyorsak, şühedamızın bereketiyle öyle. Onların canlarını, mallarını, evlatlarını değil mi? Evet. Allah'a vatan için kurban etmelerinin nihayetinde burada hür bir şekilde yaşıyoruz, hamdolsun. Erzurum'un Kudüs'le iki ortak yanı var Abdülatif Hocam, malumunuz. İşte. Saygıdeğer seyirciler, İslam beldelerinin ikisinde 4 vakit ezandan sonra, akşam ezanı çok tez olduğu için, namazı tez kılındığı için akşamdan sonra okumazlar. Her müezzin minarelerden sesli bir biçimde ezan bittikten sonra salatu selam getirir. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah diye. Bu bir de Kudüs-ü Şerif'te var, bir de Erzurum'da var. Osmanlı döneminde Erzurum'a müftü atanacak kişiler Kudüs müftüsü payesiyle atanıyor. Bu da böyle bir dipnot olsun bayram gününde. Bayram hediyemiz olsun değil mi?
1: Evet hocam. Hocam Bosna'da sizinle yine böyle bir hasbihal içerisindeyken 3B'den bahsetmiştiniz. Buhara, Bursa ve Bosna şeklinde ifade etmiştiniz. Şimdi Erzurum'la Kudüs'ün bir bağını öğrenmiş olduk. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık hocam. Abdülatif hocam, siz de çok güzel bir eserle başladınız. O güzel sesinizden bir kasidehan olarak sizden böyle güzel eserler dinliyoruz. Dinlemeye de devam edeceğiz. Bu eser hakkında anekdot olarak bize paylaşmak istediğiniz bilgiler var mıdır hocam?
2: Ya benim yaşım itibariyle tabii eskilerden duyduklarımız şeyler, onları zikredebiliriz sadece. Yalnız şunu söyleyeyim, bayram bizim sesimiz, sadamız, insanlar dinliyor, çok da hoşlarına gidiyorlar, evet. Ama ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Bunları

0: Anlasak da anlamasak da şairin ruhundaki o güzellikleri nazmetmiş. Mevla bizi affede demiş. Evet. Bayramı tarif etmiş. Gör ne güzel ayı dolur. Evet. Cürmü hatalar gide bayramı bayram olur. Anlayabildiğimiz kadarıyla bir köprü vaziyetindeyiz biz. Gerek sesimizle gerek okuduğumuz metnin eğer ki hakkına girmiyorsak, aruzuna, veznine dikkat ederek okuyorsak bir vefa borcumuzu bir parça yerine getirmiş oluyoruz. Ama evet, ben ne hissediyorum diye sorarsanız benim hissiyatımı dilime dökme kabiliyetim çok yoktur. Ama çok coşkulu. Yani bayramı öyle her o kadar güzel tarif etmiş ki Allah bizi affetse.
1: Evet.
0: Bütün hatalardan kurtulmuş olsak, rahim olan Allah merhamet etse, kerim olan Allah cömertlik yapsa, ondan sonra bir de lütfuyla ve ihsanıyla bize o kadar lütfu kadim olan lütfetmiş olsa daha ne bayram olacak? Bayram evet, o zaman bayram olur diye. Anlayınca insanın içi böyle coşuyor duruyor. İnşallah düzgün köprü olabiliyoruzdur. Ne diyelim?
1: İnşallah hocam.
0: Yani bunları hissediyorum yani.
1: Eyvallah hocam. Tabii ki sizin o duyguları tercüman etme noktasında destekleriniz bizim için çok önemli. Oğuzhan hocam, kurban olma demişken evet, tabii ki kurban bayramının nasıl diyelim o muhtevasını anlatma noktasında İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın o teslimiyet, sadakat örnekliği tabii ki konuşulmadan geçilemeyecek evet, bir husus. Daha henüz Mekke toprakları, Mekke toprakları olmadan önce, Cürhümlüler gelmeden öncesinde başlayan bir imtihanın neticesinde İsmail Aleyhisselam'ın zemzem suyusu, Hacer Validemizin yaşayışı vesaire derken bir teslimiyet ve sadakat örnekliği var değil mi hocam? Bu hususa dair evet, o edebi metinlerle birlikte evet, neler anlatmak evet, istersiniz?
2: Oraya geleceğim bir virgül
1: tabii,
2: hocamdan alarak. İki umre arası günahlara kefarettir. İki bayram arası günahlara kefarettir. Rabbimizin mağfireti, rahmeti, inayeti, ihsanı çok büyük. Onun için Alvarlı Efe Hazretleri'nin de şiirde ifade ettiği gibi Allah-u Teala o bayram günlerinde bizleri affeder. Ve biz bu kurban bayramını 2-3 şekilde ifade ediyoruz. Bunun temelleri var. İbrahim Aleyhisselam'a geleceğim. Resulullah Efendimiz Arafat vakfesindeyken, yani kurban bayramından bir gün evvel Zilhicce'nin 9. gününde Arafat vakfesini ifa ediyor, veda haccını irad ediyor ve burada ayeti celle nazil oluyor. Artık dininizi ikmal ettim Cenab-ı Hak, tamamladım, size din olarak eksiksiz İslam'ı seçtim. Biz İslam'la müşerref olduk ve Cenab-ı Hak bütün eksiğiyle her şeyi tamamlıyor. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da o ayet-i celleden sonra veda haccından 83 gün sonra da vefat ediyor. Evet. Er-Refikul Ala'ya, yüce dosta ulaşıyor. Ve hemen bu ayet-i cellenin nazil olduğu günün ertesi gününü de Cenab-ı Hak bize bayram seçiyor. Evet. İki bayramımız var. Birisi Ramazan ayını tutuyoruz 30 gün. 30. günün sonunda rahmete vesile oluyor. Günahlarımız affoluyor, bayrama ulaşıyoruz. Ve bu kurban bayramında da, bu kurban bayramının diğer adı da hac bayramıdır. Müminler Arafat'tan Müzdelife'ye indiler. Annelerinden doğduğu gün gibi pürü pak oldular. Evet. Hani Abdullah İbni Mübarek Hazretleri Müzdelife'ye gelmiş de uykuya dalmış. Rüyasında bir melek diğerine diyormuş ki, biliyor musun bu sene kaç kişinin haccı kabul oldu? Kaç kişinin? 6 kişinin. Ağlayarak uyanmış. Bu yüz binlerce hacının içerisinde ben bu altının içerisine giremem ki. Ağlayarak tekrar uykuya dalmış. Bu sefer bir melek diğerine diyormuş ki, biliyor musun bu sene 6 kişinin haccı kabul oldu ama her bir kişiye Cenab-ı Hak 100.000 kişiyi bağışladı.
1: Allah.
2: 600.000 kişi. Yani hacda herkesin haccı kabul oluyor ve Müzdelife'ye indiklerinde annelerinden doğduğu gün gibi pürü pak oluyor. Bugün de bayramın birinci günü hacılar geldiler. Şeytanı taşladılar, kurbanlarını kestiler, tıraşlarını oldular, ziyaret tavaflarını ifa ilediler. Haccın farzlarını bugün itibariyle bitirdiler. Ve hacılar beraat oldu, beraat edildi. Cenab-ı Peygamber'in ifadesiyle, ya Rabbi hüccaca mağfiret eyle, hüccacın mağfiret dilediklerine de mağfiret eyle. Hüccac nasıl mağfiret

0: olduysa bütün ümmeti Muhammed de Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve izniyle Hüccac'ın duası hürmetine mağfiret oldu. Evet. Kurban. Evet. He, buyurun.
1: Yani şu an mesela ulaşıp da oradaki tanıdıklarımızdan dua isteyebiliriz, evet, değil mi hocam? Bize her dua daim etmelerini. Çünkü bizim için istiğfarda bulunmalarını isteyelim.
0: Günahsız ağızlar onlar. Evet. Niye? Tertemiz oldular. Annelerinden doğdukları gün gibi oldular elhamdülillah, değil mi? Allah-u Teala herkese hac ibadetini nasip eylesin.
1: Amin hocam.
0: İşte
1: Allah razı olsun.
0: Sizin buyurduğunuz gibi kurban teslimiyetin ifadesidir.
1: Eyvallah hocam.
0: Kurban Hazreti İsmail'in Cenab-ı Hakk'ın emrine teslim olmasıdır.
1: Evet. Hocam kurban olma demişken, evet, bu hadiseyi siz anlatmak istersiniz. Evet. Onu isterseniz birazdan dinleyelim. Olur. Sizden. Öncesinde Abdülatif Efe hocamdan kurban olma nelere bir ne gibi ihsanlara vesiledir diyerekten bir kaside ilahi kaside istirham edelim. Onunla birlikte de bir araya gidelim. Aranın akabinde inşallah bu hususa
0: i̇nşallah
1: devam edelim.
0: Oraya gelelim. İnşallah. Tekbirler nereden? Tekbirler, evet, getiriyoruz kurban bayramı günü. Başladık 4. gün ikindiğinden sonraya kadar. Bu tekbirin kaynağı neresi?
1: Eyvallah hocam.
0: Yine oraya dayanıyor.
1: Çok güzel bir nokta.
0: İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor. Kıymetli seyirciler, bizi seyretmeye devam edin.
1: Eyvallah. Buyursunlar hocam.

0: Kurban Bayramı özelde muhabbetimize, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz kurban ve bayram. Bu her iki birleşik ve güzel hususu hem edebi metinlerle hem de kasidelerle konuşuyoruz. Değerli edebiyat dünyasında kıymetli bir sima olarak Profesör Doktor Oğuzhan Aydın hocamızla birlikte şiirlerden menkıbelere, hikayelerden modern anlatılara kadar edebi metinler üzerinden konuşmalar yaparken bir tarafta da Abdüllatif Efe hocamızdan bir kasidehan olarak güzel kasideleri ekranlara taşımaya gayret ediyoruz. Oğuzhan hocam, bayram ve kurban olma demişken dedik ki İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'la yaşadığı o büyük teslimiyet örnekliğine değinmeden geçmemek lazım demiştik bir önceki bölümde. Dilerseniz buradan devam edelim.
1: Allahu Ekber Kebira, evet. Velhamdülillahi Kesira ve Subhanallahi Bukraten ve Asila. Bu bayram günlerinde tekbirleri getirmek, evet, selatü selamları getirmek, telbiyeleri getirmek değil mi? Ne kadar güzel zikirler. İşte İbrahim Aleyhisselam Sare annemizle evlendi. Fakat Sare annemizin çocuğu olmadı. Olmayınca Sare annemiz Hacer annemizle İbrahim Aleyhisselam'ı, atamız İbrahim Aleyhisselam'ı, İbrahim Halil Aleyhisselam'ı evlendirdi. Şu anda İbrahim Aleyhisselam'ın kabri şerifi de El Halil'de, Kudüs-ü Şerif'e 50 kilometre uzaklıkta.

0: ki El Halil şehrindeki Halilurrahman camisinde dördüncü harem-i şerif sayılıyor. Hazreti İbrahim atamızın kabri orada, Sare annemizin kabri orada, Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğlu Hazreti İshak aleyhisselamın kabri orada, onun mübarek hanımı Refika annemizin kabri orada, Hazreti İshak aleyhisselamın oğlu Yakup aleyhisselamın kabri orada ve onun da oğlu Yusuf aleyhisselamın kabri orada. Dört peygamberin iki de mübarek annemizin kabri var Halilurrahman camisinde.
1: Aleyhisselam.
0: Orada bir minber var. O minberi de Nurettin Zengi Halep Türkmenlerinden bir marangoza yaptırmış. Kündekari usulüyle üç minber yaptırıyor. Birini Mescid-i Aksa-i Şerif için, bir diğerini El Halil'deki Halilurrahman Camisi için, bir diğerini de Şam-ı Şerif'teki Cami-i Emeviye için.
1: Allah Allah.
0: Diyor ki inşallah ben Kudüs'ü fethedersem ben yerleştiririm. Fethedemezsem Selahaddin Eyyubi'ye ona hemen vasiyette bulunuyor. Sen fethedeceksin, ben fethedemezsem. Bu üç minberi de oraya yerleştir. Bugün Cami-i Emeviye'deki minber, Mescid-i Aksa-i Şerif'teki minber ve El Halil'deki Halilurrahman Camisi'ndeki minber aynı minber. Mihrab'ın yanındaki taş Şam'dan var. Onu da Ulu Hakan Abdülhamid Han göndermiş. Allah hepsinin yolundan bizleri ayırmasın.
1: Amin.
0: Bize hatta derler değil mi? Geçmişten belli çocuklukta bize şunları öğrettiler. Kimin milletindensin? İbrahim Aleyhisselam'ın milletindeyim, milletindenim. Kimin ümmetindensin? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Mustafa'nın ümmetindenim. Ve Resulullah Efendimiz'in soyu da İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor zaten.
1: İsmail Aleyhisselam üzerinden.
0: Üzerinden.
1: İsmail Aleyhisselam'la Hacer Validemizin markad-ı şerifi de Kabe-i Muazzama ile Hicri İsmail
0: Hicri
1: olarak
0: İsmail'in
1: adlandırılan
0: altın olduğu ifade ediyor.
1: Evet.
0: Karşısında değil mi?
1: Evet.
0: Metaf alanının içinde ve bir rivayete göre de o metaf alanında yüzlerce peygamberin de kabri var. Hani bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre 224 bin peygamber, nebi gelmiş geçmiş. Hacer annemizle evlendirir. Hacer annemizle evlendirdikten sonra Hacer annemizin bir yavrusu dünyaya gelir. O da Hazreti İsmail Aleyhisselam'dır. Allah'ın emriyle Hacer annemizi ve Hazreti İsmail evladını Mekke-i Mükerreme'ye götürür. O kayaların arasında onları yerleştirir ve geri döner yine Allah'ın emriyle. Hacer annemiz hatta o Safa ile Merve'de gidip gelirken oğlu İsmail'e su ararken oradan Cebrail Aleyhisselam'ın kanadının çarpmasıyla su fışkıracak ve o kayaların arasından öyle su fışkıracak ki mübarek Hacer annemiz etrafını kumla taşlarla çevirecek. İbranice dilinde zem zem dur dur diyecek. Resulullah Efendimiz diyor ki Hacer annemiz orada etrafını çevirmeseydi zemzem akar bir su olacaktı. Ama o zemzem suyu o gün bugündür ve kıyamet sabahına kadar akacak. Milyonlarca hacı orada o sudan içecek. Oradan memleketlerimize getirecek. Biz de içeceğiz o zemzem suyundan elhamdülillah. İşte Hazreti İbrahim eğer bir erkek evladım olursa ya Rabbel Alemin onu senin rızan için kurban edeceğim diye bir adakta bulunur. Yıllar geçer. İbrahim Aleyhisselam adağını unutmuştur ki Cenab-ı Allah rüyasında adağını gerçekleştirmesini söyler. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i alır yanına bunu anlatır. O da teslim olur. Baba Cenab-ı Hak mı istiyor? Evet Cenab-ı Hak istiyor. İbrahim Aleyhisselam önde, oğlu İsmail Aleyhisselam arkada. Kabe-i Müşerrefe'den çıkarlar Mina istikametine doğru. Bugün cemerat dediğimiz şeytanı taşladığımız yer hacıların büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytana taş atıyoruz. Niye onlara taş atıyoruz? İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmeye götürürken şeytan insan kılığında geldi, vesvese verdi ve baban seni götürüyor kaçsana dedi. Üçünde de ona taş attı. Ben Allah'ın emrine ram oldum. Babam bir peygamberdir. Allah ne emrediyorsa onu yapacak. Mina'da tam İsmail Aleyhisselam'ı kurban edeceği mevkide var. Sonra koç inecek onu kurban ettiği yerde var. Bugün hacılar orayı görüyor. O mevkide İsmail Aleyhisselam'ı kurban edecekken gökyüzünden yeryüzüne Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla bir koç inecek.

Ve o arada Cebrail aleyhisselam Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbirin Allah büyüktür, Allah büyüktür ifadesiyle geliyor. O arada İbrahim aleyhisselam La ilahe illallah.

0: Selamın yerine gelen o kurbanla koç kesilmiştir. O gün bugün kurban edilmekte ve kurban bayramı icra edilmekte. Cenab-ı Hakk'a hamdın, şükrün, teslimiyetin nihayeti olarak.
1: Evet. Hocam tabii kurban bayramında kurban olmaktan bahsediyoruz. Bir tarafta da hocam edebiyatımıza yansımaları da var ya, mesela bayramiyeler var, idiye olarak evet. da ifade ediliyor. Ben bunu hem size de aslında sormak istiyorum ama Abdülatif Efe hocam da bu hususta neler söyler acaba? Bu bayramiyeler bizler için bir neşe kaynağı olduğu ifade ediliyor. Çok fazla insan, hani herkes de bilmeyebiliyor hocam. Bize bunu tanıtacak şekilde neler anlatmak istersiniz?
2: Estağfurullah. Yani bayramiyeler Kurban Bayramı'nı bir taraftan tarif ederken, yani şairler coşkulu bir şekilde o şiirle insanlara işte bu kıymetli hocamızın evet. ve bu damardan beslenen akidemizin bize nazım şeklinde ulaşmasını coşkulu bir dille aktarıyorlar. Allah hepsine rahmet eylesin.
1: Amin.
2: Kasideyi de okuma konusunda eğer soracak olursanız Allah başarı muvaffakiyet nasip eylesin. Biraz eleştiri mi yapsam acaba bayram günlerinde özellikle?
3: Bayram günlerinde de hocam
2: yapmayalım mı?
3: Küskünlükler ve eleştiriler bir kenara itilir.
2: O zaman şöyle doğru yönlendirme diyelim.
3: Evet.
2: Mesela bu
3: yani bugün bizde şey yok.
2: Tamam tamam. O zaman şey diyelim. Doğruya sevk etme diyelim.
3: Evet.
2: Arz etmeye çalıştığım mesela ilk kaside. Memleketimizde Mevla bizi affede, bayramı bayram olur. Evvelce tarifini yapmıştım zaten dilimin döndüğünce ama şöyle. Okuyan biraz terennümü çok zevkli olduğu için memleketimizde evet. herkes okuyor bunu. Can bulacağın anını bayramı bayram ola gibi başlıyor, okuyor kardeşlerimiz. Aslında bunu Mevla bizi affede, gör ne güzel eğit olur. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram olur şeklinde okursak hem geleneğimize vefa göstermiş oluruz hem de bunu anlamış oluruz. Benim birikimim itibariyle bu konuda edep göstererek fazla bir şey söylememe müsaade buyurursanız bununla iktifa edeyim ben.
1: Eyvallah hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bu bizim için de çok önemli bir husus hocam. Yani bazen hani Galata meşhurlarda çokça olabiliyor bu edebi metinler hususunda özellikle. Hocam bu idiyeler, Oğuzhan hocam, idiye diye tabir ediliyor. Hani Arapçadan ifadesi evet. gelmiş. Bayramiye diyelim biz bunu.
3: Bayramiye
1: bunun
3: diyoruz.
1: Örneklerinde evet. ecdadımızın neler yaptığına dair örnekler evet. anlatır mısınız?
0: Buyurduğunuz gibi İd bayram demek. Araplar hatta şöyle derler. İd-i mübarek, evet. İd-i vert, İd-i Yasemin. Yani bayramın mübarek olsun, bayramın gül olsun, bayramın Yasemin gibi olsun. Baharın gelişi gibidir bayram.
1: Evet.
0: Hani Aşık Reyhani diyor, bahar gelsin şu dağlara gidelim, belki derdimize çare bir çiçek. Toplayıp devşirip derman edelim, götürelim nazlı yara bir çiçek.
1: Allah.
0: Ben de bir aşığam, Reyhani adım, sorun evet. çiçeklere az mı ağladım? Benim tabiattan tek bir muradım, götüreyim nazlı yara bir çiçek. Bayramlar çiçek götürme vakitleridir.
1: Evet.
0: Bayramlar barış günleridir. Bayramlar küskünlükleri bitirmektir. Bayramlar yetimin, öksüzün kalbine dokunmaktır. Bayramlar gönül vermektir. Bayramlar meveddetin, muhabbetin zirveye oturduğu günlerdir. Bayramlar öyle bir bayram geleneğimiz var ki, İdiye'ye, bayramiye'ye geleceğim.
1: Evet. Eyvallah.
0: Öyle bir bayram geleneğimiz var ki Anadolu'da eşlerin, kocaların ellerini hanımları da öper, bayramını kutlar, büyüklerin elleri öpülür. Ananın, babanın, o torununla dedenin aynı evde buluştuğu, bütün akrabaların bir ve beraber olduğu günlerdir bayram günleri. Bugün Kurban Bayram namazını kıldıktan sonra Anadolu'muzun ve İslam beldelerindeki camilerde, mescitlerde namaz bitti. Namaz bittikten sonra mihraba İmam Efendi geçti. Salatü selamlarla musafaha eğlenildi. Herkes birbiriyle sarıldı, kucaklaştı. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, Müslümanlar birbirleri arasında musafaha eğlerlerse ne kadar günahları

0: varsa
1: dökülür, evet,
0: değil mi? Eşler birbirleri arasında muhabbetle ellerini tutarlarsa günahları dökülür. Bugün günahların döküldüğü, günahlar döküldüğü için bayram ettiğimiz, keyif ettiğimiz günlerin içerisindeyiz. Rabbimize hamdolsun.
2: Elhamdülillah.
0: Dedik ya, yetim ve üksüz bir bayram günüdür. Peygamberimiz bayram namazını kılmış, Mescid-i Nebevi'den çıkmış, bakmış bir çocuk ağlıyor. 6-7 yaşında. Çocuğa sormuş, yavrum niye ağlıyorsun? Demiş ki, ya Resulallah, bu bayram gününde ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Ben yetimim, babam şehit oldu ve fakirim. Babası olanlar, zengin çocuklar, develerine binmişler, bayramlarını ifa ve icra ediyorlar. Benim devem yok ki bineyim ya Resulallah deyince, Resulullah Efendimiz buyurmuş ki, ben senin deven olayım mı? Ol ya Resulallah demiş. O çocuğu Medine-i Münevvere'de omuzlarına almış, Medine-i Münevvere'nin sokaklarında koşar adımlarla çocuğu gezdiriyor. Bir müddet sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz denk gelmiş. Sadıkların en büyüğü, Sıddık-ı Ekber, Hazreti Ebu Bekir. Ya Resulallah, terlemişsiniz, ne yapıyorsunuz, bu haliniz ne deyince. Diyor ya şair, en güzel ahlakın olmuştur en güzel haller. Sevda ağacında yapraklar dallar. Allah Allah. Laleler, sümbüller, çiçekler, güller. Çiçekler açmazdı sen olmasaydın. Evet. Ya Resulallah, bu ahvaliniz ne deyince.
2: Hocam bugün maşallah sizi çiçeklerle hemhal olarak bir bayramı bayram yaşadığınızı
0: bugün
2: görüyoruz.
0: Bugün bizim için çok önemli. Dostlardan,
2: maşallahınız var.
0: Dostlarımızdan, büyüklerimizden çiçekleri aldık da buraya geldik. Rabbimize şükürler olsun. Allah dostlarının nazarına ermek de bir bayram günüdür.
2: Elhamdülillah. Evet.
0: Babanın, ananın duasını almak da bir bayram günüdür, saadidir. Yetimin gönlüne dokunmak da bir bayramı ifa etmektir. Resulullah Efendimiz Ebu Bekir Efendimiz'e demiş ki, ya Ebu Bekir, ben bu çocuğun devesi oldum. Ebu Bekir Efendimiz'in cebinde 6 tane ceviz var. Bizim büyüklerimizin ceblerinde evvelden beri şekerler, çikolatalar olur. Çocuklara sadece bayram günlerinde değil de değişik zamanlarda da ellerine verirler. Demiş ki, yavrum, bu 6 cevizi sana versem deveni bana satar mısın? Adı üstünde çocuk ya. Biraz evvelki hüznü Resulullah Efendimiz'in mübarek omuzlarına binmekle sevince dönüştü. Çocuk 6 cevizi aldı, annesinin yanına koşarak gidiyordu.
2: Allah.
0: Bu olaya Hoca Ahmet Yesevi'nin talebesi Süleyman Hakim Ata, o da hikmet tarzında çok şiirleri, evet, var. Nakşibendilerin önemli büyüklerinden, o Bakırgan adlı kitapta o olaya şöyle atıfta bulunur. Ol sabi, yani ol çocuk, bilseydi ol devenin yükünü, 18 bin alemi verselerdi bırakmazdı onu. İşte bayram yetime dokunabilmektir. Peki, evet, bayramiyeler nedir? Bayramiyeler de ruha dokunmaktır.
2: Hocam, bayramiyelere biraz değinelim kısa, evet, bir. Ondan sonra da hocam hazırsanız sizden de bir ilahi isteyelim inşallah.
0: Bayramiyeler bizim türkülerimizdir, kasidelerimizdir. Bizim türkülerimiz ve kasidelerimiz milletimizi, geleneğini, örfünü, adetini, olaylara karşı verdiği tepkiyi yansıtır. Evet. Türkü mırıldanırız. Bayram türkülerimiz var. Bugün bayram türküleri, dün bayramiyeler. Ali Akbaş abi o türküleri tarif ederken diyordu ki, Veysel susar, Davuz suları söyler, Kırım'dan gelirken Serdar'ı söyler, köylüsü, kentlisi, hünkârı söyler, fermanda tuğradır bizim türküler. Köroğlu dağlarda kalır mı açar? Hızır himmet eder, kuş olur uçar. Beyler unutursa Keloğlan açar. Sihirli sofradır bizim türküler.
2: Allah Allah.
0: Bin dereden su taşımış elekle, bin senedir kavgası var felekle, tırmanır sırtında ağır şelekle, Hira'dır, ağrıdır bizim türküler. Bülbül gibi gül dalında dem çeker. Kara günde gam dağıtır, gam çeker. Türkülerin çektiğini kim çeker? Kervanda buğradır bizim türküler. Aşıklar toplansın çağrım üstüne. Ağrı bulunur mu ağrım üstüne? Kara saplı bıçağı bağrım üstüne. Onulmaz yaradır bizim türküler. Anmayınca sazlar tutmaz düzeni. Türküler peşinde gezmiş fizanı. Belhü buharadır bizim türküler. Bağlama dediğin 3 tel bir tahta. Ne şah.

0: Ta başa imiş, ne taca tahta. Tüm dertleri özetlemiş bir ahda, bozkırda naradır bizim türküler. Evet. Bugün türkülerin söylendiği gündür. Bugün şiirlerin söylendiği gündür. Bugün Yahya Kemal'in bir kurban bayram sabah namaz, kurban bayram namazını Süleymaniye camisinde kıldığı ve bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Gönlümün
1: hocam isterseniz
0: onu sonraya mı bırakalım?
1: Onu evet, tamam. Bir orada bir güzel bir tadımlık bir şey verdiniz. Onun devamı da çok güzel. Belki orada hususa evet, dair inşallah da anlatacağınız şeyler vardır. Abdüllatif hocamı bir dinleyelim.
0: Evet,
1: Abdüllatif, muhabbetli hocam. İnşallah. Araya gidelim, dönünce de oradan devam
0: ben
1: edelim.
0: Ben kıymetli seyircilerimize şu bayram gününde şu tavsiyeyi yapmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Nasıl çocuklarımıza bayram şekeri veriyorsanız, harçlıkları veriyorsanız, ceplerinizde bir de Alvarlı Efe ve Aziz Mahmut Hüdayi başta olmak üzere, Yahya Kemal başta olmak üzere bayram şiirlerinden çıktı alın. Yarından tezi yok. Her çocuğa en az 3-4'lük ya da 6 beyit olmak üzere bir bayramiyelik verin. İnşallah. O şiiri o çocuklar ezberlesinler. Şiirle, türküyle, kasideyle haşır neşir olan çocuklardan hastalık beklenmez, topluma tehlike saçmaz.
1: Eyvallah hocam. Hocam o zaman hastalıklardan demişken güzel bir sesinizden.
0: Ruhi hastalıklara şifadır değil mi bu kasideler hocam?
2: Evelallah.
0: Dinlediği zaman insanın dertlerini unutuyor. Eyvallah. Bu şiirleri, bayramiyelikleri dinlediği
2: hocam,
0: zaman.
2: Hocam sadece ruha değil, insan böyle kasvetli ağrılar olduğunda gazeller söylense, ne bileyim evet, türküler söylense, insanın zihnindeki hafakanların gitmesiyle beraber vücudundaki ağırlık da
1: kalkıyor, değil mi?
2: Kalkıyor yani.
0: Sohbet ve bu türküler, şiirler demek ki hocamın da ifade ettiği gibi bedeni selim, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi İnşallah. Yapar insanları.
2: İnşallah. Efe Hazretleri bir beytinde diyor, bir sohbeti nuşet ki safasız demesinler, bir şerbeti nuşet ki şifasız demesinler diye. Yani sohbetin safa, şerbetin şifa, şerbet de orada ikram edilen şey. Yani bunların ikisi bir arada olunca demek ki hem bedene hem ruha maddi manevi faydaları olan şeyler.
0: Eyvallah. O kadar önemli ki Hendek Harbi'nde, muharebesinde Resul-i Kibriya Efendimiz, evet, kıymetli seyirciler, Abdullah bin Revaha şairdir. Abdullah bin Revaha'nın bir koçaklama destan türünde Hendek Harbi'ndeki sahabe-i kiramı adeta diriltmek üzere o koçaklamasını, destanını, o şiiri Resulullah Efendimiz teganni ile okuyor. Bakın ne kadar önemli.
1: Bir tek örneğini de orada görüyoruz, evet, zaten. Çünkü o Hendek Harbi'nin o, evet, zorluğunda hem zahiri olarak da kazmalarla, küreklerle, evet, çok büyük bir meşakkat var. Orada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir şey, mübarek ağzından böyle bir şey duyuyoruz. Ve ashab-ı kiram efendilerimiz de birliklerini, beraberliklerini, ki bayram günündeyiz, birlik beraberliğin en çok katkı sağladığı, en çok birliğe beraberliğe vurgu yapılan bu gündeyiz. Dolayısıyla ashab-ı kiram efendilerimizin Hendek Harbi'ndeki gibi bu bayram günlerimizi birlik beraberliğin, evet, sağlanması konusunda hatırlatmış olduk hocam.
0: Hem bir ve beraber oluyor, hem de cuşa geliyorlar. Evet, cuşa gelir dağ ile taş. Feryat eder vakti seher. Her neşneyi kaplar telaş. Feryat eder vakti seher.
2: Eyvallah.
0: Ol demde zat-ı kibriya. Aşıklara eyler sala. Değil mi? Peşi?
2: Peşi benim de hatırımda değil ama hocam.
0: Evet, bunu Divan-ı Hulusi Darendevi'den Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin mübarek şiiri. Değil mi? O da
2: güzel bir bestesi buluyoruz. Var.
1: Eyvallah.
0: Ol demde zat-ı kibriya aşıklara eyler sala, olan bu sırra aşina feryat eder vakti seher. Seher vakti de bir bayram anıdır, vaktidir.
2: Mal müstevfirine bil eshar ayetiyle.
1: Oradan ilhamla.
2: Evet. Ben de şey okuyayım o zaman. Bu kadar çok şey biliyoruz ama yine tembelliğimiz var, yine kusurlarımız var. Efe Hazretleri de bu sadette buyurmuş ki, kurban olayım ben sana ey Kadir Ukayyum. İsyanıma bakmaz, bana ihsanlar edersin diye.
1: Eyvallah.
2: Müsaadeniz olursa ben bu şiir bir kaside formunda dilim döndüğünce okuyayım inşallah. Eyvallah. Cenab-ı Hak fırsat versin.
3: Medet

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon. 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Efendim, bir bayram gününde daha hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde bayramın sevincini, birleştirici ruhunu, estetiğini ele alıp onları konuşmaya gayret ediyoruz. Değerli Profesör Doktor Oğuzhan Aydın Hocam ve Abdüllatif Efe Hocam'la birlikte kurban ve bayram temasını huzurlarınızda muhabbet etmeye ve bu muhabbette de kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Muhterem Hocam, önceki bölümde araya giderken Yahya Kemal Beyatlı'dan bahsetmiştiniz. Bir şiiri vardı, ben orada böldüm. O heyecanı hiç kaybetmeyelim. Buyursunlar hocam.
1: Eski Türkçenin rüzgarıyla ey Yahya Kemal Beyatlı, Üsküp Türklerinin o güzel insanı, o güzel siması, Türkçemizi onun ifadesiyle Türkçe ağzımızda mübarek öz anne sütüm gibidir. Öz anne sütümün mübarektir. Evet. Öyle bir ulvi bir dil diyor. Öz anne sütüm gibi mübarektir. Yahya Kemal Beyatlı'yı annesi yetiştirirken diyor ki, oğlum Yahya Kemal, eğer şu iki kişiyi unutursan sana emdirdiğim süt haram olsun. Kimi anne unutmayayım diye soruyor. Bir Sultan 1. Murat Efendimiz'i, Sultan 1. Murat Hüdavendigâr 1389'da Balkanların kapısını Osmanlı'ya açandır. Evet. Orada vefat etmiş, iç organlar oraya defnedilmiş.
0: Meşhedi halen
1: evet,
0: daha
1: Meşhed-i Hüdavendigâr denilir. Evet. Priştina ile Prizren arasında. Bir de Muhammed Mustafa Efendimiz'i unutma. Selam. Ben bu iki kişiyi hiç unutmam.

0: adımdır. Ve Yahya Kemal Madrid'e büyükelçi olur da sorarlar Anadolu'nun nüfusu ne kadar? 50 milyondur. O gün 20 milyonuz. Ya nasıl 50 milyon olur? Şaşırdınız mı? Yok, 50 milyondur. Nasıl 50 milyon? Biz evliyalarımızla, pirlerimizle, türbelerimizle yaşarız. Allah. Anadolu'nun her bir yerinde velilerimizin türbesi var. Bir türbeye gittiğimiz zaman da biz aslında bayram sevinciyle gideriz. Hüzünlü gitsek bile bayram sevinciyle döneriz. İşte Yahya Kemal bir kurban bayramı gününde Süleymaniye'ye, İstanbul'umuzun o güzel camisi Süleymaniye'ye gider ve Süleymaniye'de bayram sabahı gibi enfes bir şiir bırakır miras olarak. Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de, artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de, kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi diye başlayan ve bir geliş var. Ne mübarek, ne garip alem bu diye anlatan, adeta meleklerin, ruhların, insanların birbiriyle karıştığı, Budin'den, Viyana'dan, Estergon'dan, Türkistan'dan gelen sedaların bir olduğunu söyler. Süleymaniye'de bayram sabahı şiirini burada dile getirirken aklıma bir şey geldi, bir fotoğraf geldi. Yıl 1977'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Azerbaycan'ın milli şairi Bahtiyar Vahap Sade'yi bir program vesilesiyle davet etmiştir Türkiye'ye, İstanbul'a gelmiştir. O gün Türkistan ülkeleri 1917'den 1991'e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği altında komünizmle idare edilmektedir. Evet. Camileri kapanmış, ezanları susturulmuş, hiçbir evde Kur'an-ı Kerim yok, ana dilde eğitim tamamen yok. Zorunlu Rusça lisanı var. Evet. Bahtiyar Vahapzade'nin kendisi anlatıyor. İstanbul'a geldim. Bir program vesilesiyle bir Ramazan ayına denk geldi. Yattım. Sabahleyin sabah ezanıyla İstanbul'un müezzinlerin minarelerden okuduğu ezan sesiyle uyandım. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Titredim, irkildim. Ama diyor ki ben bu sesi hiç Azerbaycan'da duymadım. Bu ezan sesi beni niye bu kadar ağlattı, niye titretti diye araştırmaya başladım. Araştırmamın neticesinde şuna vardım ki ben doğduğumda dedem kulağıma ezan okumuş. İşte diyor ki bu kan hafızasıdır. Beni kan hafızası doğduğum güne götürdü. Bizim kan hafızamızda ezan vardır. Bizim kan hafızamızda Kur'an-ı Kerim'e hürmet vardır. Bizim kan hafızamızda Kabe-i Müşerref'e, Ravza-i Mutahhar'a, Kudüs-ü Şerif'e hürmet vardır. Bizim kan hafızamızda bayram vardır.
1: Evet. Anadolu'daki irfan hafızasında bir de salalar ve kasideler de var. Evet. Camilerden okunan kasideler de var. Hatta Anadolu'nun bazı yörelerinde bugün halen daha görüyoruz. Özellikle Ramazan ayında. Hocam sizi de bir kasidehan olarak bunun tarihteki örnekliklerini daha da şahitlik etmişsinizdir. Bilginiz vardır. Birçok yöresinde
2: Memcitleri meşhurdur.
1: Mesela Ramazanlarda hocam imsak vakitlerinden önce sahur vakitlerinde Bitlis, Siirt civarında arında da halen daha o yörenin anlayacağı şekilde bir tek kasideler de cami minaresinden okutulur. Öyle değil mi hocam? Şimdi biraz daha yaygınlaşmasını temenni ederek de biraz bu hususu açıyorum. Neler söylemek istersiniz?
0: Hocam Erzurumlu olması münasebetiyle Erzurum'da okunan teravih arasında işfela nafiye minara saate vel mizan irham bi fadlike ya rabbel alemin. Hocam onu bir okusanız ya.
1: Evet. Hatırınızda varsa çok güzel.
0: Hatırınızda olmaz mı? Olmaz.
2: Şimdi o nerede okunur? Bizim en son 3 defa salatü selam getiririz ya vitir vacipten evvel. Evet. Bizi 3 defa salatü selam getirilir. Ondan sonra müezzin elini kulağına atar. Artık maharetiyle.
0: Hocam biz salatü selam getirelim hep beraber. Saygıdeğer seyircilerimiz de bu bayram günü Resulullah'a salatü selamlarımızı gönderelim.
2: Yani şöyle Erzurum'da bunun icrası şöyle hocam. Salatü selam malum segah. Itri bestesi. Ama İşfalenay Hüseyin'i okur müezzin. Onun için salatü selam içimizden mi getirse hocam?
1: Getirir. Hocam biz size tabiyiz. Öyle değil. Evet. Biz size tabiyiz. Tamam. Siz nasıl başlarsanız biz öyle devam.

0: Amin.
1: Amin.
2: Allah'a duaya geçelim.
1: Ne güzel değil
0: anlamı
1: mi?
0: Da çok güzel hocam. Müthiş. Anlamı da çok güzel. Çok
2: bilmeden çok okuduk ama yani bildikten öyle. Sonra daha okuyasımız var yani.
1: İşfelena fi yevmin arasati vel mizan.
0: Arasat ve mizan gününde bize şefaat
1: şefaatçi
0: et.
1: Kıl. Şefaat ol. Şefaatçi kıl. Değil mi? Şefaat kıl.
0: İşfalena bize şefaat kıl.
1: Yani. İrham bize rahmeyle. Evet, rahmet. Fadlike fadlınla. Ya Rabbel alemin. Ey kurban olduğum Allah'a.
2: Niye? Limen kâle min ibadike amin. Senin kulların sana yalvardı amin diyor. Amin. Yakarıyorlar. Evet. Evet.
1: Biz de bu kurban bayramı gününde Allah'ımıza yalvarıyoruz. Bizi affeyle, bizi mağfiret eyle. Yavrularımızı ve nesillerimizi senin yolundan, istikametinden ayırma. Kalan ömrümüzü, geçen ömrümüzden hayırlı ve bereketli eyle.
0: Amin. Amin. Hocam çok güzel sohbet ve muhabbetle, çok güzel dualarla devam ediyoruz.
1: Elhamdülillah.
0: Allah-u Teala bu birlik beraberliğimizi, bu muhabbetimizi daim eylesin inşallah. Amin. Peki hocam ben bu vesileyle bu bayram gününde böyle kıymetli bir sohbet için, böyle kıymetli teşrifleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum.
1: Allah razı olsun
0: hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.
1: Allah sizden razı sağ olun, olsun. Olun. Bizleri izleyen Semerkant televizyonu ekranlarından bütün kardeşlerimize gönülden muhabbetlerimizi arz ediyoruz. İnşallah Doğu Türkistan'da, Kudüs-ü Şerif'te, Gazze'de de hür bayramlar olacak.
0: İnşallah.
1: Onların da amin. Aynı bizim gibi hür bir şekilde bayram yapması için maddi ve manevi elimizden ne geliyorsa gayret edelim, tefekkür edelim, meselelerimizi konuşalım ki Müslümanlar eğer meselelerini konuşurlarsa Rabbimiz o meselelerine bir çıkış yolu gösterir. Yani gümüş kapıyı kapatır, altın kapıyı açar.
0: İnşallah.
1: Aynı Kurban Bayramı gününde Somuncu Baba Hazretleri Numan bin Ahmed'i çağırır, yani Hacı Bayram Veli'yi Şücai Karamani ile Kurban Bayramı günü denk gelir. Onunla görüşmesi, der ki Numan, bugün iki bayramı birlikte yaşadım. Biri Kurban Bayramı, bir de seninle karşılaştık ya. Allah. Onun için senin adında bayram olsun. Daha sonra hacca gidecek, Somuncu Baba potasını da eritecek, veli olacak. Allah-u Teala Hacı Bayram Veli'nin de değil mi? O mübarek füyüzatı üzerimizde olsun. Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdi gam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Biz de bugün bayram gününde dertlerimize derman bulduk. Çünkü Allah bize bayramı hediye etti.
0: Elhamdülillah. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Abdülhatif hocam, şimdi sizden bir kaside yine dua dinleyeceğiz. Derken, ben baştan teşekkürümü ileteyim inşallah. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık, emeğinize
2: rica
0: sağlık.
2: Kasidenizle, Allah razı olsun.
0: Kasidenizle birlikte de programı inşallah kapatmış olalım.
2: Bu da şey olsun. Yine ben benim hayatımda lütfu ihsanı biiznillah çok büyüktür. Allah razı olsun Hazretleri.
0: Evet.
2: Cenab-ı Hak makamını âli eylesin. Nur içinde.
1: Kabri şerefinde Erzurum'un Pasinler
2: evet, ilçesinin Alvar köyünde. İmamlık yaptığı evet. Köyde medfun. Onun Hüccac'a duası var. Duayı Hüccac ile bitirmiş olalım.
0: Eyvallah. Duayı Haccac ilahisiyle.
2: Duayı Hüccac.
0: Duayı Hüccac.
2: Evet.
0: Hacıların duası ilahisiyle.
2: Hacı

Hasbihal. Hasbihal. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Kıymetli seyirciler ve Semerkant Radyo dinleyenleri, çerçeveye hoş geldiniz efendim. Biz burada hayata ve insana dair meseleleri bir çerçeve içerisine almaya devam ediyoruz. Efendim bugün çerçevede bayram konuşacağız. Bayramla ilgili bir yolculuğa çıkacağız. Aslında paylaştığımız aynı duyguları, sorduğumuz aynı soruları, bayramın anlamını, manasını güzel bir konuğumuzla, kıymetli bir konuğumuzla el alacağız efendim. Kıymetli hocam Profesör Doktor Muhammed Eyüp Sallıbaş bugün bizlerle olacak. Şimdi bir kavram haritamız gelsin. Onun ardından programımıza başlayalım.

0: Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu özel programımızda bizi yalnız bırakmanız teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah, hoş bulduk.
0: Evet, bir bayram programı yapalım istedik. Böyle bir başlayalım. Önce bir tebrikleri sizden alalım. Sizin üzerinizden biz de tebrik etmiş olalım hocam.
1: Teşekkür ediyorum. Bütün Semerkant Televizyonu seyircilerini ve bütün Türk İslam aliminin

0: Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah Teala güzel, hayırlı, mutlulukla geçecek bir bayram nasip etsin cümlemize.
1: Amin. Allah razı olsun. Hocam şimdi bayram deyince birçok aslında konuştuğumuz klişeler var. Toplum içinde de sorduğumuz sorular var. Ama böyle birazcık biz de bir anlam peşine düşelim. Etimolojik olarak bir okuma yapalım sizin nezaretinizde. Öncelikle mesela kurban kelimesi, kurban kavramı. Bunun anlamı üzerine başlayalım isterseniz. Sonra peş peşe kendi bayramla ilgili sorularımıza geçelim.
0: Tabii ki. Şimdi içinde bulunduğumuz Kurban Bayramı vesilesiyle aslında kavramları konuşmuş olacağız. Kurban bizim için aslında İslami şekliyle günlük hayatımızda tam olarak manasını herkesin yaşayarak da öğrendiği bir kavram. Fakat kelimenin köküne baktığımızda nereden geliyor, biz bunu nereden aldık diye baktığımızda aslında asli kaynağından kavramı da aldık. Arapçadan aldık biz bu kavramı. Kurban yakınlık demek. Hatta tasavvufta kurbiyet diye bir kavram vardır, meşhurdur. Allah-u Teala'ya yakın olmak demektir kurbiyette. Arapçada maddi ve manevi her türlü yakınlık kurban olarak adlandırılıyor. Tabii Arapça lügat bakımından oldukça zengin bir dil. Yani yalnızca kurban kelimesiyle yetinmemiş Arapça. Kurbanı ifade eden çok fazla kelime var. Kurbanın ne zaman kesildiğinden tutun, kesilen hayvanın cinsine kadar hepsi farklı farklı kelimelerle anlatılmaya çalışılmış. Mesela udhiye var, nesike var, nüsuk var. Hatta hacca umreye gidenlerin çok bildiği bir uygulamanın adıdır nüsuk. Nüsuk var, hedi var, bedene var, dem var. Yani bunların hepsi kurban anlamında kullanılan kelimeler. Tabii bizim için kurban aslında dinen de şu demek. Yani belirli bir vakitte belirli cinsten hayvanların kesilmesi anlamına geliyor. Nitekim kurbanı bir ibadet olarak üzerimize vacip olan Hanefilerde ibadet olarak anladığımızda tam olarak düşünmemiz gereken manası bu. Hı hı. Yine kesilen hayvana da biz kurban diyoruz aslında.
1: Evet.
0: Tabii kurban ilahi bir emir olduğu için Allah-u Teala Hazreti Adem'den Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar kurbanı bütün peygamberler zamanında bir şekilde var etmiş. Burada ilk biliyorsunuz Hazreti Adem kendi evlatlarına Habil ve Kabil'e kurban etme görevi verdiğinde Habil kendi sahibi olduğu işte hayvanlardan en güzelini seçip getiriyor. Kabil de şeyi getiriyor, bir tutam ekin arpa getiriyor gibi ta oradan başlar. Sonrasında ibadet şeklini alma Hazreti İbrahim peygamberle yine devam eder ve Resulullah Efendimiz zamanında da İslam şeriatıyla aslında bugüne kadar gelir. Yani bütün ilahi dinlerde var. Hatta Allah-u Teala tabi Hazreti Adem'le insanlığı yeryüzünde var ettiğinden dolayı insanın bütün ameliyesine işlemiş de bir ibadet. O yüzden ilahi olmayan dinlere de bir şekilde aslında girdiğini görürüz. Yani uzak doğu dinlerinden Afrika'daki kabilelerdeki uygulamalara kadar kurbanı biz her yerde çeşitli mahiyetlerde görüyoruz. Tabii kimisinde bir hayvanı adamak şeklinde oluyor. Kimisini bir kıyafeti, bir eşyayı, sevilen bir diyelim ki nesneyi adamak şeklinde görüyoruz kurbanı.
1: Bir de mesela Doğu, Güneydoğu kültüründe daha çok böyle hitap şeklinde özellikle bir büyüye de kurban diye hitap ediliyor. Tabii. Bunun bir yöresel anlamı var mı? Nasıl anlamak lazım bu hitabı?
0: Aslında bu tasavvufi de bir yönü var kurbanın. Yani bu yakınlık ifadesi o kadar tasavvuf ehlinin içine aslında sirayet etmiş ki bu kurban her türlü dile de yansımış. Birbirine hitap ederken kurban demek aslında o Allah-u Teala için insanın kendini, canını, malını, bedenini kurban etmesi, adaması, uğurda her şeyini vermesi manası. İşte bu bir sufinin diğer sufiye yakınlığını ifade etmeye de yine dönüşmüş. Biz aslında günlük dilimizde tabii Türk milletinin öyle bir özelliği de var. Çünkü İslam'ı tasavvufla öğrenip tasavvufla yaşamış bir millet.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bugün için tasavvufu bir yol olarak tercih etmeyenlerin

0: dilinde var. Değil mi? Bir doğru. Çocuğu sevdiğinde işte hemen kurban olurum. Çok diyor. Seni verene bir, kurban olurum.
1: He, çok sevdiğimi bir kurban olmak diyor. İstiyoruz evet. Hocam. O sevginin en üst ifadesi. Kurban tabii olurum ki. Diye. Oradaki mana bu bildiğimiz anlamda bu kurbanla ilgili değil mi? Yani
0: evet.
1: Bu buraya atıfla söyleniyor.
0: Tabii ki. Tabii ki. Buradan kaynaklanıyor.
1: Şimdi arkasındaki şeyde hikayede temelde belki Habil Kabil'e çok gitmiyor ama Kur'an-ı Kerim'de de kurban ibadeti Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a işaretle anlatıldığı için
0: evet.
1: Sanki orada İsmail Aleyhisselam'a dönük bir selam gibi de bir durumu var değil mi? Bu kurban olurumların, seni yaradana kurban olurumların böyle bir yönü var galiba.
0: Tabii ki yani oradaki ibadet şekli Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o peş peşe rüyasında görüp Allah-u Teala'ya verdiği sözü yerine getirmek için Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı yatırıp o sözü yerine getirme esnasında biliyorsunuz. Yani bunu hocalarımız daha güzel anlatır. Allah-u Teala'nın gökten indirdiği kurbanla başlar ibadet şekli. Ve hatta şöyle bir şey de tasavvufi eserlerde geçer. Orada Hazreti İbrahim'e gökten indirilen koçun da o ilk başta ifade ettiğimiz Habil'in aslında adadığı koç olduğu da söylenir, geçer. Tabii bunun hakikati elbette hocalarımız tarafından bilinir ama böyle bir mesele de anlatılır. Ama ibadet şekli İbrahim Aleyhisselam zamanından gelir. Ta oraya bir atıf vardır günlük dilimizde de.
1: Böyle bizim aslında kurban olmak tasavvufi anlamı olduğu kadar edebiyatta da aslında ilişkili tarafları var. Yani orada da hep bir böyle bir kurban olmak, sevgili yoluna kurban olmak, kendini kurban etmek kelime olarak geçtiği gibi o manaya gelebilecek atıflar da var. Yani böyle sevdim mi böyle bir evet. Kurban olmalık. Bir
0: canını veresi geliyor evet, insanı. Yani.
1: Geliyor sanki. Hocam bayram içinde aynı şekilde bir okuma yapacak olsak etimolojik açıdan bayramın anlamlarına da bir baksak sizinle.
0: Tabii. Şimdi bayram aslında biz Türkçe'de ilk metinlerde Divan-ı Lügati Türk'te görürüz. Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı o muhteşem eserde görürüz. Kaşgarlı kelimenin Farsçadan geldiği düşüncesindedir. Çünkü Farsçada bezm ve ram kelimeleri var. Bunun birleşik hali olduğu düşünülür. Bezm bildiğimiz aslında bezme eles deriz. Aslında meclis demek. Bezm. Bu nasıl bir meclis? Bezm yiyip içilen, konuşulup eğlenilen bir meclisi anlatır. Ram da hoş ve sevinçli olma halidir. İkisi birleşince öyle bir meclis. Yani hoş, sevinçli, gülünen, eğlenilen bir meclisi anlatır. Tabi Türkçe'de geçişi de bezram, bedram, beyram olarak Divan Lügati Türk'te geçer. Biz yine Mukaddimetül Edeb'de Zemahşeri'nin eserinde bayram şekliyle de görürüz. Ama bugünkü incelemelerde bayramın acaba Farsçadan mı geçti yoksa çok eski metinlerde de olduğu için Türkçe'de de var mıydı konusu hep gündemdedir. Yani nihayetinde nereden geldiği çok önemli olmaksızın aslında bayram etme halinin Türklerde de yani hem İslami dönemde bugünkü haliyle elbette kutlanır. Hatta bazı alimlerimiz Türklerde İslam öncesi bayram yoktu da denir. Bugünkü anlamda böyle bir kutsiyetle kutlanan bir bayramı biz İslami dönemde yaşıyoruz, görüyoruz. Ama İslam öncesinde de mutlaka çeşitli günler var. Yani böyle eğlenme günleri, çeşitli törensel devamlılığı olan ve yılın hep belirli zamanlarına hasredilmiş günler var. Bütün medeniyetlerde, bütün kavimlerde benzer durum var. Ama biz bu İslami şekliyle bayramı zaten İslam'la beraber Allah-u Teala'nın ümmete hediyesi iki tane bayramla bunu görüyoruz ki İslam öncesinde Araplar da bayram kutluyorlardı. Yani hac mesela Arapların en büyük bayramıydı. Ki hac aynı zamanda Kabe'de Arapların, çevredeki bütün Arapların gelip dönmesini de anlatan bir bayram şekliydi. Ki tavaf oradan geliyor zaten. Yine Hazreti İbrahim'in yaptığı o kutsal mabette bütün Araplar belirli zamanlarda Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'dan sonra bozulmuş olsa da bu ibadeti bayramlaştırarak da kutlamışlar. Tabi Resul Efendimiz hicret ettiğinde Medine'de, Medine'lilerin de kutladığı bayramlar vardı. Ama Medine'liler daha

ziyade bu İranlı mecusilerden aldıkları iki tane bayramı kutlarlardı. Yani onlar bugünkü Nevruz denen bayramı, baharın başlangıcı ve sonbaharın başlangıcını. İki baharın başlangıcı için kutladıkları bir mecusilerin bayramı vardı. Medineliler de onu kutlarlardı. Ama bir taraftan Yahudilerin sürekli kutladıkları bayrama da şahit olurlardı. Ki baktığımızda yine Yahudilerin pek çok bayramı

0: Yahudi milletinde kutlanmış bayramlar. Hı hı. Şimdi dönüp Hristiyanlara baktığımızda onların da bayramları var. Ama Roma ile Hristiyanlık buluştuktan sonra biliyorsunuz oldukça fazla aslında unsur giriyor, pagan unsurlar giriyor işin içerisine. Onların izleri bütün Hristiyan bayramlarında görülüyor. Allah-u Teala'ya yakınlık için bu niyetle kutlanan bayramlar çok şükür. Yani İslam'ın bütün ümmeti Muhammed'e hediye ettiği iki ayrı bayram. Biz de bunları böyle çok şükür kutlamaya devam ediyoruz.
1: Biz bayram diyoruz değil mi? Türkler mi bayram diyor sadece
0: Türkler,
1: hocam?
0: Türkler bayram diyor, evet.
1: Onun dışında taziyede ayit diye biliniyor
0: tabii,
1: değil mi?
0: Yani Arapça'da ayittir kelimenin kökü.
1: Bütün dünyada da ayit diye aslında sadece.
0: Çünkü İslami bir kavram olarak kutlanıyor. Dolayısıyla bu sadece tabii bizim dışımızda İslam dünyasında ayit olarak kutlanır ama az önce şiirden, şairden söz ettiğimizde divan şiirinde biraz da kelime çeşitliliği olsun diye bayram da denmiş, ayit de denmiş. Yani onu Türkçe'de de hiç yok diyemeyiz. Yani ayit haliyle, bayram haliyle kutlanıyor ki ayit de aslında bayramın bizim için çok güzel bir manası var. Yani ayit adak haline gelen sevinç ve keder günlerindeki toplanma olarak ifade ediliyor. Eid'in kökü de bir başka kelimeden türemiş. Yani Y değil de V koyduğumuzda ıvd oradan türemiş. O da yine dönmek demek. Kabe etrafındaki dönmek meselesi ile onu birleştiririz. Bunu mesela İbn Arabi çünkü diyor o her yıl yeni bir sevinçle döner diyor bayram. O yüzden diyor ıvd bayramdır. Yani böyle bir Arapça içinde de kelime manası var.
1: Evet, hani bu İngilizce özellikle şeylerde kutlamalarda hocam hani Eid mübarek yazarlar.
0: O Arapçadan alınmadır.
1: Arapçadan alınmadır. Bütün dünya orada Eid olarak öyle geçmiş ama bu bayram bize göre bir de bayram deyince Hacı Bayram Veli Hazretleri hepimizin kalbine aklına gelir hocam. Öyle değil mi?
0: Tabii ki. Yani Hacı Bayram Veli Hazretleri gelir. İşte bizim milletimizin tasavvufla dini öğrenmesi, tasavvufu bütün yaşantısını almasını oradan görürüz. Yani çocuklarımıza bayram ismi veririz. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ismi olduğundan dolayı da mesela o çevrede çokça bu ismi verme vardır. Yanı sıra da mesela bayram günü doğan çocukların hepsine bayram adı verilir. İşte Miraç'ta doğmuşsa çoğunlukla Miraç verilir. O dini böyle kutsal günlerin bütün yaşantımıza sirayetidir aslında bunlarda.
1: Evet. Yani bayram bir böyle sevinç, sevinme,
0: mutluluk
1: günü. Çünkü Allah-u Teala'nın doğrudan bayram olarak bizlere hediye ettiği günler aslında. Dolayısıyla hani o dediğiniz gibi o kutsiyeti var. Öyle olunca herhangi bir kutlamadan, herhangi bir özel günden, herhangi bir eğlence gününden, toplanma gününden ciddi, önemli ölçüde ayrışıyor. Yani biz bayrama bakarken sadece böyle eğlendiğimiz, güldüğümüz, mutlu olduğumuz bir şey değil, bir özel bir gün, Allah için olan, Allah için yaşanan günleri aslında hatırlamamız gerekiyor. Öyle almamız gerekiyor. O yüzden çocuklara da çok fazla harçlık veririz, işte çok fazla hediye veririz. Çocuklar için bayramı daha güzel kılmaya çalışırız ki çocuk orada Cenab-ı Rabbül Alemin'in o nimetiyle daha yakından temas kursun. Hatta bir tiyatro parçası, böyle bir skeç şeyde televizyonda bir yerde denk gelmiştim. Orada daha böyle seküler yaşayan, efendim bayramlarda ailesinin yanına değil de işte başka yerlere gezmeyi, tatil tercih eden bir ailenin çocuğu, dedesi ve işte büyük annesinin baskınıyla bayramda böyle buluşuyorlar. Tam da seyahate çıkmak üzereyken. Dedesinin onu sevmesi, işte büyük annesinin onu sevmesi, elini öptürmesi, harçlık vermesi vesaire. Çocuk diyor ki bu çok güzelmiş diyor. Hatta o seküler hanımefendi görünümdeki o oyuncu da diyor ki bu çok güzelmiş, biz niye hiç bunu yapmıyorduk diyor. Gerçekten de bizde bayram böyle inanılmaz hocam bir coşkuyla gelir. Özellikle çocuklar için çok keyiflidir.
0: Bu hep böyledir. Yani tarihte de böyle olmuş. Yani bu İslami dönem bayramlarda zaten hep böyle.
1: Evet.
0: Aslında çocuğa öğretilmesi gereken onlar.

0: arkasındaki fikir.
1: Evet.
0: Yani orası çok önemli. Fakat çocuk tabii somut işlem çağında, dolayısıyla küçük çocuklar bilhassa onu biraz tatlarla, lezzetlerle, o neşeyle ancak kaydeder. Dolayısıyla o coşkunluk hali çok önemlidir. Bolca yenilir, içilir bayramlarda. Bu hep böyledir. Tarihsel olarak da böyledir.
1: İşte bu mesele sadece işte bizim algıladığımız ya da çocukken bildiğimiz bir mesele gibi değil. Mesela Evliyaullah hep bayramı bayram gibi yaşarlarmış. Yani öncesinde bir hüzün ortamı olabilir, başka şeyler yaşanmış olabilir. Bütün bu defterleri bayram günü kapatırlarmış. Sanki Allah-u Teala o mutluluğu insanın üzerinde bir nimet olarak, bir nimetin tezahürü olarak görmek istiyor gibi bayramda böyle özellikle hangi durumda olurlarsa olsunlar o bayram havasına bürünürlermiş. Bunu ciddiye almamızı da aslında tavsiye ediyorlar. Yani biz bugün bayram konuşuyoruz. Rabbim bizi bayramlara eriştirsin. Ailemizde, sevdiklerimizde, büyüklerimizde inşallah. Bayramı bayram gibi hissetmek aslında sadece çocuklara mahsus olmamalı değil mi? Hepimiz için aslında yani. Tabii bu, bunu göstermek için azami bir çaba sarf etmemiz gerekiyor değil mi hocam?
0: Çocuk bayramı değil çünkü. Bu bütün insanlığa, yani Muhammed ümmetine, İslam'ı yaşayan herkese Allah-u Teala hediye etti. İki bayram var. Bunlardan şimdi ikincisinde Kurban Bayramı'ndayız. Dolayısıyla bu hepimiz için. Yani o mutluluk, o sevinç, Allah-u Teala'nın nimetine şükretme hali ve onun hediye edildiği şekliyle onu yaşama hali aslında bahsettiğiniz mutluluk, sevinç hali. Çünkü yine edebiyatta bol bol şeyler vardır. Bayramlar için yazılan şiirler vardır. İşte Ramazan için Ramazaniyeler yazılır, ay için, bayram için bayramiyeler yazılır. Boldur ve hepsinde de mutluluk ön plandadır. O neşe, o coşkunluk ön plandadır. Yani olması gerektiği gibidir aslında.
1: Bir de hakiki bayram var. Hakiki bayram diye kastedilen bir şey var. Yine özellikle tasavvuf erbabının işaret ettiği nedir hocam hakiki bayram?
0: Yani hakiki bayram aslında Allah-u Teala'ya kavuşmaktır. Onun vaat ettiği nimetlere kavuşmaktır. O bayram bir kere mutasavvuf için evvela kendi mürşidiyle buluşmaktır dünyadayken. En büyük bayram odur. Kişinin aslında tasavvuf ehlinin dünyadayken bayramı mürşidinin yanıdır. Sonrasında elbette onun imanla bu dünyadan göçtükten sonra başımıza tac ettiğimiz Resul-i Ekrem Efendimiz'e kavuşmak ve Allah-u Teala'nın cennetine, cemaline kavuşmaktır. Allah-u Teala'yı görmekten daha büyük bir en üst hedef olamaz. Evet. Yani evet. Asıl bayram odur hepimiz için.
1: Evet. Rabbim cümlemize eriştirsin diye dua edelim. Şimdi hocam bir olayımız gelsin çerçeveye. Asr-ı Saadet'te ilk Kurban Bayramı'nda bir dinleyelim, seyredelim. Sonra konuşmaya devam edelim hocam.
2: Asr-ı Saadet'te ilk Kurban Bayramı. Hicretin ikinci yılıydı. Zilhicce ayının 10. gününde Medine-i Münevvere'de ilk kez Kurban Bayramı yaşanacaktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte bayram namazı için önceden belirlenen açık alandaki namazgaha doğru ilerlerken bazı kişilerin acele edip kurbanlarını namazdan önce kestiklerini gördü. Namazgaha vardığında Allah'a hamd etti ve "Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir." buyurdu. Ardından bayram namazını kıldırdı ve kurbanın Allah Teala adına kesilmesi gerektiğini anlattı. Namazdan sonra kurbanlar kesildi. Resulullah aleyhisselam hayvanlara eziyet edilmemesi için bıçağın keskin olmasını, kesim sırasında hayvana acı çektirilmemesini öğütledi. O yıl Medine-i Münevvere'ye dışarıdan gelen yoksul misafirler de vardı. Bu nedenle kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını özellikle tavsiye etti.
1: Evet hocam, ilk Kurban Bayramı'nı dinledik. Tabii ki biz çerçeveye alırken bu hadiseleri böyle özet şeklinde kısa kısa alıyoruz. Ama Müslümanın kalbi, zihni o kadar diri ki ve o kadar asr-ı saadete yakın bir yerde duruyor

0: Şu kadarcık bir metin bile enteresan bir şekilde bizi alıyor. Sanki o ilk anı bir yerlerden görmeye çalışıyor gibi bir hale geliyoruz. Dediğiniz gibi hakiki bayram, inşallah Allah nasip ederse, bu Allah-u Teala'nın affıyla, nimetleriyle kavuştuğumuz anda böyle nice bayramlar görmüş gibi olacağız inşallah. Şimdi özellikle Osmanlı kültürüne dönük söylenen ya da herkes kendi çocukluğuna dönük kullandığı bir tabir var. Nerede o eski bayramlar? Nedir hocam sizin dünyanızda bu sorunun cevabı? Nerede hocam evet. O eski bayramlar?
1: Şimdi tabii bu oldukça klasik bir söyleyiş, evet. ifade. Yani aslında işin özü bir özlemi ifade ediyor. Yani insan neyi özler? Hatırasında güzel yeri olan, değil mi? Değer verdiği, iz bırakan, kıymetli olan şeyi özler. Yani hepimizin özlemi odur, geçmişe dair. Tabii insanın özlediği şeyler çoğunlukla çocukluğuna ait meselelerdir. Belki bugün nerede o eski bayramlar diyen bizler için bugünün çocuğu da büyüdüğünde aynısını söyleyecek. O da nerede o eski bayramlar diyecek. Çünkü çocukluğun tatlılığı var içerisinde. Gamsızlığı var, neşesi var, değil mi? Olabildiğince işte sınırsız böyle endişesiz hayatına devam edişi var. Dolayısıyla bu özlemler çoğunlukla çocuklukla ilgili. Biz de çocukluğumuzu özlüyoruz. Yani çocukluğumuzdaki bayramları özlüyoruz. Çok şükür böyle mutlu, mesut ailelerimizle sıhhat içerisinde bayramlar geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Allah-u Teala bu şartlarda olmayan bütün Muhammed ümmetine bu şartları nasip etsin. Amin. Bir an önce. Çünkü halihazırda bunlar sanki herkesin içinde olduğu sıradan doğal şartlar olsa da herkese nasip de olmayabiliyor.
0: Doğru.
1: O da bir nasip meselesi. Zalim elinde zulüm gören yine bütün Müslümanları da bir an önce o şartlardan kurtarsın. Bütün dünyanın çocuklarına ve Müslümanlara hayırlı güzel bayramlar yaşamayı nasip etsin. Şimdi düşündüğümüzde dönüp çocukluğumuzda neler vardı, neleri özlüyoruz? Bir kere hep özlenen nerede o eski bayramlar denince sanki bir karikatür çizsek bir kenara koysak kalabalık bir grup koyarız. Ailedir o, değil mi? Bir sofra başında onlar oturuyor. Şimdi böyle bir kalabalık aile sofrasında oturmak gerçekten ailelerin kalabalık olmasıyla mümkün idi. Şimdi bugünkü aile şartlarımızda çocuğun özleyeceği bayramda ileride iki kardeşse maalesef artık çoğunlukla veya üç kardeşse onu özleyecek. Belki azalarak gidecekse inşallah öyle olmaz. Hep endişesini taşıdığımız şey. Onun için kalabalık da işte 3-5 kişilik anne babayla beraber aile grubunun sofrası olacak. Dolayısıyla işte özlenen şeyler hep geçmişin doğalı özleniyor. Yani içinde bulunan şartların oluşturduğu imkanlar özleniyor. Şimdi bu özdeyişimizde ne var? Şimdi aldık yaşımızı, kendi çoluğumuz çocuğumuz oldu, değil mi? Dolayısıyla o kardeşlik, anne babanın merhameti, şefkatini özlüyorsun. Onlar senin başındayken o sofrada birlikte oturmak, o sevgiyi hissetmeyi özlüyorsun. Şimdi biz o sevgiyi çoluğumuza çocuğumuza gösteriyoruz. İnşallah onlar da nerede o eski bayramları o şefkat ve merhameti görmüş olarak dönüp o güzel mutlu anları özleyecekler. Yani özlenen şeyler işin özü bu. Diyelim ki tabii imkana bağlı olarak çoluğuna çocuğuna ne alıyorsun? Kılık kıyafet alıyorsun, bayramlık alıyorsun. Bayramda yeni bir şey giymek zaten sünnet. Şimdi bunu belki çocukluğumuzda pek çok insan yalnızca bayramda o yeni kıyafete ulaşabiliyordu.
0: Evet, evet.
1: Şimdi bugün bir de maalesef şöyle bir şey var. Bolluğun bereketsizliği var. Evet her şey bol ama mutlu etmiyor. Onun bereketi üzerinden kalkmış da olabiliyor zamana bağlı olarak. Ama oradaki aldığın az da olsa seni mutlu eden küçük şeyler işte nerede o eski bayramlar dedirten şeylerden birisi, değil mi? Anneden babadan işte ufak da olsa harçlıklar almak, hediyeler almak. Şimdi biz çocukken bunu çok yapardık. Şimdi hala yapılıyor çok şükür. O kadar da kötü ve umutsuz bir zamanda değiliz. Şeker hala toplanıyor.
0: Muhakkak.
1: Yani sitelerde yaşıyoruz. Kapımız hala çalınıyor. Çocuk evet, geliyor. Evet. Elinde bir poşetiyle şekerini istiyor. Biz de bunu çocukken çok yapardık. Bazen öyle olurdu. Bazı

0: illerden harçlık verildi haberi gelirdi. İşte falanca ev harçlık dağıtıyor. Hemen sen de gidersin oradan el öpmeye konu komşunun, büyüklerin. Ama kimse de seni böyle şey karşılamaz. Nereden geldi bu çocuk gibi karşılamazdı o günlerde. İnşallah yine öyledir. Yani hala çok şükür çoğu yerde öyle. Dolayısıyla özlenen şeyler esasında bunlar. Hepimizin hatırasında belki başka özlem var. Bizi ne mutlu etmişse o özleniyor.
1: Evet. Hocam altını çizdiğiniz hususlardan birisi bu zamanın o bolluk içerisinde günümüzün böyle bir bereketsizliği, böyle bir keyifsizliği. Ama hala şu anda ülkemizde yani mazlum coğrafyalardan daha önce belki birkaç sokak ötemizde gerçekten de çocuklarına bayram kıyafeti alamayacak durumda insanlar var.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Yani ola ki böyle ya aldığımız kıyafete sevinmiyorsak, çocuklarımızı mutlu edemiyorsak olabilir yani. Bu bugünün bir problemi dediğiniz gibi. Böyle insanlara ulaşmaya çalışalım. Yahut böyle insanlara ulaşan kurum ve kuruluşlarımıza, derneklerimize, vakıflarımıza ulaşalım. Onların aracılığıyla yine
0: bayram ettirelim.
1: Tabii yani bayram ettirelim. Yani diyelim ki o tatminsizlik varsa başımızda böyle inan yani değil mi hocam? Yani
0: tabii
1: çok
0: ki.
1: Çok ciddi anlamda bu hayra bu kıvama erişiriz. Belki de o nerede o eski bayramlar dediğimizde sadece kendimiz yoz hocam o bayramlarda. Ben de hatırlıyorum fakir fukara muhakkak ailelerin bir şekilde gündeminde olurdu.
0: Evet.
1: Eski bayramlarda muhakkak.
0: Tabii ki en eski bayramlar, tarih metinlere bakıyoruz. İşte imkanı olan herkes kendisine bayramlık. Bugünkü gibi konfeksiyon sanayi yoktu Osmanlı'da. Evet. Değil mi? Yani hazır giyim yoktu. İnsanlar yeni bir kıyafet giymek istiyorsa bunu mahallesinin veya şehrinin terzisinde diktirirlerdi. Biz bunu dönüp bakıyoruz metinlere. O imkanı olanlar fazla fazla durum olmayan çocuklara da diktirirler fazladan ve hediye ederler. Yani bu bizim geleneğimiz, doğamız. Bu inşallah hiçbir zaman kaybolmaz. Yani ben orada çok şey değilim. Evet. Yani bunun kaybolduğu endişesinde değilim. Çok şükür değilim. Yani bunu insanımız cömert. Bunu bir fırına gittiğimizde o askıda ekmek uygulaması neredeyse bütün fırınlarda var. Görüyoruz. Çoğu kişi imkanı varsa bir iki ekmek aldığında birkaç tane de hemen oraya yazdırıyor. Bir imkanı olmayan gelsin alıversin diye. Yani bu çok güzel bir haslet. İnşallah diğer güzel hasletlerle beraber daha da yerleşir, daha da çok yer eder. Hiçbir zaman kaybolmaz.
1: İnşallah. Özellikle Kurban Bayramı'nda da en çok yapılan paylaşımlar işte ihtiyacı olmayanlara ya doğrudan bağış yoluyla bütün bir hisseyi, bütün bir işte kurbanlığı bağışlamak ya da kesilen kurbanlıklardan en az üçte birini fakirler için ayırmak. Öyle değil mi? Böyle bir usul vardı değil mi hocam?
0: Tabii hani Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe annemize hani bir kurban kesildiğinde gelip soruyor bize ne kaldı diye. Bir kürek kemiği kaldı gerisini dağıttık diyor. Desene bir kürek kemiğinden gayrısı bize kaldı diyor. Yani aslında verdiğimiz bize kalan. Evet. Dolayısıyla bayramı da böyle yaşamak lazım. Bilhassa tabii biz bunu kurban bayramı nihayetinde kurban edilen hayvanların etlerinin de yenildiği bir bayram. Bunu bir sanki et saklama mevsimi gibi düşünmemek lazım. Çünkü bu kesilen hayvanların buyurduğunuz gibi dini ölçülerde zaten dağıtılması gereken asgari miktarları ifade edilir. Ama insan kendi imkanına göre de yani bunu bir bağış olarak topluca da vermek mümkün. Pekala yıl içerisinde bolca yeme imkanımız varsa bunun belki tamamına yakındı, çoğunu. Ama tabii bu bir ibadet nihayetinde. O kestiğimiz hayvandan, o etten tatmamız elbette gerekir. Ama çok veya asgari ölçüde neyse onu dağıtmayı mutlaka bilmek, başarmak lazım.
1: Evet, şimdi bizim çocuklar diyor ki, baba kurban eti çok başka bir tadı var diyor. Niye öyle? Aynı değil mi diyor mesela.
0: Evet.
1: Aynı ama başka bir şey var. İşte o lezzeti, o çocukların tatması. Çünkü Allah için kurban edilen o kurbanlığın etlerini çocukların tatması için, o zevki yaşamaları için, o lezzete erişmeleri için ne kadar çok insana ikram edersek o kadar iyi olur.

0: Evet, kıymetli hocam, Profesör Doktor Muhammed Eyüp Sallavaş'la beraberiz. Kurban Bayramı ile ilgili muhabbetimize devam ediyoruz. Hocam, bu çerçeve konsepti içerisinde bir muhabbet konsepti gibi oluyor. Bayramı da bu programda biraz böyle bayram tadında yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi çok konuşulan mesele var Kurban Bayramı ile ilgili. Pek çok uzman çocukların kurbanlık alanda, kurban kesim esnasında çocukların bulunması ile ilgili bir takım endişeler ya da dikkat edilmesi gereken bir takım hususlardan bahsediyorlar hocam.
1: Evet.
0: Bunu bir eğitimci nazarıyla bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne yapmak lazım? Bir yaş kriteri var mı mesela?
1: Tabii. Bu tür. Şimdi çocuk dediğimiz aslında 2,5-3 yaşından 16-10 yaşına kadar geniş bir yaş aralığını kapsıyor.
0: Evet.
1: Yani çocuk dediğimizde 3 yaşındaki de çocuk, 16 yaşındaki de çocuk haliyle. Dolayısıyla yekpare bir durumdan söz etmiyoruz. Şimdi şöyle bir düşünce oluyor Kurban Bayramı ile ilgili. Özellikle inançlı insanlar diyorlar ki ya biz çocukken kurbanlık alanlarda vardık.
0: Evet.
1: Hatta 5 yaşında vardık, 6 yaşında vardık. Ben mesela babam Allah rahmet etsin akika kurbanımı ben 5-6 yaşındayken kesti. Hatıram yetiyor onu. O zaman bu çok normal mi? Yani biz böyle 4-5-6 yaşındaki çocuklarımızı bu alanlara götürelim mi diye düşünüyoruz. Ama ben çocukluğuma baktığımda mesela böyle eskiden tabii daha müstakil evler vardı, 1-2 katlı. Daha eski yapılar vardı. En çok hatırladığım şeylerden bir tanesi o çocukluk çağımda çevredeki bahçesinde tavuk besleyen işte komşularımızın bir sabah uyandığımızda sansar gelmiş, tavukları öldürmüş. Kedi fareyi öldürmüş. Vesaire. Yani

0: Çin'de geçtiğin çocukluk çağında zaten çok sıradan hayvanların ölmesi vesaire böyle olduğunda benim için bir sorun yok. Köydeki bir çocuk için de bugün hala bir sorun yok. Ama bugün şehirde yaşayan bir çocuk böyle şeylerle hiç karşılaşmıyor. Dolayısıyla orada Allah-u Teala'ya yakınlaşmak demek olan kurban ibadetinde hayvanın kesimine şahit olduğunda o kadar çok kendi tanıdığım insan da var ki bunun gerçekten o sahneyi çok küçük yaşta görmüş, şehirde yaşarken ailesi köye götürmüş, orada buna şahit olmuş. O günden sonra etim bırakın dokunmayı, yemeği, kokusuna dahi hiç bugün hala 30'lu 40'lı yaşlarda tahammül olmayan insanlar var. O günden kalan bir olumsuz hatıra olarak. O zaman bu da çocuk. O zaman demek ki çocuk var, çocuk var. Şimdi bizim iyi niyetli ibadet için yaptığımız bir şey çocuk da alışsın diye düşündüğümüz bir durum olumsuz bir ana şahit olmak anlamına da gelebilir. Hassas olan bir çocuk için bu durumda. Aslında şöyle bir kriter belirliyor psikologlar da. Diyorlar ki çoğunlukla ergenlik yaşına ulaşmış, 12 yaşını geçmiş çocuklar. Kendisi de o ibadeti o anda görmek istiyorlarsa götürün. Bunda bir mahsur yok. Ama çocuk istemiyorsa bunu zorlamayın. Yani alışsın diye götürmeye de çalışmayın. Az önceki anlattığımız olumsuz sahneler çünkü pekala başa gelebilir. Yani burada ailenin kendi çocuğuna, kendi iklimine, kendi yaşantısına, içinde bulundukları durumlara birazcık bakması lazım. Ona göre bir tercihte bulunması lazım en doğrusu.
1: Bir de şu var hocam, şimdi şehirlerde artık kurbanların kesildikleri alanlar belli alanlar.
0: Tabii.
1: Kurban kesim alanları var. Orada işte malum sıramız oluyor, o sıramızı bekliyoruz vesaire. Şimdi eskiden bizim çocukluğumuzda diyelim evimizin bahçesinde o kurban kesimi yapılıyordu. Ya da işte birkaç aile buluşuyordu. Bir yerde, uygun bir yerde o kesim işlemi yapılıyordu. Şimdi kurbanlık kesim alanına gittiğinizde hocam, yani onlarca kurbanlığın kesimi var sırayla.
0: Evet.
1: Dolayısıyla orada çocuk sürekli maruz kalıyor aslında.
0: Tabii.
1: Şimdi kasaplık için, berberlik için, bu tür meslekler için Osmanlı toplumunda benim hatırımda kalan belli bir yaştan sonra o insanların mesleği bırakmaları isteniyordu ki çoğu bırakıyordu. Yani çünkü çok fazla o kan görüyor ya,
0: Evet, kalbin
1: o mesele
0: katılaşması,
1: kalbi
0: merhametsizlik.
1: katılaşır, merhametsizleşir dediğiniz gibi ya da işte olumsuz etkilenir.
0: Evet.
1: Bir enerji akışı olur. Berberler için de
0: Evet.
1: öyledir. Beli ağrır, bacağı ağrır. Yani insanın hem psikolojisini hem kalbini hem de fizyolojisini düşünen bir gelenekten geliyoruz. Böyle olduğu için de bir çocuğun bir kurbanlık kesim alanında hocam herhalde o kadar fazla kesime şahit olması zaten onun için sıkıntı olur. Öyle
0: Evet.
1: değil mi? Yani bunu
0: Evet.
1: dikkate almak lazım. Çocuklar istese bile bunu uygun bir şekilde geçiştirmek lazım.
0: Tabii ki.
1: Hediyelerle, şekerlerle, başka vesilelerle.
0: Ve mutlaka şey yapmak lazım. Yani o çocuğa ibadette murad edilen Allahu Teala'ya yakınlaşma halini kendi yaşına uygun olacak biçimleriyle tattırmak da lazım. Şimdi diyelim ki kendi biriktirdiği harçlığından bir hayır hasenatta bulunalım. Kendi yaşı için.
1: Evet.
0: Oyuncaklarından paylaştıralım vesaire. Yani o Allah-u Teala için, Allah rızası için bir cömertliği o kurbanla birleştirip orada tattıralım. O vesileyi en azından tanısın. Arkadaki fikre yavaş yavaş ulaşsın. Çünkü az önce de o hani somut işlem çağı, soyut düşünememe durumundan söz ettik. Yani küçük yaş grupları onu düşünmüyor. Yani onun arkasındaki o ulvi ibadet düşüncesine ulaşamıyor zaten. Dolayısıyla o sahneyi göstermenin de bir manası kalmıyor böyle olunca. Çünkü maksat hayvanın kesilişini göstermek mi, ibadeti anlatmak mı?
1: Yani bu şöyle bir şey değil. İşte efendim zaten her yerde işte yediğiniz yemeklerde dışarıda zaten et tüketiyorsunuz. Bu ibadetimi görmekten imtina ediyorsunuz. Çocuğunuza göstermekten imtina ediyorsunuz gibi bir eleştiri burada işlemez hocam.
0: Hayır, aynı hassasiyetteki çocuk bunu kurban olarak düşünmeyin. Normal şartlar altında balık da yiyor ama balığın tutuluşunu gördüğünde o geldiğini, onun denizden çıkan canlı bir varlık olduğunu anladığında balıktan da soğuyor.
1: Evet.
0: Yani bunu sadece bir hayvanın boğazlanması olarak düşünmeyelim.
1: Evet.
0: Aynı konu aslında.

0: dikkat etmek lazım. Yaşa göre ilerlemek lazım. Teşekkür ederiz hocam, bu önemliydi. Peki şimdi biz eski bayramlara şöyle tekrar dönelim. Eski bayramların hazırlık süreçleri, o telaşı, işte akrabaların bir araya gelmesi, bütün yapılan bayram hazırlığı, işte çocukların bayramlıklarını başucuna koyması, ayakkabısına varana kadar öyle bir gelenek vardı biliyorsunuz hocam. Şimdi biz kesim alanlarını konuştuk. Modern hayatta bu değişen şeyleri bir baksak, neler aldı götürdü?
1: Yani modern hayat tabii çok şey götürdü. Bizden siyah saçlarımızı götürüp yerine beyazlarını getirdiği gibi modern hayat çok şey alıp götürüyor.
0: Eskiden yani, beyazlamıyor muymuş hocam? Saçlar.
1: İşte o zamanın modern hayatı. Çünkü hayat giderek modernleşiyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Dolayısıyla hayat çok şey götürüyor ama modern hayat insanlığın ruhundan neler götürüyor? Sadece bedenden götürmesi değil. Yani bir kere bu zamanın az önce bolluğun bereketsizliğinden söz ettik. Zamanın da bereketsizliği var. Ve bu da birazcık insanın da bahanesine dönüşüyor modern zamanlarda. Yani vaktim yok diyor. Bayramlaşmak için, tebrikleşmek için, akraba ziyareti için, konu komşu ziyareti için. Zamanın bir bereketsizliği var, vakit. Halbuki belki sosyal medyaya ayırıyor, eğlenceye ayırıyor, oyuna ayırıyor. Her şeye zaman ayırıyorsun ama iyi ve güzel şeyler için zaman ayıramıyorsun. Temel sorunlardan bir tanesi bu. Şimdi diğer götürdüğü hususlardan bir diğeri, bayramın en önemli, en güzel tarafı zaten İslamiyet'in belki de temel insanlara kattığı güzel yönlerden bir diğeri cem olmak, cemaat olmak, birlikte olmak hali. Evet. Bayram da bunu, ki Cuma da bir bayram değil mi? Cuma bayramı vesilesiyle Cuma namazında bütün, değil mi, Müslüman erkekler yan yana gelirler, toplanırlar, birlikte o ibadeti yapmak zorundadırlar. Aynı bunun gibi aslında bayram da kalabalık da güzel, ziyaret de güzel, sıla-i rahim de güzel, konu komşuyla güzel, birlikte olmak da güzel, ailecek bir araya gelmek de güzel. Şimdi bunun yerine kes kopyala yapıştır mesajlarla bunu geçiştirmek, yani o tebrik etme halini, başkasından beğendiğim bir mesajı ben de şuna göndereyim diyerek geçiştir bir şeye dönüşüyor. Veya yüz yüze görmek yerine ya görüntülü ararım ama aynı şeyi vermiyor. Yani o birlikte olmanın insana kattığı, değil mi, o bir olumlu enerji var, onun bir rahmeti var, onu almak, ondan istifade etmek varken bunu modern araçlara yüklemek işin olumsuz taraflarından bir tanesi.
0: Hocam burada bir hususu konuşalım bence. Hı. Çünkü mesela telefon rehberimize girdiğimizde en az 500 numarayla karşılaşırız.
1: Evet.
0: En az. Bu 500 kişiyi de aslında tanıyoruz. İş vesilesiyle, işte okul vesilesiyle, akraba vesaire. Şimdi bu yüz yüze görüşmeleri, İşte telefonla aramaları, videolu aramaları, işte ve SMS'leri, kısa mesajları. Bunlar böyle bir kategorize edebilir miyiz? Yani 500 kişiye
1: mecburen
0: de aynı mı yaklaşacağız hocam?
1: Yani
0: nasıl
1: bunu,
0: olacak?
1: Bundan 50 sene önce cep telefonu yokken, kısa mesaj yokken, görüntülü konuşma yokken, hiçbiri yokken ne yapıyorduk? Zaten yüz yüze birlikte olabildiğimiz, bedenen birlikte olabildiğimiz insan da sınırlıydı.
0: Evet.
1: Kastın ettiğimiz şey bedenen birlikte olmamız gereken kimselerle birlikte olmaya devam etmek.
0: Evet. Evet.
1: Bunu modern araçlarla ikame etmemek. Hı-hı. Aslında. Öyleyse yapacağımız şey mecburen ama birlikte olmamız gereken insanları ihmal etmeden, bedenen, yakın akraba çevremizi, ailemizi ihmal etmeden, diğer uzakta arkadaşlarımız var. Tabii ki onlarla, kimisiyle işte görüntülü görüşeceğiz, kimisini arayacağız. Biraz daha belki normal insani olarak mesafeli durduğumuz insanlar varsa bunlarla da tabii ki mesajla da bayramlaşacağız. Kastın ettiğimiz şey o kesinlikle değil ya. Bunlar çok normal. Bunlar da hayatın bir parçası. Hatta bugünün belki avantajı.
0: Evet.
1: Geçmişte
0: evet.
1: Bu zaten yoktu. Bu değil elbette. Yani hepsi yerli yerinde olacak. Yani Ahmet Hamdi'nin öyle bir şiiri vardı, güzeldir. Her şey yerli yerinde. Her şey yerli yerinde olmasıyla güzel. Yine belki zamanın bizden götürdüğü şeylerden bir diğeri maalesef işte yalnızlaşma. Şimdi belki de yeni İslami düşünceyi akademik olarak da çalışanların, milletimizin

0: milletimizin sorunlarına eğilen sosyologların çalışması gereken bir şey bu. Günümüzde yeni normal mi bu? Ben bunu düşünüyorum hep. Şimdi az çocuklu aileler, bunlar giderek daha da azalıyor. Parçalanan aileler var, değil mi?
1: Evet.
0: Bunlar da bayramlaşacak. O zaman şimdi biz istediğimiz kadar kendi çocukluğumuzu özleyelim, nerede o eski bayramlar diyelim. O günün normali, ama bugün istesen de sayı olarak da onu sağlayamıyorsun. Ailedeki toplam bireyleri topladığında da oraya erişemiyorsun.
1: Orası etmiyor, evet.
0: Etmiyor.
1: Evet.
0: O zaman bu yeni normal mi? Bu yeni normalde bugünün çocuğuna bayramı nasıl anlatacağız? Bayram fikrini nasıl vereceğiz? Bugünün ailesine o zaman İslami dairede bayramlaşmanın kriterlerini yeniden tartışıp neler yaptıracağız? Bunlar çok önemli. Şimdi şehir hayatındayız. Şimdi istediğimiz kadar köyü övelim, kırsalı övelim, değil mi? Boş bir övgüye dönüşüyor bir yerden sonra. Çünkü hiçbir bağın kalmamış artık. Belki de senin babanın çıkıp yerleştiği bir şehir var. Sen de oradan çıkıp bir başka şehre gelmişsin.
1: Evet.
0: Şimdi hepimiz böyleyiz şu anda, değil mi?
1: Yani neredeyse mekansal anlamda bir köksüzleşme süreci yaşadık yani.
0: Tabii. Yıllardır. Yani o zaman bu yeni normal mi sorusunu sormak lazım. O zaman bu duruma özgü çözümlere de ihtiyacımız var. Yani normal şartlar altında, dediğim gibi, çok şükür. Yani işin manevi yönünü ihmal etmiyoruz. Yani Türk milleti olarak da bayramlaşıyoruz. Kurbanlarımızı kesiyoruz. Bunda da hala hassasız bu ibadet hususunda. Tabii ki olumsuz örnekler de var. Onu da hiç şey yapmıyoruz. Yani bir kenara atmıyoruz. Ama bu yeni durumla ilgili de bir şeyler yapmamız lazım. Belki hani nasıl alarm zilleri çalınca bu azalan nüfusla ilgili önlemler konuşulmaya başlandı. Bunu dert ettik topluca.
1: Aile 10 yılı ilan ettik mesela, tabii, ülkece, değil mi?
0: Bu bir aile kalkınma programı gibi. Dolayısıyla aslında topluca bu tip meselelerde de benzer kampanyalara ihtiyacımız var. Yani bunu elden kaçırmamamız lazım. Çünkü terse döndüğü zaman, bir iniş başladığı zaman yukarıya çıkarmak çok zor oluyor.
1: Evet.
0: Bunu zamanında müdahalelerle ele almak lazım. Çok şükür çok kötü durumda değiliz. Bayramlaşmalarda, adetlerde, dini yaşantıda, bunu algılayışta. Fakat illaki zamanın riskli boyutları burası için de geçerli. Terse dönmeden, inişe geçmeden düşünmemiz lazım bu kısımlarını da.
1: Tabii hocam, aile içerisindeki fertlerin durumu da mesela çok farklılaştı. Aslında bu söylediğinizle paralel bir şey. Ne kastediyorum? Üniversiteyi de bitirmiş, bekar ve çalışmayan aile için nüfus sayısında da artış var.
0: Evet, ev genci deniyor.
1: Evet, yani şimdi mesela bu da yeni bir normale döndü. Ve gerçekten ele alınması gereken bir mesele. Yani o yavrucak niye evde? Niye evlenmemiş?
0: Neden çalışmıyor?
1: Neden çalışmıyor? Yani bunun sebebi sadece ekonomik mi? Hayır, değildir. Çünkü bizim ülkemiz, yani şuradan belki 30 sene öncesine falan baktığımızda, oradan geriye doğru gittiğimizde zaten böyle müthiş, işte bütün iş imkanlarının herkesin ayaklarına serildiği, inanılmaz ekonomik işte gelişmişlik göstergesinde üst sıralarda olan falan bir ülke zaten değildi ki. Çoğumuz fakir çocuğuyduk. Babalarımızın yaptıkları işler belliydi. En iyimiz esnaf çocuğuyduk.
0: Evet.
1: Memur çocuğu olmak bile, memurun hep parodileri olurdu hocam, biliyorsun. Memur, tabii, hani hep yamalı, takım elbiseli resmedilen bir memurluk vardı. Efendim işte usta çoğu mevsimlik işçiydi. Zaten çiftçiydi. Yahut işte hayvancılıkla uğraşıyordu vesaire. Ama çok erken yaşlarda, 17-18 yaşında, 19 yaşında aile kuruyorlardı bu insanlar. Çoluk çocuk yetiştiriyorlardı. Demek ki mesele sadece ekonomik sistem değil. Burada başka bir şey var.
0: Evet.
1: Bunun aileyle ilgili tarafı da var. Çocukla ilgili tarafı da var. Belki eğitim sistemiyle ilgili de bir tarafı var.
0: Bununla yani kültürel bir kaybolma var. Yani orada kültürel bir

0: aslında bozulma söz konusu. Kültürel bir değişim dönüşüm ama olumsuza doğru bir gidiş söz konusu. Fakat bunu çok aslında nereden çıktı bu durum kadar yadırgayacak bir şaşkınlığa lüzum yok. Hep övülen şey buydu. 1970'ler, 80'ler bunu isteyen filmlerle dolu. Yani koca bir sinema sektörü böyle aslında finanse edilmiş bu tip filmleri üretmesi için. İnsanların bu filmlere ihtiyacı mı vardı? Yani vatandaş talep mi ediyordu? Hayır.
1: Yani bir
0: tepeden inme, kuru, bunu öven.
1: Bir kurgu mu?
0: Tabii ki. Yani bu toplu bir süreç. Yani bir kurgu tek başına filmle olacak şey değil. O bir boyutu. Ama bütün aslında ne diyelim, bir millete yönelik yapılan planlar çok yönlü olur. Bir tanesi tutmayabilir çünkü. Çünkü bir tane olduğunda o bir taneyle mücadele edersin. Başarısız olduğunda o çökmüş olur o plan. Şimdi çok yönlü. O bir taraftan akademisi, bir taraftan her şeyiyle. Yani toplum içerisinde bunun çok uzun süre bireyin propagandası vardı. O bireyciliğin, yalnız yaşamanın, sorumlu hissetmemenin hiçbir şeye ve hiç kimseye karşı. Hepsinin ayrı ayrı bir özenme hali vardı insanlarda. Öyle değil mi? Belki kendi iç tatminsizliğini insanlar bir yerden sonra kendi çocuğunda tatmin etmeye de çalıştı benzer şekilde. Dünyevi beklentilerini, hazlarını. Dolayısıyla yani neme lazımcılık türedi. Her şey hep beraber yani evet. Bunu bu hale getirdi. Bir tane suçlu olmaz. Tek bir diyelim ki politika üreticiyi de suçlayamazsın burada.
1: Evet.
0: Hepsi hep beraber. O zaman mücadelenin de hep beraber olması lazım. Çok yönlü olması lazım. Yani ekonomik tedbirler alman lazım, kültürel tedbirler alman lazım. Öyle değil mi? Eğitsel tedbirler alman lazım. Her türlü yani mücadele ederken de bu tip durumlarla her türlü mücadele etmen lazım. Yani kendi normalini kendinin belirleyip ona hizmet eden politikalar geliştirmen lazım. O çok yönlü olacak.
1: Evet. Zaten dediğiniz yani bu işte 60'lı 70'li yıllarda kurulmuş, kurgulanmış bir şey olabilir. Şimdi bugün aile yılını vesaire işte konuşuyoruz. Aile 10 yılını konuşuyoruz hocam. Şu anda televizyon kanallarında yayınlanan ve çok seyredilen, reyting rekorları kıran dizilere baktığınızda hep bozulmuş ve bozulmaya yüz tutmuş. Ya da zaten hani bozuk kavramlar etrafında toplanmış. Hep aile, öyle aileler görüyoruz. Sürekli çatışmacı, sürekli işte entrikanın olduğu, sürekli kötü örneğin olduğu aileler görüyoruz. Evet. Yine gençler o ailelerden dertli, daha ne denir, daha karizmatik filan bir yerde duran. Yine onlar hala devam ediyor. Aslında bunların bu kadar devam etmesi iyi bir şey değil. Ya da gündüz kuşak programları hocam. Akıl alır gibi değil hocam. Yani bir insan bir hafta boyunca o programları seyretse ne topluma güveni kalır, ne ailesine güveni kalır, ne devletine güveni kalır. Dışarı çıkamaz yani. Hiç sağlıklı bir mesaj verilmiyor orada, öyle değil mi hocam?
0: Tabii ki. Yani bu geleneksel medya üstelik böyle.
1: Evet.
0: Sosyal medyanın ayrı bir fecaat durumu var. Yani tabii. Hepsi hep beraber.
1: Kontrol edilemez
0: bu kötü bir iklim, bozuk iklim besliyor.
1: Tabii oradan çıkmak lazım.
0: Evet.
1: Peki mesela bu modern zamanları konuşuyoruz. Bu modern zamanlarda bile hala şehir hayatıyla yani büyük şehirler kastımız. Anadolu'daki bayramlarda hala fark var mı hocam sizce?
0: Tabii ki yani ben mümkün mertebe bayramlarımı yani pek istisnası da yoktur. Anadolu'da kendi memleketimde geçiririm. Yani bundan da çok şükür yani mutluyum, iyi ki de öyle yapıyorum diye. Çünkü giden gelmiyor yani dönüp baktığınızda. Çünkü oradaki kaçırdığınız büyükleriniz o evet. Birlikte olmayı aslında Allah-u Teala'nın emrettiği büyükleriniz gittiği zaman dönüp pişmanlığını yaşamanın da bir manası yok. O yüzden bunun da çoğunlukla böyle olduğuna şahit oluyorum Anadolu'da. Tabii Anadolu dediğimiz da yekpare bir şey değil. Yani İstanbul dışında baktığımızda Anadolu. Hatta şeyi çok gülerim. Bu Reşat Nuri'nin meşhur bir romanı vardır ya. Bütün aile hep beraber yakınır. Feride öğretmen olarak atandı. Nereye gidiyor? Taşra'ya gidiyor. Ama İstanbul'dan taşra neresi? Atandığı yer Bursa. Bursa'ya üzülürler.

0: Şimdi öyle İstanbul'dan bakışta sanki taşra Anadolu denince çok uzak bir yermiş gibi. Hayır yani bu böyle değil. Ama Anadolu dediğimiz artık nüfusun yüzde kaçı? İstanbul'un nüfusu değil mi? 16 milyon işte.
1: Evet.
0: Ankara 6 milyon işte. İzmir'i, Bursa'yı, işte Antalya'yı, Adana'yı falan büyük şehirleri topladığınızda nüfusun zaten çok büyük bir kısmı yapıyor. Dolayısıyla bir şehir ve kırsal hayatı diye bir durum var. Daha küçük görece şehirler var, görece çok büyük şehirler var. Şimdi normalde Anadolu'da ben gittiğimde hamdolsun bayram bütün neşesiyle, canlılığıyla her zaman beni karşılıyor. Orada aileyle bayramlaşıyoruz. Sabah namazını kılıp peşine bayram namazını birlikte çoluk çocuk eda edip ondan sonra el öpmeler, bayrama göre Ramazan bayramının kendi rutinleri, Kurban Bayramı'nın işte kurban ibadeti vesaire. Bunlar devam ediyor. Sonra bütün akrabalar hep beraber birbirini ziyaret ediyor. Annem 70 küsur yaşında, ondan 2 yaş küçük kardeşi bayramın ilk günü kendisi ziyaretleri kabul edip ertesi gün annemi ziyarete geliyor mesela.
1: Maşallah.
0: O
1: Allah
0: yani
1: ömür versin.
0: yaşta
1: Sağlık versin.
0: herkes bir büyüğünü ihmal etmiyor hala. O hamdolsun yani öyle bir hal var. Şimdi az önce konuştuğumuz yeni normalde ne olacak? Şimdi acaba burada bayramlaşmalarda mesela eskiden ben tabii çok köy hayatım olmadı ama köylerde çok görürüm. Bazı küçük ilçelerde de öyle toplu bayramlaşmalar olur. Namazdan sonra bütün köy halkı hep beraber birbirini tebrik eder. Hatta bir arkadaşım bazen köyünden bir görsel atıyor, onu anlatır. Bütün ilçe, yani küçük bir ilçe namazdan sonra çocuklara böyle hediye veriyor. Onlar çocukları geziyor. Çocuklar böyle sabit yerinde kalıyor. Öyle bir geleneği var oranın da. Yani her yerinde kendine özgü böyle tatlı bayramlaşma gelenekleri var. Bunlar güzel. Ama bu büyük şehirlerde nasıl bunu temin edeceğiz? Şimdi hemşeri dernekleri var mesela. Bunlar mı acaba toplum bayramlaşma
1: Onlar
0: yapacaklar?
1: yapıyorlar
0: Yapıyorlar
1: hocam.
0: Tabii de
1: Onlar
0: hani
1: duyuruyorlar
0: katılım.
1: işte şu tarihte
0: Evet.
1: şu gün bayramlaşacağız diye. Dernekler birazcık onu sağlıyor. Ya
0: Evet.
1: da işte başka vakıflar da onu sağlıyor. Ama camide de toplu bayramlaşıyoruz o an namazdan sonra.
0: Tabii bu şey değil. Yani ne diyelim? Biz aslında kendi normallerimizi kendimiz oluşturabiliriz. Yani bayram camidekini tanımıyoruz ama belki kapı komşusunda bir sitede işte 4-5 dairenin aynı katta olduğu bir binada insanlar tanımıyor. Bu da bir sorun.
1: Tanımıyor,
0: Ama bunu
1: evet.
0: değiştirmek bizim elimizde. Yani ben yani geçen yıldı evde aşure gününde aşure pişti. Çok fazla pişirdik. O küçük kaplardan aldık. Benim çocuklara verdik. Bütün binaya ve yan binaya sitede her kapıya götürün dedik. Şimdi öyle olunca bu yıl aşurede bizim çocuklar o şeyde değildi, evde değildi. Baktım komşular da bize getirdi. Şimdi bu bir hayra vesile oluyor. Yani bunu kim yapacak? Bir türlü işte bayramlaşamıyoruz, komşumuzu tanımıyoruzdan şikayet etmek yerine o kapıyı bir kere çalmak lazım yani. Bayramda kapı çalıp ailecek gitmeden önceki küçük adımlarla beslenirse o çok daha kolay hale gelir.
1: Yani.
0: Küçük hediyeleşmeler işte aşure günü örneğinde olduğu gibi.
1: Yemek yaptın
0: Veya
1: gönderdin.
0: başka vesilelerle olduğu gibi. Yani bir cemile olsun, bir güzellik olsun diye konu komşuna iyilik yap, güler yüz göster, hal hatır sor. Yani küçük vesileler kıl iletişim için. Allah Teala bunu istiyor zaten bizden. Gücümüzün yetmediği bir şeyle bizi imtihan edecek değil.
1: Bir formül vereyim. Komşularla sadece apartman toplantılarında buluşmayalım. Çünkü o toplantılar çoğunlukla gergin oluyor. Ve birbirimizle ilgili daha ziyade kötü anılar biriktiriyoruz.
0: Evet.
1: Apartman toplantılarından önce mümkünse başka vesilelerle bir araya gelelim, değil mi hocam? Yoksa
0: Tabii ki.
1: birbirimize ciddi zulmetme ihtimalimiz artıyor.
0: Allah
1: Haksızlık
0: muhafaza.
1: etme ihtimalimiz artıyor. Allah korusun. Şimdi hocam tam da bu noktada şimdi bir küs barışması meselesi var. Bayramın bir işlevi var. Bayramda küsler barışır, bayramda küslük olmaz. Bunun temelinde ne var hocam?
0: Aslında çok güzel bir İslami düşünce var. Yani 3 günden fazla değil mi? Müminle küs kalmaz.
1: Kalmaz kardeşim.
0: Şimdi dolayısıyla bize düşen şey aslında o küslüğü sürdürmemek. En
1: Evet.
0: azından bizim sürdürmememiz.
1: Evet.
0: Yani her şey bizden kaynaklanmaz. Burada bir çok ideal, hep her şey güzel tarifinde bulunmuyoruz. Çünkü iletişim dediğiniz şey nihayetinde karşı

0: çığlıklı olan bir değil mi muhabere hali.
1: Evet,
0: dolayısıyla evet. Bunun olabilmesi için muhatabın da aynı sorumluluğu üstlenmesi lazım. Benzer şekilde davranması lazım. Ama bize düşen şeylerin mesulüz biz. Allah Teala karşındaki sana ne yaptı diye senden hesabını sormuyor. Sen ne yaptın diye bana soracak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla buradaki küslük meselesi de böyle. Şimdi bayramın oluşturduğu manevi iklim var. O yumuşak hal var. Az önce söylediğim gibi mahkumu bile affediyor. Yani o bayramın gerçekten getirdiği güzellikler var. Belki yine güzellik, bir toplum baskısı da oluşuyor böyle küsler üzerinde. Değil mi? Yani birbirinize küs, bayramdır barışın. Biraz daha büyüklerin inisiyatif almasıyla evet. oluşan güzellikler var. Bayramın rahmeti bereketi aslında. O küslüğün devam etmemesi, iklimin yumuşaması, güler yüz, muhabbet, sıcaklık, bunların hepsi bayramın getirdiği güzellikler, iyilikler.
1: Muharebeden muhabereye diyorsunuz hocam.
0: Evet.
1: Geçiş yapmak lazım bayramlarda. Evet efendim, devam edelim. Şöyle, şimdi bir bayram için yolculuk başlayacak. Siz de yola çıkacaksınız.
0: Evet,
1: Allah selamette gidip dönmeyi nasip eylesin. Şimdi bu yolculuklarda kimisi sıla-i rahim olarak görüyor ama kimisi de hocam tatil fırsatı olarak görüyor. Bir bayram Ramazan grafiğimiz hazırsa onu da verebiliriz aslında öncesinde. Evet, ekrana gelmiş hocam. Önce bir bakalım isterseniz Ramazan bayramı seyahat grafiğine bakalım. Bir verimiz geldi çerçeveye. Evet, 12.338.048 araç otoyol ve köprü geçişi kayıtlı geçmiş senelerde. Şehirler arası otobüs 1.632.831 kişi, sürekli de yeni seferler çıkıyor. Hava yoluyla 2.530.758 kişi, demir yoluyla 620.000 kişi. Toplamı var mı bunun? Keşke olsaydı. Toplamda yapılan aslında Ramazan bayramında yapılan...
0: Aslında Ramazan bayramında resmi tatil de yoktu.
1: Yoktu değil mi?
0: Bu
1: 3 günlüktü.
0: Neredeyse o şeyin 12, hareketliliğin 13, en az olduğu bayramlardan bir
1: 15,
0: tanesi de ona rağmen.
1: 16, neredeyse 16-17 milyon kişilik bir şeyden bahsediyoruz hocam.
0: Evet.
1: Daha fazla hatta, çoğu araç. 12 milyon araç.
0: Belki 3-4 kişi vardı içinde.
1: Yani bayağı. Biz bayramlarda evet. böyleyiz hocam. Sürekli devam ediyoruz.
0: Bu da hareketliliğin en az olduğu bayram.
1: Evet.
0: Yani Ramazan bayramı tatil evet. olmayan bir bayramdı.
1: Şimdi burada da uzun bir tatil olacak. Şimdi burada tabii tatil meselesi gündeme geliyor. 9 günlük tatil, 10 günlük Hı-hı. tatil deniyor. Burada ben sözü size bırakayım. Yani bunu konuşuyoruz. Hem bugünün gerçeklerine bakarak da konuşmak lazım. Hem bize düşen sorumluluklar, Cenab-ı Rabbül Alemin'in bize yüklediği sorumluluklar üzerinden bakmak lazım. Hatta bir bayram havası olarak, bir bayram gereği olarak da herkesi kapsayacak şekilde bence ele almak lazım diye düşünüyorum. Kısa bir ara verelim. Bu bayram yolculuklarını, sıla-i rahimi, işte tatil anlayışını bu vesileyle sizinle bir değerlendirelim.
0: Tabii ki.

0: Ahmet.
1: Evet kıymetli hocam, bayram konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi önemli bir mesele, çok böyle eleştirilen tarafları var. Haklı olarak eleştirilen tarafları var. Yani eleştirilerin haklı olduğu taraflar var. Ama bir de insanların gerçekleri de var bir taraftan. Şimdi böyle baktığımızda mesela hükümetin bayram tatilini ya bayramı da düşünerek o izinleri, resmi izinleri, tatil olarak saydığı günlere falan baktığımızda aslında temelde bu sıla-i rahime verdiğimiz önem yatıyor aslında.
2: Evet.
1: Yani insanlar rahat gitsinler, rahat memleketinde ailesini rahat rahat yapsınlar diye bir aslında alınmış karar. Öyle değil mi? Baktığımızda bu var. Biz bunu nasıl okuyacağız? Neler tavsiye edeceğiz? İnsanların bu yaklaşımını nereye koyacağız? Çünkü mesela yıllık izin de var çalışanlar evet. için baktığınız zaman. Hani bayramlarda biraz farklı mı bakmak lazım?
2: Mutlaka. Aslında baştan beri konuşmaya çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız şey de oydu. Bayramın kendi doğasında, kendi geleneklerine uygun yaşanması lazım. Bunu sürdürmek lazım. Bu bayramın geleneği olmasının yanı sıra, yani buna yüklenen İslami mana ve Allah-u Teala'nın emirleri ve bayramın hukuku korunmalı, bunu anlatıyoruz. Ama bunun bir de sosyolojik boyutu var. Yani bunun toplum sağlığına da faydası var. Toplumun bir arada olmasına, aynı hedefe benzer ruhla ilerlemesine faydası var. Yani bu bir bütün. Bayram sadece bayram yönüyle küçük birliktelikleri, küçük grupları mutlu eden, onları bir arada tutan bir şey değil.
1: Evet.
2: Koca bir topladığınızda devleti de ayakta tutmaya kadar götüren birlikte olma hali, ortak ruh halinin de bir aracı. Şimdi buradaki temel mesele elbette bayramda o sıla-i rahim konusu. Yani Allah-u Teala bunu pek çok ayette emrediyor. Çok önemli bir mesele sıla-i rahim. Hatta akraba hukuku o kadar önemli ki, akrabalara verilen değer o kadar önemli ki, bu biliyorsunuz işte en yüksek şehitlik mertebesi dünya ve ahiret şehidi olarak adlandırılır. Yani Allah rızası için, vatanı için savaşan birisi şehit olduğunda dünya ve ahiret şehidi olur. Allah-u Teala sıla-i rahimi emrediyor. Burada rahim, Allah-u Teala'nın bir ismi biliyorsunuz. Aynı zamanda ana rahmine de benzetilir tasavvufta bu. Yine sıla da bir bağ görülür. Aynen bir bebeğin o kordon bağı gibi, rahmin anneye bağı gibi görülür. Akrabalık böyle bir bağdır denir. Ben çok etkilendiğim bir hadisi kutsi var. Onu not ettim. Müsaadeniz olursa okuyayım. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yani ben Allah'ım, ben Rahman'ım. Rahmi, yani akrabalığı ben yarattım diyor. Kendi ismimden bir isim ona verdim. Artık kim yakınlarıyla ilgili ilgi kurup akrabalığın hakkını yerine getirirse ona lütuflarda bulunurum. Kim de akraba ile ilişkisini keserse ondan rahmetimi keserim buyuruyor.
1: Allah.
2: Şimdi bu kadar önemli bir meseledir sıla-i rahim. Dolayısıyla akrabayı gözetmekle ilgili çok fazla ayet var. Her cuma hoca efendilerin değil mi? Hutbede, hutbe içinde okudukları sonda ayet var. Akraba hakkını yine gözetmekle ilgili sürekli bize
1: yani orada akrabaya vermek bir de.
2: Tabii.
1: Yani oradaki hatta ayet-i kerimede akrabaya vermek.
2: Tabii.
1: Doğrudan.
2: Cömertlik, akrabaya evet. sahip çıkmak, ona vermek, ona cömertlikte bulunmak, ihsanda bulunmak çok önemli. Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin buyuruyor. Değil mi Resulullah Efendimiz? Yine mükafatı en hızlı verilen hayır ve iyilik sıla-i rahimdir buyuruyor Resulullah Efendimiz.

Dolayısıyla dini olarak zaten biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Yani bunun hafifletilecek bir tarafı yok. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu her türlü yapacağız. Akrabamızı gözeteceğiz, hakkını savunacağız.

0: bayram vesilesiyle en azından toplu bir şekilde bir araya gelebildikleri en güzel zaman dilimi. Bunu boş bir vakit, senenin yorgunluğunun atılacağı bir tatil programı olarak bir başka yerde geçirmek bir tercih ama doğru bir tercih değil. O olmaması gereken bir şey. Yani buna bir kapı aralamamak da lazım.
1: Şimdi şöyle bir şey de var. Seyircilerimiz arasında bu tür örnekler vardır diye söylüyorum. Birincisi mesela aile büyükleri yani işte dedeler, büyük anneler bunlar vefat etmiş olabilir. Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Hayatta amcalar, teyzeler var, dayılar var. Şimdi fakat diyelim ki bir teyze Antalya'da, bir teyze Ankara'da, işte bir hala işte Mardin'de, birisi İstanbul'da. Şimdi böyle bir tablo da var aslında hayatımızda. Dolayısıyla şimdi herkesin toplanacağı bir baba evi, dede evi de yok ortada. Burada bir yani her yer uzak, hepsi akraba, böyle bir mod da bugün insan için bir cari bir durum. Bir diğer mesele, evet resmi tatil ilan edilmiş olabilir ama bayramda çalışmak zorunda olan insanlar var.
0: Tabii ki.
1: Yani iş yerini kapatamayan insanlar var. Birçok meslek
0: grubu
1: var.
0: Güvenlik personelleri var, pek çok grup var.
1: Şimdi bunlar için de bu meseleyi doğru anlamak ve anlatmak lazım diye düşünüyorum hocam. Yani bu bugünkü tabloya bakarak da bir konuşacak olsak. Asgari yükümlülüklerimize en azından. Çünkü insanlar ezilmesin, üzülmesin. Bir de öyle bir şeyimiz var
0: ya
1: yani.
0: Bu zaten anlattığımız şey %100'ü hiçbir zaman kapsamadı. İnsanın olduğu yerde mutlaka insani durumlardan kaynaklı çeşitli boş bırakılacak alanlar var. Bu da o alanlardan bir tanesi. Şimdi az önce konuştuğumuz yeni normal meselesi de bunun içerisindeydi aslında. Şimdi tekrar döndük. Birlikte olunabilen zamanları tarif ettik. Birlikte olabilme imkanı mümkün olan kimseleri, grupları tarif ettik. Yoksa 80 milyon insanın olduğu yerde 80 milyon karakter var. 80 milyon insan tipi var değil mi? Yani bütün bir nüfusu ele aldığımızda anlatılan her şey %100'ü kapsamaz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada işte sağlık personelleri var, hastanede çalışıyor, nöbetçi, güvenlik personeli var, askeri var, polisi var. Sen o yaptığın yolculuğu rahat yapabil diye değil mi? Karayolu personeli var orada,
1: tabii.
0: Nöbetçi, işte trafik polisi var. Her meslek grubundan insanlar mecburen görevi icabı buradaki sıla-i rahimi ne yapabilir? Erteleyebilir. Yahut orada mazur da görülebilir. Yani buradaki illa hepsine bir kapı aralığı var. Ama işte o yeni normal içerisinde zaten böyle bir aile birlikteliğinin mümkün olamayacağı bir grup içerisindeydik. İçindeyse kimimiz bir yerde, kimimiz başka bir şehirde, kimi yurt dışında. Yani artık her şey var.
1: Evet,
0: İnsanlar tek bir bağlamda da değil. O zaman bunun mümkün olduğu hali yakalamaya çalışmak lazım. Sıla-i rahim en doğru yerden başlatmak lazım. Bulduğumuz yerde hiç mi bir Evliyaullah'ın kabri yok? Oradan başlat. Sahabe Efendimiz'in işte İstanbul'da yaşıyoruz. Kabri yok. Oradan başlat. Hiç mi iş yerinde bir büyüğün yok? Değil mi? Yani hepsi var bunun içerisinde. Tamam bir akraba yoksa da sosyal ilişkiler içerisinde de bayramlaşacağımız insanlar zaten olmalı. Ama tamamen bunlardan da uzaksak o artık yavaş yavaş bizim şahsi problemimize doğru dönüyor. Yani benim kimseyle ilişkim yok, bayramlaşacak kimsem yok demek o zaman bu sorun bende demek bir taraftan da. Öyle değil mi?
1: Evet, yani bu anlattıklarınız çok kıymetliydi. En azından bir ajanda vermiş oluyoruz. Yani işin sadece dediğiniz gibi yani olması gereken taraflarını konuştuğumuzda birçok insan dışarıda kalıyor ve günümüzde maalesef üzerlerine yük olarak geliyor. Ama bulunduğunuz beldedeki bir Evliyaullah'ın türbesini, bir sahabe-i kiram türbesini ziyaret ederek aslında başlayabilirsiniz. Neden? Çünkü müminler kardeştir buyuruyor Rabbül Alemin ve onlar bizim büyüklerimiz. Evet, hiç kimse yoksa oraya gitmek, orada bayramlaşmak, mahallenin büyüğü olarak bilinen birisi varsa yahut mahallenin imamı olur, esnaf olur, illaki birisi vardır.
0: Komşularımız olur.
1: Komşularımız herkes olur. Bir şekilde bunu sıla-i rahim niyetiyle belki de
0: tabii
1: yaparak.
0: Tabii ki asıl olan niyeti o niyete sahip olmak.
1: O kapsamda en azından bir adım atmış oluruz. Belki de o imkansız gördüğümüz şeyler, o bir araya gelmeler de bu

0: vesileyle kolaylaşır. Allah-u Teala'nın yardımıyla diyelim. Hazır türbe ziyaretlerine gelmişiz hocam. Bizde Arife günü ve bayram günlerinde kabir ziyaretleri yapılır. Nedir hocam bunun hikmeti?
1: Evet. Şimdi zaten kabir ziyareti Resulullah Efendimizin tavsiye ettiği bir şey de aynı zamanda. Çünkü insanın fani olduğunu, geçici olduğunu, baki olan Allah-u Teala olduğunu, herkesin bir gün toprak olacağını bilmemizi sağlayan hemen yanı başımızdaki hatırda tutucu mihenk taşları, o kabir taşları.
0: Evet.
1: Dolayısıyla orada kimler yatıyor? Orada yakın akrabalarımız yatıyor, uzak akrabalarımız yatıyor, konu komşumuz yatıyor. Bizden önce bu beldelerde yaşamış insanlar yatıyor. Yani o içinde bulunduğun evin, ayağını bastığın toprağın asıl sahibi Allah-u Teala. Yani orada herkes geçici olarak bulunuyor. Buradaki fani olmayı ve baki olanı hatırlamak için kabir ziyaretleri çok önemli. Yani kabir ziyaretleri yaparız. Bu biraz hem Arefe'nin manevi iklimi ve bayramın manevi iklimi. Onun ayrıca rahmeti ve bereketiyle bizim kuşanmamız. Hem de orada o ziyaretlerde okuyacağımız dualarla, okuyacağımız Kur'an-ı Kerim'le onun oluşturacağı bereketten hem okuyanın hem de okunanın istifade ettiği bir murat var.
0: Evet.
1: Böyle
0: evet.
1: Bir niyette bu kabir ziyaretleri yapılır. Bayramda bunu mutlaka yapmak lazım. Çoluğunu çocuğunu bekler, torununu bekler. Yani elini açıp kendisine Allah-u Teala'dan inen Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan sureyi okuyacak birilerini bekler o insanlar. Dolayısıyla bunu mutlaka bereketinden istifade etmek için ihmal etmemek lazım. Kalbimizi yumuşatır oralar. İnsanın belki de düşebileceği en büyük hata gizli veya açık kibir. Kibir kırar. Büyüklenmenin önüne geçer bu kabir ziyaretleri. Çok önemli. Dolayısıyla ihmal etmemek gerekir.
0: Hocam çocukları kabristana yine götürmek gerekir mi? Belli
1: tabii ki götürmek gerekir. Yani mi? Belli bir yaşın üstündekileri götürmek gerekir. Yani az önce kurban tarifinde yaptığımız yaş kısıtı burada yok. Yani o kadar büyümesine gerek yok çocuğun. Yani bu aslında hayattan normali çektiğin zaman düştüğümüz sorunlar bunlar. Yani evvelden kabristanlar neredeydi? Şehrin tam göbeğindeydi. Evet. Çocuk için yadırganacak, aa bu neymiş denecek bir şey değildi.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Sen bunu olabildiğince dünyevileşme ortamında şehirlerin en dışına attığın zaman işte çocuğu götürecek bir sorun olur mu meselesi karşımıza çıkıyor.
0: Doğru. Çünkü
1: bu hayatın bir parçası, normali. Bütün klasik şehirlerimizin göbeğinde kabristanlar. Hiç uzak bir yerde değil. Camilerin haziresi var. O her namaza gittiğinde, ki aslında namazı cemaatle kılmak lazım. Normal olanı zaten o.
0: Evet.
1: Gözünün gördüğü şey o yanı başındaki mezar taşı ve orada yatan insanlar.
0: Evet. Evet.
1: Normali olmamız
0: lazım. Türbelere götürüyorsak kendi yakınlarımızın kabirlerine de çocuklarımızı götürmemiz lazım. Çünkü çocuklar türbeleri ziyaret ettiğinde, Merkad-ı Şerifleri ziyaret ettiklerinde, yani onlar başka türlü yaklaşıyorlar. Yani bizim zihnimizdeki ya da birilerinin söylediği şekilde bir olumsuz tesiri olmuyor.
1: Tabii ki.
0: Zaten biz Müslümanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Ravza-i Şerif'ini ziyarete gideriz. Öyle
1: evet,
0: değil mi?
1: Tabii ki.
0: Yani öyle bir arzumuz, öyle bir aşkımız var. Çocuğumuzla da gideriz, kendimiz de gideriz. Kimi
1: elbette
0: götürebiliyorsak gideriz. Bu da böylesi bir ameldir. Bayram günlerinde bunu bir ajandaya eklemek gerekiyor. Hocam şimdi birazcık daha böyle günümüzde pek de bilinmeyen, uygulanmayan bayram geleneklerinden biraz bahsedelim mi?
1: Tabii ki. Şimdi tabii bayram geleneklerinin günümüzde bilinmeyenleri dediğimiz zaman biraz ötelere götürmek lazım. Mesela Osmanlı'da bayramda neler yapılırdı? Bizden önceki nesiller bayramlarda neler yapardı? Bunların epeyce bir kısmı bugün aslında yaşanıyor. Bir kısmı ise artık çağın gereği de ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla neler vardı diye düşündüğümüzde yaşayanlar var. Mesela bayramın bayram namazıyla başlaması, sonrasındaki bayramlaşmalar bugün de çok şükür yaşıyor. Tabii geçmişte bu nasıl oluyordu? Tabii Osmanlı döneminde padişahlar Hırka-i Şerif'te bayram namazını kılarlar. Sonrasında hoca efendiler aşırı şerif.

0: fokurlar, hazineler başarılı başları gelir o aşırı okuyan hoca efendilere hediyelerini verir ve bayram buradan başlar saray erkanı için. Sonrasında bir zaman padişahlar Gülhane'ye gitmişler. O bayram etkinliklerinde orada yapmışlar. Bütün devlet erkanı orada bayramlaşmışlar. Farklı zamanlarda bazen padişahların o bayram yerlerinden büyük olanlarına gittikleri, orada bir otağı kurdukları da görülmüş. Yani çeşitli şekillerde bayramlaşma törenleri tanzim edilmiş. Zaman zaman değişikliğe uğramış. Fatih Sultan Mehmet zamanında da değişikliğe uğramış. II. Abdülhamit Han döneminde biraz sadeleşmesi istenmiş. O zaman sadeleştirilmiş törenler, ama farklı farklı böyle tören gelenekleri var. İstanbul'da çok fazla tabii tarihi semt var. Buraların hepsinde bayram yerleri kurulmuş. Bu bayram yeri geleneği belki sizin de hatıranızda vardır. Benim çocukluğumda memleketimde olurdu. Ben çocukken, ama çocukluğumun son dönemlerine doğru artık kendi şehrimde de kalkmıştı ortadan. Bayram yeri kurulurdu. Orada panayırlar, işte çocukların eğlenebilecekleri oyuncaklar vesaire, bunlar olur. Orada çocukların mutlu zaman geçirdikleri dilimler olurdu. Hatta şöyle bir şey getirdim yanımda. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in bir bayram şiiri vardır. Onun bu tam böyle bahsettiğimiz neşe ve gelenekle ilgili bir kısmı var. Hepsini okumasam da o kısmını şöyle birazcık nakledeyim isterim eğer vaktimiz varsa. Tabii şiire şöyle başlar Akif. Afak bütün hande, cihan başka cihandır, bayram ne kadar hoş, ne şetaretli zamandır diye başlıyor. Yani oradaki şetaret, sevinç, mutluluk demek, böyle başlıyor. Sonra diyor ki, anlattıktan sonra epeyce, dedim ki Fatih'e çıksam yavaşça bir yanda, durup o alemi seyrelesem de meydanda. Ziyaret etsem ehibbayı sonradan hoş olur. Bütün gün evde oturmak ne olsa pek hoştur. Bu arzuyu tenezzüh edin gelince artık ben durur muyum ne gezer, fırladım hemen evden. Gelin de bayramı Fatih'te seyredin zira, hayale hatıra sığmaz o her cümerci safa. Kucakta gezdirilen bir karış çocuklardan tutun da ta dedemiz demlerinden arta kalan, asırlar ölçüsü boy boy asali nesle kadar büyük küçük bütün efradı belde hepsi de var. Sonra meydanda gördüklerini anlatıyor. Adım başında kurulmuş beşik salıncaklar, içinde darbuka teflerle zilli şakşaklar. Biraz gidin kocaman bir çadır, önünde bütün çoluk çocuk birer onluk verip de girmek için. Nöbetle bekleşiyorlar, acep içeride ne var? Japonya'dan gelen insan suratlı bir canavar diye bunu böyle karikatürize ediyor. Geçin sırayla çadırlar, önünde her birinin, diyor kuzum girecek varsa durmasın girsin. Sonra böyle ilerliyor, bakın o zaman elektriğe ne deniyor? Elektrikçilerin keyfi pek yolunda hele, gelen yapışmada bir mutlaka o saplı tele. Terazilerden adam eksik olmuyor birisi, inince hemen artık onun da hemşerisi. İlerliyor. Sonra bakın şöyle ilerledikten sonra, öbek öbek yere çökmüş kömür çeken develer, ferağı bağ ile de birden geviş getirmedeler, koşan, gezen, oturan, maniler düzüp çağıran, davullu zurnalı dans eyleyen, coşup bağıran, bu kainatı sürurun içinde gezdikçe çocukların tarafındaydı en çok eğlence diye, yine şiir uzun. Tabii bunu biraz resmetmek için okumak istedim. O eğlence, o meydanlarda geçmişte böyle yapılmaya çalışılıyor. Tabii herkes herkeste bayramlaşıyor. Mesela benim çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi, bu sonradan kanunnameyle yasaklanmış. Memurlar amirlerin evine gidiyor bayramlaşmaya. Onlardan harçlık alıyorlar. Sonra bakmışlar ki çok masraflı. Bunu kaldırmışlar gibi. Yani hem gelenekselleşen durumlar var, sonra öne alınan durumlar var. Nihayetinde o hoşluk, o güzellik, bayramın neşesi çocuğundan yetişkinine herkesi sarıp sarmalayan bir iklim bayram. Geçmişte de böyleydi işin esasında.
1: Evet. Hocam şimdi geçmişi konuştuk. Bugünü de konuştuk. Şöyle bir durum var. Mazlum coğrafyalarla irtibatımız elhamdülillah ki Türkiye'de yaşadığımız için devam ediyor. Bizi bekleyen insanlar var. Bu eski bayramlarla ilgili söylediğimiz şeyler, bunlar çok kıymetli meseleler. Ama hakiki bayram sevinci, hakiki kardeşlik göstergesi bu mazlum coğrafyalarda oluyor. Şimdi malumunuz olduğu üzere

0: maddi olarak da ciddi aslında kolaylaştırılmış durumda. Yani bir insan kendisi için kurbanını kesse bile, vacip kurbanını kesse bile artık işte 6500 lira gibi rakamlarla mazlum coğrafyalara kurbanlarını yine ulaştırabiliyorlar. Yani bağış yapılamayacak seviyelerde de değil çok şükür. Vekalette bu işlem oluyor. Bu hususta hocam neler söylersiniz?
1: Şimdi artık dünyanın küçüldüğünü bu iletişim çağında hep söylüyoruz. Belki babalarımızın, annelerimizin zamanında, dedelerimizin, daha önceki nesillerin zamanında dünyanın neresinde ne oluyordu, kimin neye ihtiyacı vardı? Bundan haberimiz yoktu. Bize hep öğretilen şu değil mi? Yani Müslümanlar bir bedenin uzvu gibi. Yani bir tarafı ağrıdığında öbürleri de o sancıyı çeker. Veya bir binanın tuğlaları gibi. Onu hep beraber oluşturuyoruz. Şimdi dolayısıyla bir mazlumun karnının guruldaması beni rahatsız etmeli açlıktan. Veya belki bir yıl boyunca bir daha hiç bir lokma boğazından et geçmeyecek bir insanın senin yaptığın küçücük bir yardımla, değil mi, o imkana ulaşması çok büyük bir nimet. Bugün o yardımı yapan için büyük nimet esasında.
0: Evet, evet.
1: Hani ben çok sonra gördüğüm bir şeydi, mealiydi ayet-i kerimenin. Hani insan diyor vefat ettikten sonra Allah-u Teala, ya Rabbi beni bir daha dünyaya gönder de sadaka vereyim de salihlerden olayım diyecek diyor. Ama bir daha dönemeyecek. Aslında salihlerden olmanın yolunu Allah-u Teala sana orada tarif ediyor.
0: Sadakayla.
1: Yani sadaka verecek ve salihlerden olacak. Şimdi bu kurban ibadetinde de bizim için bugün belki çoğu insan için, yani herkes için değil elbette, yine kendi insanımızdan da kurbanı kesemeyip başkasından gelecek eti bekleyen insanlarımız da var. Onun da altını çizelim. Yanı başımızdakini ihmal etmeyeceğiz. Zaten yakından uzağa doğru bir gidiş mutlaka
0: Tabii
1: var.
0: Ki.
1: Bunu göz önünde bulunduracağız. Ama şunu bileceğiz. Yani Allah-u Teala işte cennet kapılarından bir tanesi cömertlik kapısı. Ama vermek çok kolay olsa herhalde öyle bir kapı olur muydu bilmiyorum. Yani onu Allah-u Teala en iyisini bilir. Demek ki vermek de böyle parası olan için, çok olan için bile vermek kolay bir şey değil. Fakat insanın kendisini zorlaması lazım. Çünkü bu dünyanın geçiciliğinden söz ettik. O işte kabristandan söz ettik. Fena aleminden söz ettik. Baki olan Allah bizden en güzel yolları göstererek en güzel yapmamızı bekliyor. Dolayısıyla burada emin derneklere yönelerek kurban ibadetini sakat etmeyecek. Yani gerçek kurbanlıkları, o niteliği taşıyan hayvanları özenle seçecek. O bağışı yapanın hakkını zayi etmeyecek, ibadetini sakatlamayacak emin kanallardan bunu yapmak lazım.
0: Evet.
1: O insanların özlemini gidermek lazım. O gözü sende olan, o seni bekleyen insanların ümidini boşa çıkarmamak lazım. Mutlaka bu hayra ortak olmak lazım.
0: Evet. Allah razı olsun. Bu da önemliydi. Şimdi gelenekleri konuştuk. Mazlum coğrafyaları konuştuk. Gazze'ye bir bakalım hocam. Gazze'de de bayram gelenekleri var. Bir haberimiz var. Çerçeveye haber geliyor. Bu haberi paylaşalım kıymetli seyircilerimizle de. Evet. Gazze'de gelenek olarak bayram çöreği geleneği varmış hocam. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Kudeh ailesi sığındıkları çadırların arasında kısıtlı imkanlarıyla karton ve odun yakarak bayram çöreği hazırlıyor. Ramazan bayramı öncesi çörekler hazırlayan Kudeh, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada "Çocukları mutlu etmek ve bayramı hissettirmek için çörek yapıyoruz. Eskiden daha fazla yapardık. Şimdi sadece 2 kilo yapabildik." dedi. Evet, haberimiz Gazze'deki gelenek, bayram çöreği geleneği. Demek ki yine odakta yine çocuklar var. Müminin olduğu yerde hani iman varsa imkan vardır meselesi. Bunun ne anlama geldiğini biz küçük dünyamızdaki işte küçük işlerimizle, küçük hayallerimizle ilgili hep düşünüyoruz ya. Bu

0: İman varsa imkan vardır meselesi. Bunu ispat eden insanlar oradalar, Gazze'deler. Allah onları selamete çıkarsın.
1: Amin.
0: Öyle birazcık Gazze meselesinde hatırlayalım. Oraya da çok yardım ihtiyacı var. Ama en büyük yardım, yani orada hayatın devam ettiğini, orada kardeşlerimizin olduğunu düşünmek lazım. Hatırlarsanız siz hatta Maraş depremlerinde bölgedeydiniz. Evet. Bütün hepimizin yüreği oradaydı. Hele ki orada ailesi olan, akrabası olanlar, yani kuş gibiydi herkesin yüreği, değil mi?
1: Bir evet.
0: Telaş vardı. Sanki bayram ederken, başka şeyler yaparken bunu da çok ihmal etmememiz lazım diye düşünüyorum. Siz neler söyleyeceksiniz
1: evet,
0: hocam?
1: Yani o Müslümanın bir beden gibi olup bugün en çok sızlayan tarafı Gazze. Yani Allah-u Teala onlara bir ferahlık versin, bir inşirah versin. Mutlaka her zorluktan sonra bir kolaylık var. Onlar feraha erecekler. Şehit için bir sorun yok. Biz bu dünya için aslında zulmü de, zalimi de, mazlumu da düşünmeliyiz. Yani hepsinin gözle görünen kısmı burada. Yerine yerleşen, Allah-u Teala'nın ebedi aleminde en güzel yerde karşılığını görüyor. Zalimse ebedi cehenneminde onunla karşılığını görecek. Yani onda hiç şüphe yok. Allah Teala'nın tartısında dolayısıyla bir adaletten zerre şaşma olmayacak. Onda hiç şüphe yok. Fakat işte bu dünyada ektiklerimiz ahirette biçeceklerimizi belirliyor. Dolayısıyla Gazze meselesinde ben hep şunu görmüşümdür. Yani bütün Filistin içerisinde Gazze'yi özellikle, bütün İslam dünyasında demiyorum bak, bütün Filistin içerisinde bile Gazze'yi hep öteden beri bir kenara koyarım. Çünkü benim çok Gazze'li öğrencim oldu. O çocukların ben yiğitliğini, böyle cesaretini, Allah-u Teala'nın o vatanına bağlı bir şekilde oraya atmış tohumlar gibi yeşerdiğini canlı gözlerimle o çocuklardan gördüm. Dolayısıyla Gazze bizim bir an bile aklımızdan çıkarmamamız gereken çok önemli bir İslam beldesi. Bugün elhamdülillah en azından yardım için o kapılar açık. Çünkü zalim İsrail maalesef o ne diyelim şımartılmışlığın verdiği bir güçle bütün hadsizlikleri yapmayı kendine reva görüyor. Ama bu da sonsuz değil. Bunun da inşallah en kısa zamanda karşılığını görecek diye bekliyoruz, ümit ediyoruz. Öyle de olacak. Bundan zerre şüphe de duymuyorum. Ama şu anda en azından kapılar açıkken bizim ulaştırabilecek en küçük bir yardımımız varsa Gazze'ye de bir Müslüman mesuliyetiyle bunu da yapmamız lazım. Elden gelen ancak bu. Dua evet. etmek evet. ve bir imkan varsa oraya ulaşması için çaba sarf etmek. En azından bundan geri durmamak lazım.
0: Evet, evet. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Allah-u Teala bütün ümmeti Muhammed'in bu bayramı bayram gibi geçirmesini nasip etsin diye dua edelim. Tekrar teşekkür ediyorum hocam.
1: Tekrar ben de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Allah-u Teala bizi daha güzel günlerde bir araya gelmeyi nasip etsin.
0: Tamam. Allah razı olsun. Efendim programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Allah'ın selamı ve rahmeti hepinizin üzerine olsun. Hamd bu selam ve rahmetin sahibi olan Rabbimize aittir. O Allah ki şanı büyük ve yüksek olan El-Mecid, dostlarına yardım eden El-Veli'dir. Programımıza hoş geldiniz efendim. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyor. En derin sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Muhterem dinleyiciler, Ahmet Sırrı Arvasbi Efendi'nin hac hatıralarını bugün de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Mesvele'deyiz. Diyeceksiniz ki bu kadar insan hangi mescide sığıyor? Doğrusu Mesvele'nin 3-5 minik mescidi bu kalabalığı kaldıramıyor. Ama Suudi imamları iletişim ve elektronik konusunda düzeyli bir eğitim aldıkları için ne kadar ağaç ve ne kadar direk bulurlarsa üzerine hoparlörlerle donatıyor, 9 sokak ötekilere bile namaz kıldırıyorlar. İmam selam verir vermez saflar dağılıyor. Ortalık çay bahçesine dönüyor. Seccadesine omzunu atan oracığa çöküyor, kaldığı yerden muhabbete devam ediyor. Mesvele'nin en iş yapan esnafı incik boncuk satanlar efendim. Naylon terlikler, naylon eşarplar, naylon kolyeler, naylon bilezikler ve naylon çantalar. Gömlekler, etekler tam komedi. Neredeyse etiketlerine %100 naylon, içinde asla ve kat'a pamuk yoktur yazacaklar. Şehirde marka satan mağazalar da Bin Davut ve El Gazaz gibi bunlar da var ama onlar parası naylon olmayanlara hizmet veriyorlar. Şüphesiz hacı adaylarımız da maldan anlıyor ve hesaplarını biliyorlar. Ama bavullar açıldığında oğul uşak başına toplanacak, torunlar dede bana ne getirdin diye hesap

soracaklar. Hal böyle olunca pediş battaniyeler için sıraya giriyor, telmaşa saatler için çarşı pazar dolanıyor, itişip kakışıyorlar. Halbuki Türkiye'de bunlar yarı fiyatına ve almayanı dövüyorlar.

Mesvele ses cihetinden Eyüp Sultan sokaklarını aratmıyor. Bir bakıyorsunuz ince sesli bir çocuk Medine diye haykırıyor, bir diğeri arayı arayı ilahisine efkarlı bir giriş yapıyor. Minik hafızların sesi gerçekten yanık. Ancak fonda deften dümbeleye, zilden neye, ne kadar alet varsa geçit yapıyor. İlahi, ilahi gibi başlıyor ama arabesk gibi bitiyor. Satıcılar kendilerini parçanın ritmine öyle bir kaptırıyorlar ki, elleri ayakları kıpırdıyor. Utanmasalar şakır şakır oynayacaklar. Kasetçiler güçlü aletlerin volümlerini yükseltip, ses dalgalarıyla savaşa dursunlar, ortalık korna sesinden geçinmiyor zaten. Ambulanslar ayrı bir bela. Hele o Amerikan arabalarında öyle bir siren var ki, yanında şirketi hayriye vapurlarınınki bile fısıltı kalıyor. Sanırım renkleri maviye çalan kalın camlar sesi süzüyor. İhtimal ki ambulans şoförleri kuruldukları serin ve sessiz kabinden nasıl bir gürültü çıkardıklarını anlayamıyorlar.

Efendim, trafiği düzenleyen izci oymakları ayrı bir film. Sen bir manga çocuğu bir kavşağa koyarsan yarısı geç, yarısı dur diyor. Sonra trafiği kendi haline bırakıp birbirleriyle dövüş ediyorlar. Gitmeyenler sakın bu nasıl karışıklık yahu demesin. İnanın insan o curcunayı bile özlüyor. Üç milyon insanın dolaştığı Mekke'nin en düzenli semti Mesvede. Ortalıkta ne kola kutusu görünüyor ne pet şişe. Türkler temizlikleri, efendilikleri ve gülen yüzleriyle inci gibi parlıyorlar. Mekke Kayıp Ekibi Başkanı Zeki Hoca'nın anlattıklarına göre bu bölgede çantasını sağda solda unutan birkaç yaşlı hariç kayıp eşya müracaatı yok gibi. Ancak yüzlerce hacımız buldukları çantaları getirip büroya bırakmışlar. Hele bunlardan biri 400 kişilik Endonezya kafilesinin kasasıymış ve içinde 10 binlerce dolar varmış. Gelin paranızı teslim alın denildiğinde garipler kulaklarına inanamamışlar. Çantayı bulan vatandaşımıza hediye vermeye kalkışmışlar. Amcam bu teklife gülüp geçince adamlar çok hislenmiş, oracığa çöküp hüngür hüngür ağlamışlar. Bizim hacılarımız Diyanet İşleri'nin ve seyahat acentalarının verdiği elbiseleri çok ciddiye alıyorlar. Bazı kafile başkanları sakın bunları üzerinizden çıkarmayın yoksa kaybolursunuz diye vesvese pompalıyorlar. Yahu bunlar koskoca adam, zebra değil ki birbirlerini renklerinden tanısınlar. Garipler öyle geriliyorlar ki ne olur ne olmaz endişesiyle takım elbiseyle yatıp kalkıyor, yıkanıp asmaya bile çekiniyorlar. Zaten kumaşların rengi tatsız, bir de dizler boru gibi olunca görüntümüz dökülüyor. Mesvele'den Mescid-i Haram 2 kilometre filan. Yürüyerek 20-25 dakikada varlıyor. Arabayla mı? Yine o kadar. Belki daha da fazla sürüyor. Zira Mekke'de bütün yollar Mescid-i Haram'a çıkıyor. Daha doğrusu çıkamıyor. O civarlarda bir yerlerde düğümlenip kilitleniyor. Bu iklimde petrolün ucuzluğundan olacak arabalar büyük. Güçlü motorlar gürül gürül benzin yakıyor. Trafiğin sıkıştığı noktalar gaz odasını andırıyor. Tünellerde jet motorları çalışıyor, biriken egzozu dışarı atıyorlar. Ancak sesleri kulak tırmalıyor. Hoş, kornalar, klaksonlar birbirine giriyor. Bir uğultu, bir gürültü sormayın. Hasılı arabaya binme gafletinde bulunanlar koltuklara yapışıp eriyorlar. Halbuki yürüyebilen için mesele yok. Muhterem dinleyiciler, hissetmiş olmalısınız. Lafı bir yere getirmeye çalışıyorum. Bakın, bizim hacılarımız çok yaşlı. Bir sigara içilmek yolu bile adımlayamıyor, arabada perişan oluyorlar. Halbuki Endonezya ve Malezya'nın hacıları gencecik geliyor, hepimizi imrendiriyorlar.

Neden öyle bilemiyorum. Bütün dünya Müslümanları hacca genç gelmeye çalışıyor, biz inadına yaşlanmayı bekliyoruz. Eğer trencilik oynayan çocuklar gibi birbirlerinin eteğine yapışıp yürüyen yaşlılar görürseniz, bilin ki bizdendir. Millet üfül üfül gömleklerle dolaşıyor, bizimkiler tek tip takım elbise giyiyorlar. Eğer üzerlerinde bu elbiseler olmazsa, sahipsiz kalacaklarını, kaybolacaklarını sanıyorlar. Dahası, keselerini saklamak için kat kat yelekler kuşanıyor, kuşaklar sarınıyorlar. Tavafta 40 kişi el ele tutuşuyor ve araya kimseyi almamaya çalışıyorlar. Bu beyhude gayretlerle kendilerini tüketiyor ve çok yoruluyorlar. Gençlerin hızını kesiyor, tazyik görüyorlar. Halbuki bir başlarına da hadi ikişer üçer olsun dönebilir. Şirin Kabe'yi doya doya seyredebilirler. O muhteşem anı zikirle zinetlendirebilirler. Ama kaybolma korkusu o kadar içlerine işlemiş ki panik yapıyorlar. Ha bakın aklıma gelmişken hatırlatayım. Diyanet Vakfı'nın her noktada bilgisayarlı kayıp büroları var. Burada iki tuşa basarak yerinizi tespit ediyorlar. Yani isteseniz bile kaybolamıyorsunuz. Sevgili dinleyiciler, her ne kadar biz Türkçenin Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar geçerli bir lisan olduğunu söylesek de buralarda geçmiyor efendim. Özbeklerle, Kırgızlarla bile anlaşamıyoruz. Halbuki Endonezya, Malezya, Hindistan ve Pakistan'dan gelenler şakır şakır İngilizce konuşuyorlar. Araplar, Afrikalılar yine öyle. Herkes birbiriyle tanışıyor, konuşuyor, kart alıp kart veriyorlar. Kim bilir, belki de bu dostlukların kültürel ve ticari neticeleri olacak. Ama Türk hacıları lisan bilmediği için tek yabancı ile tanışamadan geri dönüyorlar. Hemşehrileriyle buluşup memleket kurtarıyorlar o kadar. Sizin anlayacağınız hacılar kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Türkler ve diğerleri. Halbuki Uzak Doğu'nun genç Müslümanları zarif ve şuurlu hareketleriyle maşallah dedirtiyor. Endonezya ve Malezya'da çocuklar doğdukları gün hac organizasyonuna kaydediliyor. Devlet küçücük taksitleri bir fonda topluyor, kendisi de kaynak aktarıyor. Sırası gelenlere bu genellikle 20-25 yaşında oluyor, hazır ol deniyor ve 3 ay evvelden kursu alınıyor. Bu kursta haccın önemi ve neyi, niçin yapacakları anlatılıyor. Gerekli dualar ezberletiliyor. Büyük bir Kabe maketi etrafında uygulamalı olarak tavaf öğretiliyor. Hacerül Esved, Rüknü Yemani ve Makam-ı İbrahim'in yerleri gösteriliyor. Dahası güneş çarpması, gıda zehirlenmesi gibi konularda bilgileniyor ve basit müdahaleleri yapabiliyorlar. Bazı gençler nişanlanıp, nikahlanıp hacca geliyor, dönüşlerinde düğün yapıyorlar. Hem evliliği hem haccı kutluyorlar. Genç kızların başörtüleri dizlerine kadar dökülüyor. Her milimi ince ince işlenmiş. Sanırım bu örtüyü hazırlamak bile yıllarını alıyor. Yani ömürlerinden irice bir dilimi hacca ayırıyorlar. Mekke baştan başa dağ ama iki tanesi var ki Efendimiz'e kucak açmış. Bunlardan biri Cebrail aleyhisselamın şereflendirdiği ve ilk vahyin

geldiği Hira, öbürü hicret esnasında server-i alemle sadık arkadaşını saklayan Cebel-i Sevr. Hira, Arapların ifadesiyle Cebel-i Nur, bu civardaki en sarp dağ, şehir merkezinden 5 kilometre kadar uzakta. Ama artık eteklerinde koca bir semt uzanıyor. Sıhhatli biri Cebel-i Nur'un bedenlerine en çok yarım saatte tırmanabiliyor. Ama yaşlılar için aynı yol yıllar kadar uzun. Ekseri kan ter içinde kalıyor, yorgun gözlerle zirveye bakıyorlar. Yarı yoldan geri dönerken, ah diyorlar, genç gelmek varmış buralara. Nur Dağı'nın Kabe'ye bakan tarafı duvar gibi. 3-5 dağ maymunu buraya mekan tutmuş. Herkes rızkını yiyor. Onlar da ziyaretçilerin attıkları ekmek ve meyvelerle geçinip gidiyorlar. İnsanlardan ürkmüyor ama fazla da yaklaşmıyorlar. Efendimizin şereflendirdiği mağara, Kabe-i Şerif'e bakan sarp yüzde bulunuyor efendim. Burası zannettiğiniz gibi dağın derinliklerine girmiyor. İri yassı taşların altında kalan bir boşluktan ibaret. Hacı adaylarımız bu mağaraya birkaç dakikalığına da olsa girmek ve o havayı solumak istiyorlar. Bu mümkün, velev ki siz izdihama katlanmayı göze alın. Cebel-i Nur'un zirvesinden Mekke çok hoş görünüyor. Şehir ak yapılarıyla tepeler arasına sokuluyor, Kabe ayan beyan ortada. Hatta yönelip durabiliyorsunuz namaza. Akşama doğru serince bir rüzgar çıkıyor ve kızıllaşan ufuk eskilere götürüyor sizi. Hey güzel Allah'ım, buradan kimler geçti, kimler? Vehhabiler hacı adaylarının Nur Dağı'nı ziyaretinden hoşlanmıyorlar ama mani de olamıyorlar. Onlara sorarsanız burası diğerlerinden farksız bir kaya. Şerefül mekan bilmekin sözünü anlayabilmeleri için Anadolu insanıyla tanışmaları gerek. Muhterem dinleyiciler, Cebel-i Nur aslında o kadar yüksek değil ama doğru dürüst yolu yok. Terlik parçalayan patikalar hız kesiyor. Ayaklarınızın altında sivri taşlar yuvarlanıyor. Yer yer Asyalı fakirler taşıyabildikleri kadar su, kum ve çimentoyla yol yapıyorlar. İnsan düşünüyor da Hazreti Hatice validemiz ta Mekke'den buralara yemek ve su taşıdı. Sanırım o yıllarda yaşı 65 civarındaydı. O yaşta bir kadının her gece dağlara tırmanması, işte sadakat denilen şey bu olmalı. Cebel-i Sevr civarın en yüksek dağı, ancak temiz bir patikası var. Zirveye ulaşmak dinlenmeden tırmanabilenlerin bile 1,5 saatini alıyor. Bizim gibi metropol çocukları ilk virajda dökülüyor. 80 kere mola veriyoruz. İki yere eğreti barakalar kurmuşlar. Burada Hintli garipler çay, gazoz satıyorlar. O kasaları, buzları nasıl taşıyorlar akıl almıyor. Belki de bu yüzden kilo tutmuyor, mübarek ip gibi kalıyorlar. Biz ikindiden sonra çıkıyoruz. Vardığımızda akşam oluyor. Dağın zirvesinde tek katlı ev büyüklüğünde bir kaya görünüyor. İki kubbe gibi oyuk. Ancak sürünerek girebileceğiniz bir deliğe var. Hani bir örümceğin ağla kapatabileceği kadar. Örümcekler görünmüyor ama kutlu doruk hala güvercin ağırlıyor. Biri uçuyor, biri konuyor. Mağara tertemiz. İçeride birkaç yanık aşık, tesbih elde gözyaşı döküyor. Duvarları mis gibi kokuyor. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş olmalı. Ebu Bekir Sıddık'sa şu köşede. Bir an kendimi

fasılık gibi hissediyorum. Öyle ya, benim gibi günahkarın burada işi ne? Hava kararıyor. Sevr Dağı'nın tam zirvesine halı sermişler. Uçmasın diye dört yanına kayalar dizilmiş. Arkanız Arafat, sağ yanınız Müzdelife, Mina dağlar arasında. Mescid-i Haram mı? Tam karşınızda. Güneş ufku kızıla boyayarak batıyor. Derken bir rüzgar çıkıyor, sormayın. Sanki düğmelerimizi koparacak. Çantam fotoğraf makinesi ve objektiflerle dolu olmasına rağmen devriliyor. Uçması mümkün değil ama ya yuvarlanırsa? Hava ten okşayan bir ılılıkta. Yıldızlar kocaman kocaman. İlk defa ay ışığının zemini aydınlattığına şahit oluyorum. Pakistanlının biri Kur'an-ı Kerim okuyor. Merak edip cüzümü açıyorum. Evet, harfler seçilecek kadar berrak. Cebel-i Nur çok ziyaret edilen bir yer. Ama Cebel-i Sevr'de hepi topu 3-5 kişiye rastlıyoruz. Halbuki Kutlu Hicret'i azıcık olsun anlamak için bu tepeye tırmanmak gerek. Yol arkadaşınızı razı edebilir misiniz bilmem ama siz siz olun, fırsatı kaçırmayın. Ne edin edin bu tepelere tırmanın, pişman olmayacaksınız.

Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve fehmen ve amelen ve ihlasan ya rabbel alamin ve ilhikna bi 'ibadike's salihin amma ba'd. Şimdiki konumuz bayram namazıdır. Gerek Ramazan bayramı namazı, gerekse Kurban bayramı namazlarını içermektedir. Ramazan orucunu tuttuktan sonra, Ramazan orucunun bitimiyle birlikte, ertesi gün, imsak vaktinden sonra, yani sabah güneş doğumundan sonra daha doğrusu, 45 dakika dediğimiz, yaklaşık 45 dakika denilen kerahat vakti çıkar ve ardından bayram namazı kılınır. Bu bayram namazını kılmak vaciptir ve buna Ramazan bayram namazı denir. Zilhicce'nin 10. gününde kılınan bayram namazı ise, aynı vakitte kılınan bayram namazı ise Kurban bayram namazıdır. Bunun da hükmü Ramazan bayram namazı gibi vacip oluşudur. Vücub şartları, geçerlilik şartları, farz şartları bayram namazı içinde geçerlidir. Yani kime cuma namazı farzsa bayram namazı da ona farzdır. Kime cuma namazı farz değilse bayram namazı ona da farz değildir. Hangi koşullarda ve nerede cuma namazı kılınması gerekiyorsa aynı koşullarda bayram namazı da kılınır. Nerelerde cuma namazı kılınamıyorsa, işte devletin izni olmadan mesela, haberi olmadan, oralarda bayram namazının da bağımsız bir şekilde Hanefi mezhebine göre kılınması caiz değildi. Ancak bu şartlardan hutbe müstesnadır. Cuma namazı için olmazsa olmaz şartlardan biri iken, bayram namazında ise hutbe sünnettir. Ayrıca cuma namazındaki hutbe, cuma namazından önce icra edilirken, bayram namazındaki hutbe ise bayram namazından sonra yapılmaktadır. Bakıldığı zaman hem hükümleri farklı. Birinde hutbe şarttır. Yani cumada hutbe şarttır. Bayramda ise hutbe sünnettir. Cumada hutbenin yeri namazın önce olmalıdır. Bayram namazlarında ise namazdan sonra olur. İşte bunları bildikten sonra özetle hükmünün de vacip olduğunu, Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre hükmünün de vacip olduğunu bildikten sonra şimdi bayram günlerinde riayet edilmesi müstahap olan adapları göreceğiz. Yani yapılırsa sevap kazanılır, yapılmayıp terk edilirse adapsızlık olur ama herhangi bir günah yazılmaz. Yüstahabbu fi yevmil fıtri, bayram günündeki fıtır Ramazan bayramı günüdür. Ramazan bayramı gününde kişinin en yatamal insanun gablel hurucu ilel musalla, namaza, mehcide, namazgaha gitmeden önce bir şeyler yemesi müstahaptır. Çünkü o gün bayramdır. Senin rızan için bir ay yemedik, içmedik. İmsaktan sonra sen emrettin diye ağzımıza hiçbir şey koymadık. Bugün de bir imsak vaktinden sonradır. Sabah namazı vaktidir. Ve şimdi de yememizi emrediyorsun. Çünkü bayramdır, ziyafet vakitleridir, mutluluk vakitleridir. Günahlarımızdan bir nevi kurtulduğumuzu kutluyoruz. Çünkü insan Ramazan'da halisane ve samimi bir şekilde geçirirse günahları affediliyor. Günahlarına kefaret olunuyor. Gerek oruçla, gerek teravihle, gerekse Kur'anlarla insan temizleniyor, tabiri caizse tövbeyle temizleniyor. Bayramda bayram oluyor. İşte ya Rabbi şimdi imsak vaktidir. Bana ziyafet emrediyorsun. Öyleyse ben hemen imsaktan sonra namazı kıldık.

belki namazdan sonra hemen namaza, bayram namazına gitmeden önce ben bir şeyler yiyorum senin rızan için demesi müstahaptır. Ve bu yenilen şeylerin tatlı olması, tatlının da hurma olması, yenilen hurma sayısının da tek sayılarda 1, 3, 5 gibi sayılar da olması ayrı ayrı müstahap ve fazilettir, sevaptır. He, hiç olmazsa namaza, bayram namazına gitmeden bir şeyler atıştırsın. Atıştırdığı şey buluyorsa tatlı olsun, buluyorsa imkanı varsa hurma olsun ve bunların sayısı da mümkünse 1, 3, 5 gibi tek sayılarda olması da fazilettir. Ve bayram namazına gitmeden önce sabah namazından sonra veya gıtesiyle gusletmesi de adaplardandır, müstahaplardandır. Sabah namazına gitmeden imsaktan sonra gusleder veya sabah namazını kılar camide geri döner evinde guslünü alır. Bu bayram için alınan gusuldür ve bayram namazında mümkünse bu gusülle eda etmeye çalışır. Yani abdest alır da aynı zamanda gusleder. Hem abdestle hem de bu gusülle birlikte bayram namazını eda etmek de müstahaptır. Ve yetedayyebe kokular sürünmesi, dişlerini temizlemesi, misvak kullanması, bulabildiği güzel elbiselerden birini giymesi, bulamıyorsa temizinden temiz ve pak olanını kullanması ve kendi mahalle mescidine gitmesi, uzak yerlere, diyarlara değil de kendi mahalle mescidinde yine bayram namazını kılması da yine müstahap olan adaplardandır. Fitre Ramazan ayında ödenebiliyor. Ramazan bayramı sabahında ise artık fitre, fıtır sadakası vermesi vacip oluyor. Bu vücubu namaza gitmeden ödemesi ise müstahap oluyor. Ve yeteveccehu ilel musalla, namazgaha doğru yönelir ve bu namaza camiye doğru, mescide doğru giderken yürüyerek gitmesi de namaza yürüyerek gitmesi. Gittiği yolun farklı, döndüğü yolun farklı olması da yine adaplardandır, sünnetlerdendir, sevaptır. وَلَا يُكَبِّرُ فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى عِنْدَ اَبِي حَنِيفَ, İmam-ı Azam'a göre bayrama giderken, Ramazan bayramını giderken tekbiri sesli sesli getirmez. Fakat kendini duyacağı kadar Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd zikrini, tekbiri duyacağı kadar söylemesi sünnettir, müstahaptır, fazilettir. Yapması güzeldir. Ancak sesli olarak az önce ifade ettiğim şekilde sesli söylenmesi sadece kendisi de başkaları da duyacak bu ses tonuyla. Ses tonunu yükseltmesi ise İmam-ı Azam'a göre sünnetlerden değildir. Ve indehuma, imameyne göre ise yükebbiru. Tekbirin Ramazan bayramında da yol güzergahında aşikar yapılması gerek kendisinin gerekse etrafının duyabilecek tonda söylenmesi sünnettir, adaptır. Bu tekbirler namaza kadar devam eder, mescide varır. Namaza kadar da tekbir söylenmeye devam edilmesi de adaplardandır. Bazı yörelerde, bölgelerde olduğu gibi işte Mekke'ye gidenler görür. Medine'ye gidenler görür ki sabah namazından ta ki bayram namazına kadar tekbirler sürekli söylenir. Ülkemizde de belli yerlerde bu sünnet uygulanmaktadır. Namaza kadar devam eder. Namazdan sonra da hutbede de tekbirler getirilir. Yani hutbede sünnet, hutbede de imam 16 kere ne yapar? Tekbir getirir. وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ صَلَاتِ الْعِيدِ, Ramazan bayramından önce ve kurban bayramından önce de namazgahlarda nafile namaz kılınmaz. Yani sen bayram namazını kılmadan camiye gidiyorsun, kerahat vakti de çıkmış, imam hala sohbet etmeye devam ediyor, vaaz etmeye devam ediyor ya da tekbirler getirilmeye devam ediyor. Sen de ben burada iki rekat kuşluk namazı

namazını kılayım diyemez. Bayram günleri kuşluk namazı namazgahta, yani mescitte bayram namazı kılınmadan eda edilmez. Feiza halletis salatu min irtifa'i şemsi, kerahat vakti çıkıp güneş yükseldiği vakitte, dahala vaktuha ile zevali, artık bayram namazının vakti girmiştir. Gerek kurban namazı, kurban bayramında, gerekse Ramazan bayramında. Yani güneş doğacak, yükselecek, yaklaşık güneşin doğuşundan itibaren 40-45 dakika geçecek ki bayram namazı kılınabilsin. Kerahat vakitlerinde bayram namazı kılınamıyor. Feyda zaleti şemsi, öğlen vaktinde, zeval vaktinde ki öğlenin kerahati girince de haraca vaktuha, bayram namazı vakti çıkar. Yani bayram namazı sabahın kerahati çıkıp öğlenin kerahati girinceye kadardır. Öğlenin kerahati de ortalama yaklaşık olarak öğlen namazının vaktinden 10 dakika öncesine kadardır. 10 dakika öncesine kadar bayram namazı kılınabiliyor. Fakat öğleden sonra artık bayram namazı kılınmadıysa o gün, öğleden sonra artık o gün bayram namazı cemaatle de imamla da kılınamıyor. Peki ne olacak o zaman? İkinci gün kılınacak. Bir mazeretten dolayı birinci gün bayram namazı topluca kılınamıyorsa, savaş olabilir, seller olabilir, başka türlü afetler olabilir. Bir mazeretten dolayı birinci gün öğleye kadar kılınamıyorsa, Ramazan bayramının namazı ikinci gün kılınır. Ve yusallil imamu bin nasi rekateyni, imam insanlara iki rekat namaz kıldırır ve öncesinde de tabii ki niyet edilir. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için bayram namazını kılmaya diye. İki rekat olarak bayram namazı kılınır. Yükebbiru fil ula tekbiratel iftitahi, birinci iftitah tekbiri getirilir. Allahu Ekber denilir. Birinci iftitah tekbirinden sonra ardından Subhaneke okunur. Allahu Ekber dendi, eller bağlandı ve Subhaneke duası okundu. Ve yükebbiru selâten ba'daha, Subhaneke okuduktan sonra ardından üç kez tekbir getirilir. Her tekbir arasında da üç tesbih miktarınca beklenir. Yani şöyle oluyor, birinci rekatte imam Allahu Ekber der, cemaatle tekbiri getirir ve namaza başlanır. Eller bağlanır, Subhaneke okunur. Ardından üç kez peş peşe tekbiri getirilir ve eller kaldırılır her defasında. Allahu Ekber, bir eller salıverilir ve bağlanmaz. İkinci tekbirde tekbir Allahu Ekber denir, eller salıverilir. Üçüncü tekbirde kaldırılır Allahu Ekber diye ve eller bağlanır. Üçüncü tekbirden sonra eller ne olacak? Bağlanacak. İki tekbir arasında üç kez Subhanallah diyecek kadar beklenir. Fakat herhangi bir dua okunmaz. Yani hızlı yapılmaz tekbir araları. Allahu Ekber, Allahu Ekber hızlı hızlı yapılmaz. Aralarda sükunet, üç defa Subhanallah diyecek kadar beklenmesi güzel olur. Allahu Ekber der, ellerini indirir. Sanki rükudeymiş gibi, üç kez Subhanallah demiş gibi bir süre bekler. İkinciye getirilir. Tekrar salıverilir. Üçüncü kez Allahu Ekber dedikten sonra eller bağlanır. Daha sonra eller bağlanır. İmam kendini duyacağı şekilde Euzü Besmele çeker. Cemaat ise susar. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlandığında İmam Fatiha ve Zamm-ı Sûre'yi okur ki İmam-ı Kudri ifade ediyor. Thumma yaqra'u Fatiha'tel Kitabi ve Sûreten ma'aha, Fatiha ve Fatiha'dan sonra dilediği herhangi bir Zamm-ı Sûre okuyabilir. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze ulaşan duaları ve sureleri okuması elbette sünnet olur. Thumma yukebbiru tekbiratan yarka'u biha, daha sonra tekbiri getirir, rükusuna varır. Daha sonra kalkar, Semiallahu lümen hamideh der, secdeye varır. Secdeden sonra tekrar Allahu Ekber diyerek ikinci rekata kalkar. Sümme ikinci rekattan sonra yebtedu fi rekati saniyeti bil kıraati. Önce tekbirle değil, Kur'an'la başlar. Yani ikinci rekata kalkınca imam besmele çeker, Fatiha'yı okur. Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sûre okur.

İzâ feragha minel qıraati, zamm-ı sure bitince de kebbere selâse tekbîrâtin, birinci rekatte olduğu gibi üç kez tekbir getirir. Ve her defasında elleri bağlamadan salıverir. Üç defa salıverir, üçüncüsünde de bağlamaz. Birinci rekatte üçüncüsünde bağlıyordu. Burada üçüncüsünde bağlamaz. Ve kebbere tekbîraten râbi'aten, ve dördüncü tekbiri getirir. Dördüncü tekbirle birlikte bu ruku tekbiridir. Yerku'u biha, dördüncü tekbirle birlikte rukuya varır. Bunu eskiler şöyle söyler. İki tekbir bir bağla, üç tekbir bir yalla, yani rukuya var anlamında. Yani birinci rekatte iftidah tekbirinden sonra Sübhaneke okunuyor. İki tekbiri getiriliyor. Üçüncü tekbirde ise eller bağlanıyor. İki tekbir bir bağla derken iki tekbir de eller salıveriliyor. Üçüncü tekbirde ise eller bağlanıyor. İkinci rekatte ise kalkılıyor. Fatiha, zamm-ı sure okunuyor. Üç kez tekbiri getiriliyor ve rukuya varılıyor. Kısaca özetçe ifade edecek olursak. Rukuya varır. Ve yerfu yedeyhi fi tekbiratil aydeyni. Az önce de ifade ettik. Bayram tekbirlerinde ellerini kaldırır. Yani cenaze namazında eller cemaat kaldırmaz malum. Bayram tekbirlerinde ise eller kaldırılır. Namaz böylece ruku ve secde ve selamla, tahiyyet ve selamla birlikte tamamlanır. Namazdan sonra sümme, namaz bitiminden sonra yahtubu ba'de salati hutbeteyni, namazdan sonra iki hutbe icra edilir. Cuma'nın hutbesi gibi. Ve bayramdan sonra yapılması efdal olur bu hutbenin, ki böyle yapılıyor. Yuallimun nase fihima, hutbenin konusu burada sadakatel fıtri ve ahkamiha. Yani hutbenin konularından birisi de fıtır sadakası ve hükümleri olur. Çünkü fıtır sadakasını ödememiş olanlar, fitresini ödememiş olanlar o gün tekrar son defa hatırlatılır ki ödesinler diye. Burada dediğim gibi 16 tekbir getirilir diyor Lübab'da da. Birinci hutbede 9 tekbir, ikinci hutbede ise 7 tekbir getirilir. Böylece 16 tekbir icra edilmiş olur. Az önce de ifade etmiş idim. Ve men fatetu salatul idi mali imami. İmamla birlikte bayram namazını kaçıranlar lem yakdiya, tek başlarına bayram namazını uykuya kalmış, kaçırmış, hasta olmuş, kaçırmış, yolda geçirmiş, kılamamış, tek başına bayram namazını kılamaz. Edasını da, kazasını da yapamaz. Tek başına bu şekilde icra edilemez. Ve yustahabbu, müstahaptır, fazilettir, sevaptır. Fi yevmil adha, kurban bayramı gününde. En yağıtesiyle gusletmesi, yani imsaktan sonra gusleder. Bu gusülle birlikte aynı gusülle bozmadan abdestini, bayram namazını kılmaya çalışır. Eğer abdesti bozuluyorsa en azından temizlik sünneti yerine gelmiş olur. Çünkü o gusülle bozmadan bayram namazını kılarsa guslün sünneti yerine gelir. Diyelim ki gitti, gusletti, bayram namazını beklerken abdesti bozuldu. En azından yeniden abdest aldı. Gusül de temizlendi. Şimdi bayram günlerinde temizlenmek de ayrı bir sünnettir. En azından temizliğin sünneti kalır. Ve yetadayyebe, kokuluğa sürülmesi yine Ramazan bayramında olduğu şekliyle müstehaptır. Fakat fark ne peki? Mesela farklardan birisi şudur. Ve yuahhiral ekle hatta yefruga minas salat. Yani kurban bayramı gününde Ramazan bayramında olduğu gibi namaza gitmeden yemek yemez. Yemek yemeyi namazdan sonraya bırakır. Sabah namazıyla bayram namazı bitinceye kadar yemek yemez. Yerse günah olmaz. Fakat yemek yememesi müstahaptır, adaptandır. İster kurban kessin, İster kurban kesmesin. Hüküm eşittir. Ne yapar? Bayram namazından, kurban bayramından önce bir şey yememek, yemeği kurban kessin kesmesin bayram namazından sonraya bırakmak adaptandır. Ben hele bayrama gitmeden ağzıma bir şeker atayım,

Bir hurma yiyeyim de öyle gideyim derse bu adapsızlık yapmış olur. Bu yüzden bu işin adabı, bu ibadetin adabı, Kurban Bayramı'nı özgün namazdan sonra bir şeyler yemektir. Yani ne yiyecekse tatlı ya da tuzlu ya da et ya da kahvaltı ne fark etmez. Hepsini neyden sonra bırakacaktır? Bayramdan sonra. Hatta sahabe-i kiram efendilerimiz çocuklarına bile bayramdan sonra yedirirler. Kurban Bayramı'ndan önce yedirmezlerdi. Zaten bu adab sahabe-i kiram efendilerimizden gelen adaptır. Tabii bu geciktirince hatta yefruğa minessalat namaza kadar geciktirir yemeği. Namaz bitimine kadar geciktirir. Daha sonra namaz bitimiyle birlikte yiyebilir. Yediği şeyin et olması, bir rivayete göre ciğer olması ayrı bir fazilettir. Yani kestiği kurban etinden yemesi. Fakat günümüz koşullarında olduğu gibi kurban kesim vakitli, etin eve ulaşma vakti, trafikte oydu buydu, çok uzun saatler alabiliyor. Bu gibi durumda ilk yiyeceği şeyin et olma adabı öğleye kadardır. Yani ben bugün ilk boğazımdan geçecek olan şey Cenab-ı Allah'ın rızası için kestiğim ettir diyorsan kendini en fazla öğleye kadar hatta öğleden bir önceki vakte zevale kadar aç bırakabilirsin. Öğlen vakti geldi hala et hazır değilse kardeşim kusura bakma artık adap olmaktan çıktı. Bugün bayramdır, ziyafettir. Bir şeyler yiyeceksin. Hadi kendin ne yiyorsun? Bir hurma ye. Bir şeyler ye. Çünkü günün çoğunda aç kalmayacaksın. Öğlenin mantığı bu. İmsak ile akşam arasında bayram gününde günün çoğunda hiçbir şey yemeden aç kalınması adapsızlıktır. Evet, ilk lokmanın bayramdan sonra olması adaptandır. Mümkünse ilk lokmanın kurban eti olması da adaptandır. Fakat bu kurban eti öğleden sonra ancak hazırsa o zaman bu adap yerine bir başka bir şey yiyeceksin. Kurban etiyle ben yemediysem de başka bir kahvaltı yiyeceksin. Bir tatlı belki bir şey yiyeceksin ki ağzına tamamen aç kalmaman gerekir. Günün çoğunda ben bugün oruçlu gibiyim. İlk yiyeceğim şey kurban eti diyorsan günün çoğunda aç kalmaman koşulunu da unutmayacaksın. Yoksa adapsızlık olur. Bayrama büyük bir saygısızlık olur. Bu o zaman sünnet olmaktan, müstahap olmaktan iş çıkar ki Keşmiri rahmetullahi aleyh de bu hükmü veriyor. Feyzul Bari adlı eserinde dikkat etmek lazım. Bu hata çokça yapılıyor. Öyle olmuş gelmiş hala aç bırakıyor kendini. İkindi olmuş hala aç. Hiçbir şey yememiş. Niye? Kurban eti yiyeceğim de. İşte bu yanlıştır. Ve teveccüh ile musalla yemez. Kendini bayrama kadar bir şey yemez. Namaza kadar bir şey yemez. Ve namazgaha doğru yürür. Peki ne halde yürür? Ve huve yükebbiru. Tekbir getirir. İkinci fark. Ramazan bayramında İmam-ı Azam diyordu ki kendi duyacağı kadar tekbir getirir. Kurban bayramında ise İmam-ı Azam ne diyor? Ses tonu başkasının da duyacağı kadar sesli olacaktır diyor. Sesli bir şekilde getirmesi adaptandır. Ve yusalli el adha rak'ateyni ke salatil fıtr. Ramazan bayramında anlatıldığı üzere Kurban Bayramı'nın namazını da iki rekat olarak eda edecektir. Ve yahtubu ba'da hutbeteyni yine Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da namazdan sonra hutbe verilecektir. İki hutbe. Burada konu, ana konu yuallimun nase fihima el udhiyete ve tekbirati teşrik. Hatip Efendi Kurban Bayramı günlerinde kurbanın nasıl kesileceğinden tut adaplarına kadar teşrik tekbirlerine kadar hükümleri yani o günlerde öğrenilmesi gereken, uygulanması gereken hükümleri öğretir. Konusu bu olur. Konunun bu olması da yine adaplardandır. Ramazan bayramında fitriye öğretiyordu. Ödemeyen ödesin diye hatırlatıyordu. Kurban bayramında ise kurbanın kesilmesinin adabının dikkat edilmesi gereken şeyleri, hükümleri öğretir. فَاِنْ حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْاَضْحَى

Sallaha minel gadi ve ba'del gadi. Birinci fark yemeği namazdan sonra geciktiriyordu. İkinci fark Kurban Bayramı'nda namazgaha giderken tekbirleri sesli getiriyordu. Üçüncü fark hutbede Kurban Bayramı hükümlerini öğretiyordu. Dördüncü fark ise eğer birinci gün mazeretinden dolayı namazı eda edemediyse Kurban Bayramı topluca ikinci günde kılınabilir. Burada Ramazan Bayramı ile aynı oldu. Fark nerede? Üçüncü günde kılınabilir. Ramazan Bayramı'nda ise üçüncü günde olamaz, kılınamaz. Peki tekbir teşrikleri nedir? Nasıl, hangi vakitten başlar? Nasıl getirilir? Şimdi bu konuya geldik. Fetva İmameyn'e göredir. O yüzden iyi dinleyelim. Ve gâle imamen ise ilâ salâtil asri min âhiri eyyâmi teşrik. Teşrik günleri dediğimiz Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi vakti dahil getirilir. Birinci Arife günü beş vakit, diğer üç gün beş vakit, toplam dört gün. Kurban Bayramı'nın günü de üç vakit, toplam 23 vakit etti. Arife gününden Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi vakti dahil, ikindi vakti sonuna kadar ikindi vakti dahil teşrik tekbirleri getirilir. Fetva da buna göredir. Bu da toplam 23 vakit etmektedir. Ve tekbiru akibe salavatil mefrude, tekbir farz namazlardan sonra getirilir. Özellikle cemaatten sonra getirilmesi ayrı bir fazilettir. Hatta İmam-ı Azam cemaatle birlikte kılınmasını teşrik tekbirlerinin şartı görmektedir. Tek başına kılan İmam-ı Azam'a göre teşrik tekbiri getiremez. İmameyn'e göre ise teşrik tekbirleri gerek cemaatle kılınsın, gerek tek başına farz namaz kılınsın, 23 vakit boyunca farz namazlardan sonra tek de kılsa, cemaatle de kılsa teşrik tekbirleri getirilecektir. Peki nasıl söylenir? Ve en yagule şu sözlerle zikir, teşrik tekbirleri icra edilir. Efendimiz'den nakledilen, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan da nakledilen bu şekildedir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd tekbirini getirilir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.

Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

0: Akşemseddin 2. Senaryo Hüseyin Aydemir. Seslendirme yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu.
1: Hocam, dervişlerinizin 40 yıldır hizmet verip alamadığı hilafeti Şemseddin'e 4 senede verdiniz. Bunun hikmeti nedir?
2: O anlayışlı bir köseyri. Bizden ne gördü, ne işittiyse şeksiz şüphesiz inandı, teslim oldu. Hikmetini sonda kendi buldu, kendi bildi. 40 yıllıklara gelince sorup soruşturur, her şeyi ayan beyan görüp öğrenir. Sonra teslim olurlar. Aradaki fark bu. Hem bizim köse zaten bir güneşti. Bulutların arkasında kaldığından ışığını saçamıyordu. Bulutları dağıtmayı Rabbim bize nasip etti.
3: Ey cemaat! Ey Müslüman kardeşlerim! Allah-u Teala'nın sevmediği bu dünyanın arkasından koşmamalıdır. Ne sattığını, buna karşılık neyi aldığını düşünmelidir. Dünyayı ele geçirmek için, yani para kazanmak, çok mal mülk sahibi olmak için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allah-u Teala'yı bırakmak alçaklık ve ahmaklıktır. Dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. İkisi bir araya getirilemez. Dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etmek, onlarla görüşmek öldürücü zehirdir. Bu zehirle öldürülen sonsuz olarak ölür.
4: Hoş anlatıyorsun da, içinde bulunduğumuz şu andan daha korkunç bir an, daha felaket ne olabilir?
5: Her kötü halin daha kötüsü de vardır. Ne demiş büyüklerimiz? Beterin beteri var. Mesela dişi ağrıyanın bütün canı sanki orada toplanmıştır. Lakin elini veya bir parmağını kesseler, Allah korusun, diş ağrısı ağrı olmaktan çıkar.
4: Amma da ukalaymışsın ha. Her lafıma daha kuvvetli cevap vermesen olmaz mı?
5: Estağfurullah, size öyle geliyor. Benim fazla bir şeyden haberim

0: olmadığını siz de biliyorsunuz.
1: Neyse neyse. Daha fazla dayanamayacağım. Bir an evvel varalım.
0: En sonunda gelip Gönü'ye yerleşir. Burada bir değirmen ve bir mescit inşa ettirir. Mescitte insanlara ehli sünnet ve cemaat yolunu anlatırken değirmencilik yaparak günlük rızkını kazanır. Burada pek çok talebe yetiştirir. Aynı zamanda etraftaki bitkilerden birçok ilaçlar yapar. Hastaları parasız tedavi eder. Zaman zaman da Edirne'ye giderek Şehzade Mehmet'e dersler verir. Günler haftaları, haftalar ayları kovalar. Şehzade Mehmet Osmanlı tahtına geçer. Ve derhal bir istişare meclisi toplar. Bu meclise Göynük'ten Akşemseddin Hazretleri'ni çağırır. Ve Bizans'ın kuşatılması için karar alınır. Hadi kara kızım. Hadi dur. Dur abi dur.
1: Tipi iyice arttansan efendi. Dolduruyorum.
0: Dur dur, o bina az ileride. Biraz dayanın.
1: Bırak bırak şimdi hayvanı. Bir an önce gidelim, yoksa öleceğiz burada.
0: Olmaz bey. Hayvanı bırakamayız burada.
1: Ne yani, onu da mı yanımıza alacağız?
0: Geniştir bey, hepimize yeter. Dur. Hadi kara kız. Dur. Olmuyor. Olmuyor. Kızağa sökelim.
1: Peki kızak ne olacak?
0: Burada kalsın. Eğer kar iyice örtmezse tipi dinince gelir alırız.
1: Yürüyemiyorum Hasan efendi. Rüzgar nefesimi kesiyor.
0: Fazla ayrılmayın bey. Fazla ayrılmayın, aşağısı uçurum. Dikkatli basın.
1: Bana nedir bu başıma gelen? Nereden uydum senin aklına? Öleceğiz burada.
0: Doktor! Doktor bey, dikkat edin, burası bu.
1: Hasan! Hasan! Hasan kayıyor. Hasan düşeceğim.
0: Durun doktor bey.
1: Hasan! Hasan!
0: Toparlamayın. Yetişsin.
1: Çabuk ol Hasan. Çabuk ol Hasan efendi. Hasan
0: efendi. Duramıyorum ki. Dayanın biraz. Dayan.
1: Ne olur Hasan efendi. Ya ayağımın ucunda. Gücüm kalmadı artık.
0: Kıpırdamayın doktor bey. Dayanın. Dayanın, geldim.
1: Efendim. Olmayacak. Olmayacak. Gücüm kalmadı artık.
2: Hadi baş belası herif, çabuk ol sana.
0: Geliyorum.
1: Çabuk ol. Sen soktun beni bu belaya, sen kurtar.
2: Hadi. Hadi.
0: Geldim işte. Sakın kıpırdamayın. Durun. Durun. Durun. Hareket etmeyin. Yoksa ikimiz birden düşeriz.
1: Hadi.
0: Ben kara kızdan anlatamayayım. Tamam. Tamam. Şimdi siz sıkıca tutun elimi. Hadi kara kızım. Hadi yavrum.
2: Hadi.
0: Olur.
2: Hadi.
0: Sakın bırakmayın elimi.
2: Tamam.
0: Tamam. Elhamdülillah. Bırakıp çekti bizi. Allah-u Teala'nın izniyle.
1: İyi ki. İyi ki sökmüşsün. Yoksa.
0: Hadi doktor bey. Yaslanın bana. Bakın, bakın bina şurada, şurada. Gidelim, hadi. Bakın. Bakın, geldik işte. İşte.
1: Ne yani? Senin sığınacağız dediğin yer burası mı?
0: Burası iyi bey. Rüzgarı kesiyor. Çatısı da sağlam.
1: Ne yapalım? Hiç yoktan iyidir. Neyse. Hasan ha?
0: Bana mı dediydiniz doktor?
1: Yok. Yine başlama. Tabii ki sana dedim.
0: Şaka derim doktor. Buyurun.
1: Bak. Az önce söylediğim sözler için beni affet. Ben sana çirkin şeyler söylerken sen benim hayatımı kurtardın.
0: Allah'a hamd edelim bey. Allahu Teala yardım etti. Ben vesile oldum. Sonra bu başınıza gelenlerin asıl müsebbibi de benim. Yoksa şimdi sıcak yatağınızda mışıl mışıl uyuyacaktınız. Siz benim kusuruma bakmayın.
1: Çok, çok değişik bir insansın. Aslında bilmediğin şey de yok hani. Ama cahilliğe vuruyorsun iş.

0: Estağfurullah. Aa,
1: mütevazılık yapma. Sen Akşemseddin'i boşuna anlatmıyorsun bana. Onun doğrularını anlatırken bana yanlışlarımı gösteriyorsun.
0: Yok bey, hiç olur mu öyle şey? Allah adamlarının hayatları bizim için bir ayna beyim. Herkes onlara bakarak yanlışlarını görebilir. Onlar sadece sana bana değil, bütün insanlığa rehber. Tabii anlayanlara. Biz kim? Onları anlamak için.
1: Belki de anlayanlar çıkar. Hiç belli mi olur?
0: Ama ben size bir şey anlatmaya çalışmadım. Size yanlışlarınızı göstermek ne haddime? Ben sadece yolun meşakkatini azaltmak, bereketlenmek için anlatırım Akşemseddin Hazretlerini.
1: Bak sen ne dersen de, ben anladım anlayacağımı. Kasabaya geleli 3 gün oldu. 3 gündür sabah akşam komşular yemek taşıdı bana. Ama ben ne yaptım biliyor musun? He? Daha hiçbirinden bir lokma bile yemedim. Beğenmeyerek, tiksinerek öylece çöp tenekesine döktüm hepsini. Akşemseddin Hazretleri ise köpeklerin yiyeceğini yiyordu. Sonra en başta Akşemseddin 10 şeyden dolayı kendisini aşağılık bir insan olarak görüyordu. Aslında o 10 şeyin hepsi bende de vardı. Öfke ve hiddet, kin ve nefret, büyüklenme, hepsi. Ben de aşağılık bir insanım. Ona da bir ihtiyar bir gece evinden çağırıp ders veriyordu değil mi?
0: Estağfurullah beyim. Bakın.
1: Sus. Sus ve dinle beni. Evet. Evet, saydığın o 10 şeyin hepsi bende de var. Ama hangi birimizde yok ki? Yolu ne? Bizler de mi işimizi gücümüzü bırakıp derviş olalım? Yollara düşüp rehber arayalım? Zaman çok değişti Hasan Efendi. Ne düşürecek yol, ne de bizi zincir zoruyla ayağına getirecek insanlar var artık. Ya, aslında sana teşekkür borçluyum. Anlattıkların beni gerçekten etkiledi. Ben de senin gibi samimi bir inançta olmak isterdim. Ama benim dini olarak bir tek hatıram var. O da annemin namazları ve ismini bile hatırlayamadığım o türbe.
0: Beni yanlış anladınız bey. Ben size bir şeyler anlatmak istemedim. Yolda vakit geçsin diye. Gevezelik benimki işte. Kusuruma bakma.
1: Yo. Anlattıklarının hepsi hoşuma gitti. Dinime, kültürüme, insanlarımıza ne kadar yabancı olduğumu anladım. Bundan böyle daha dikkatli olurum o kadar. Ben başka bir dünyanın insanıyım. Duramam buralarda. Ne bileyim, alışmamışım. Benim büyük şehirlerde olmam lazım. Alıştığım şeyler var. Onları bırakamam ki Hasan Efendi. Eşim, dostum, çevrem hep oralarda.
0: Ama buradaki insanların da sizin hizmetlerinize ihtiyacı var. Belki hakkınızda daha hayırlıdır buralarda.
1: Yok be Hasan Efendi. Yerime başkası gelir. Bana göre yer değil buraları. İnan ki bu gece seninle gelmeyecek kadar gaddarım ben. Senin söylediğin şu ilahi düşürdü beni bu yola. Annem hep hacca gitmek için yanar tutuşurdu. Hep bu ilahi söylerdi ağlaya ağlaya. Ama biz para çarçur olmasın, ne olacakmış hacca gidince onca para harcamaktan başka diye bir türlü göndermedik kadıncağızı. O da bu hasretle ölüp gitti.
0: Allah rahmet eylesin. Saliha bir kadınmış.
1: Kollarımda öldü Hasan'a. Gülümseye gülümseye son nefesini verdi. Ölüm karşısında ne kadar çaresiz kalıyor insan. Biliyor musun, o benim ilk hastamdı. Hem hastam hem annem. Ölüm. Ölüm şu havadan daha soğuk geldi bana. Dalmışım. Neyse. Bari tipi dinse de şu senin hastana bir an evvel varsak. Oldu olacak, hiç olmazsa eşi yarasak bari.
0: İnşallah bey. Bak yavaşlıyor.
1: Bu iyi oldu. 3 gündür kimseyle konuşmamıştım. Burada hem ısındık hem de içimi döktüm sana. Rahatladım biraz.
0: Ben de. İyice ısındım ama size. Isındım. Siz çok iyi bir insansınız doktor.
1: Ben sana aşağılık bir insanım diyorum. Sense iyi bir insansın diyorsun bana Hasan ha.
0: Doktor efendi, bir insanın kendi kusur ve kabahatlerini görmesi güzel bir başlangıçtır. Hayırlara alamettir.
1: Burada ne? Duydun mu? Duydun mu? Kurtlar yine başladı.
0: Ya.
1: Ne yapıyorsun?

0: Çakmağım. Çakmağım ıslanmış.
1: Bak, bak Hasan Ağa, duydun mu? Çok iyi. Çok yakından geldi ses.
0: Duydum doktor bey, duydum. Onun için bu çakmağın yanması lazım.
1: Saldırılandım sen.
0: Ya. Ateş çakmak lazım.
1: Eyvah. Ne yapacağız şimdi?
0: Yetiş ya Fakih Ahmet.
1: Sana delirdin mi sen? Ne sayıklıyorsun yine?
0: Fakih Ahmet. Aklım başımda. Dua ediyorum. Dua ediyorum ki şu çakmak yansın.
1: Sonumuz geldi Hasan Ağa. Çakmak yansa bile sonumuz geldi. Yanacağız, yakacağız. Ne yakacağız burada? Ne yapıyorsun ha? Delirdin mi? Delirdin mi? Palto yakılır mı Hasan Ağa? Ne yapıyorsun sen?
0: Yakmam lazım. Oldu işte.
1: Kaçıyor. Kaçıyorlar. Bak. Bak amma da çoklarmış ha. O kaçan diğerlerinin yanına gitti.
0: Doktor, etrafı bir kolaçan edelim. Çalı çırpı, içeride ne varsa toplayalım. Ateşi çoğaltalım.
1: Vay canına. Bak nasıl da gözleri parlıyor hepsinin.
0: Şurada bir küdük var. Onu alalım. Şöyle. Bu bizi bayağı idare eder.
1: Şimdi biraz ısınırız ha. Hey şunlara bak, bizi seyrediyorlar.
0: Aç kurtlar gibi bekleşmek böyle olur işte.
1: Yaklaşamazlar değil mi Hasan ha?
0: Ateş yandığı müddetçe gelemezler. Hem bunları da Allahü Teala böyle yaratmış.
1: Peki ateş sönünce ne yapacağız?
0: Gitmeleri için dua edeceğiz.
1: Dua mı?
0: Dua. Dua müminin silahıdır.
1: Peki Hasan ağa, iyi de şu Fakih Ahmet'le Akşemseddin'in ilgisini hala kuramadım ben.
0: Şeker alın doktor.
1: İyi, ver bakalım ver. Hadi şimdi ya Fakih Ahmet'in ne olduğunu anlat bana. Kurt tehlikesinden kurtulduk sayılır.
0: Doğru. Akşemseddin
1: Hazretleri. Yine mi o konuya döndük?
0: Meraklanmadınız mı doktor bey?
1: Elbette meraklandım ama yine bir sürü hatamın ortaya çıkmasından korkuyorum Hasan ha.
0: Korkmayın doktor bey, korkmayın. Size hatalarınızı anlatacak değilim. Size Fakih Ahmet'in ne manaya geldiğini anlatacağım. Ama kaldığımız yerden devam etmemiz lazım.
1: Güzel, hadi anlat bakalım.
0: Bizans kuşatılmıştı. Akşemseddin Hazretleri bu cihada büyük oğlu ve müritleriyle katılmıştı. Sultan Mehmet Han devamlı ondan yardım istiyordu.

0: Hocam, bana bir dua öğretiniz. Fethin müesser olması için nasıl dua edeyim?
1: Padişahım, ya Fakih Ahmet diyerek Fakih Ahmet'ten himmet talep edin.
0: Ya Fakih Ahmet, şu Bizans'ta çan seslerini susturup yerine ezan sesleriyle süslemek için bana himmet et. Himmet et.
1: Talebe dediğin böyle olur. Ne zaman dara düşse, ne zaman sevinçli olsa bize koşuyor. Koca sultan. İnşallah fetih sana nasip olacak. Şüphem yok ki bu işleri kuru bir cihangirlik için yapmıyorsun. Ta çocukluğundan beri bilirim seni. Hünkârım, sen ne güzel sultansın, ne hayırlı insansın. Allah-u Teala muzaffer eylesin. Amin.
0: Hocam dalıp gittiniz. Yoksa zaferden endişeniz mi var?
1: Ben de insanım. Kusurluyum. Zaferden endişe edilirim. Sebeplere yapışıldı. Tedbirler alındı. Dualar üzerinizde. Niyetiniz hayırdır. Biiznillah zafer de yakındır.
0: İnşallah hocam, inşallah. Bize cesaret verdiniz.

0: bu kadar asker, gazi, fete karar verdikten sonra inşallahü teala fetih nasip olur.
1: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Lakin hocam vakit ne zaman? Ne zaman fetih müyesser olur dersiniz?
0: Sabır, cesaret, azim bir araya gelince, niyet tamam olunca biiznillah belli olur. Allah.
1: Ey mübarek hocam, telaşımı bağışla.
0: Telaşlanmamak mümkün mü? Ben de aynı heyecanı duyuyorum sultanım. Lakin her şeyin bir vakti, saati vardır.
1: Tez söyle o halde. Ne zaman? Nasıl?
0: Allah. Allah. Allah.
1: Başını önüne eğdi. Bir iç çekip Allah dedi. Rengi sapsarı kesildi. Ve ellerini açarak Allahü Teala'ya yalvarıyor. Mübareğin yüzü terledi. Tövbe tövbe.
0: İş bu senenin 29 Mayıs günü seher vaktinde bizim çadırımız istikametinden kalaya hücum edile, o gün fethola, Konstantiniyye dola ezan sesiyle.
1: Şükürler olsun Rabbim, şükürler olsun. Hücum için bütün hazırlıklar tamamlansın.

0: Fatih Sultan Mehmet Han ordusunun başında gece gündüz devamlı bulunarak İstanbul önlerinde hücum için lüzumlu hazırlıklarla meşgul oluyor ve önceden hazırladığı harp planlarını birer birer tatbik ediyordu. Edirne'den yola çıkan ağır toplar da İstanbul civarına taşınmıştı. Bizans savunmasını Haliç'e zincirler gererek yapıyordu. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han dünya harp tarihine altın harflerle yazılan şu planı tatbik ediyordu.
1: Paşalar, dinleyiniz. Fermanımdır. Haliç sırtlarına kızaklar yapılır ve gemilerimiz bu kızaklarda kaydırılarak Haliç'e indirilir. İkinci fermanımızdır. Dinleyiniz. Topları gördüm. Ateş yaptıktan sonra geç soğuyorlar. Bunların üzerine ateşten sonra zeytinyağı dökülerek soğutular. Üçüncü fermanımızdır. Dinleyiniz. Toplarla dikine ateş yapılar.
0: Böylece o zamana kadar atış yaptıktan sonra topu yağla soğutma sistemini ve dik yollu mermi sistemini dünyada ilk bulan ve tatbik eden bizzat Fatih Sultan Mehmet oluyordu. Her şey hazırdı. İstanbul'u bahar mevsiminde kuşatmıştı. Ancak bu sıralarda kötü bir haber geldi. Cenevizlilerle deniz savaşı yapan Süleyman Paşa mağlup olmuş ve Bizans'a 5 geminin yardım için geldiği duyulmuştu. Sultan Akşemseddin Hazretlerinden bir name aldı.
1: Bak Ahmet Paşa, hocamız bize mektup yollamış.
2: Siz uykusuzsunuz hünkârım. Müsaade buyurursanız biz okuyalım.
3: Kafire 5 geminin yardıma geldiğine ve Süleyman Paşa'nın mağlubiyetine üzüldüğünü biliyorum. Başından beri bu fethe karşı olanlar bu haberler üzerine kuşatmanın kaldırılmasını isteyeceklerdir. Sakın bunu kabul etmeyesin. Askerin gaflete düşmemesi için tedbir alasın. Gece gündüz askerin arasında olasın. İmdi kul tedbir alır, Allahü Teala takdir eder. Hüküm Allahü Teala'nındır. Kul elinden geldiği kadar gayret göstermekte kusur etmemeli. Resulullah'ın ve ashabının sünneti budur. Bunları yazmamızın sebebi sizi sevdiğimizdendir, biline.
2: Çok güzel mektup. Ama hünkârım, kimsenin huzura çıkıp muhasarayı kaldırın diyeceğini sanma. Efendim, gelenler var.
1: Gelsinler.
4: Hünkârım, sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Paşalara dinletemedim. Kaygılarımızı padişahımıza arz edelim dediler. Biliyorsunuz hünkârım, Süleyman Paşa Cenevizlilere mağlup oldu.
1: Halil Paşa, siz gelmeden evvel Akşemseddin Hazretlerinden gelen mektubu okuyorduk. Ahmet Paşa, o kısmı bir daha okur musunuz?
2: Başından beri bu fethe karşı olanlar bu haberler üzerine kuşatmanın kaldırılmasını isteyeceklerdir.
1: Duydun mu paşa? Şimdi gidiniz. Yarın harp meclisi toplanacak. Orada durumun muhakemesini yaparız.
2: Emredersiniz sultanım.
5: Susun, susun. Sultanımız geliyor.
1: Selamün aleyküm.
6: Ve rahmetullah.
1: Cümleniz hoş geldiniz. Oturun.
6: Hoş bulduk sultanım.
1: Paşalarım, günlerdir Bizans önlerinde gece demeden, gündüz demeden cehd ederiz. İnşallah zafer müessir olur. Bundan zerre kadar şüphem yoktur. Şüphesi olan varsa, tereddüt eden varsa açık şekilde söylesin. Fitne ve fesat çıkarmaya sebep olunmasın. Allah korusun. Allah korusun, bizim hiçbir dünyalık maksadımızın olmadığını sizler de biliyorsunuzdur. Sıcak kuş tüyü yataklarda yatmasını ben de biliyorum. Allah korusun. Allah göstermesin. Dünyaya bir daha mı geleceğim ki ömrümü yatmakla, zevk-ü sefayla geçireyim? Hayır, asla. Ya bu can bu uğurda Allah rızası için ölür, ya bu can Allah rızası için yaşar. Başkası yok. Allah-u Teala Fetih suresinde eshab-ı kiramı kafirlere gadab ederler, harpte sert davranırlar diyerek övmektedirler. Paşalarım, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık edenlere, saldıranlara karşı sert olmak lazımdır. Bunlara karşı korkak olmak caiz değildir. Korku yok. Kaçmak Allah-u Teala'nın takdirini değiştirmez. Ecel gelince Azrail aleyhisselam insanı nerede olursa olsun bulur.
7: Tövbe, tövbe estağfurullah. Tövbe
1: estağfurullah. Nitekim sevgili peygamberimiz buyurdu ki, afiyet kıymetimi bilmeyen kimse için dert gibidir. Bela kadrimi bilen kimse için deva gibidir. Ey paşalar, beyler, serden geçtiler. Biliniz ve askerimize de bildiriniz ki bu fetih sizlere takdir kılınmıştır. Şimdi size emirlerim şudur. Yarın sabah kalkarak herkes kendi mevkiinde saflarını muntazam şekilde tertip etsin. Ve bu savaş düzenimiz hiç kimseye bildirilmesin.
0: Fatih Sultan Mehmet ve ordusu İstanbul surlarına doğru yoğun bir hücuma geçmişti. Top sesleri duyuluyor, fakat 50 gün geçmesine rağmen kuşatma fethe dönüşmüyordu. Gün 29 Mayıs 1453'tü. Evet, Fatih Sultan Mehmet hocası Akşemseddin'i yanına davet edip gelmesini istedi.

0: Paşa, bütün dediklerimiz harfiyen yapıldığı halde saatler geçer, hala fetih mümkün olmaz. Hocam nerede? Tez yanımıza geleler.
1: Şimdi çağırırım hünkârım.
0: Tez ol. Nerede kaldı hocam?
2: Çadırına kapanmış, kimseyi içeri koymayın diye de tembihlemiş. Bir yanlış yapmayayım diye yanına varmadım. Emrederseniz...
0: Yok, hayır. Biz yanına vararız. İçeride mi?
3: İçeride hünkârım.
0: Ne yapar?

0: Ben hünkârım.
1: Demek kimseyi içeri koymayın dedi.
0: Evet hünkârım.
1: Kapının aralığından baksam beni fark eder mi?
0: Belki hançerinizin ucuyla çadıra bir delik açarsanız sizi fark etmez hünkârım.
1: Ses çıkartmayın.

0: nur gibi parlıyor. Saçı sakalı da toprağa süründüğünden çamur olmuş. Fethin gerçekleşmesi için Allah-u Teala'ya yalvarıp dua ediyor. Gözyaşı döküyor. Döktüğü gözyaşları da sanki sofra kadar yer ıslatmış. Ahmet Paşa, sen burada kalıp içeriği seyretmeye devam et. Sonra bana anlatırsın.
1: Emredersiniz.
0: Allah'ım, sana şükürler olsun. Askerimiz hisara girmek üzere. Önlerindeki bu ak abalar giymiş askerler de ne?

0: Ahmet Paşa'm neler gördün anlat bakalım.
1: Hünkârım, siz gittikten sonra Akşemseddin Hazretleri ağlayarak yüzünü sakalını toprağa sürerek bir saat daha secdede kaldı.
0: Sonra ne oldu?
1: Bir an secdede hareketsiz kaldı. Vefat etti sandım. Sonra birden ayağa kalkıp "Ya Rabbi sana şükürler olsun, fethi bize nasip ettin" diye bağırıp şükür secdesi yaptı. Kafamı kaldırdığımda ordunun surlardan içeri aktığını gördüm.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah.

0: Padişah geliyor!
1: Padişah geliyor!
2: Padişah geliyor!
0: Padişah geliyor!
3: Padişah geliyor!
0: Padişah geliyor!
4: Ben padişah değilim. Ben padişah değilim. Padişah o. Sultan Mehmet o.
5: Sultan Mehmet benim. Ama yine ona gidiniz. O benim hocamdır. Bu şehrin manevi fatihi odur.
4: Sana bir yer alındığında halka nasıl muamele edileceği hususundaki dinin emrini bildiriyorum. Kimseye zulüm yapılmasın. Hiç kimse dininden dönmeye zorlanmasın.
5: Ey Hristiyanlar, Yahudiler, herkes işine gitsin. Kimseye dokunulmayacaktır. Hiç kimse dininden dönmesi için zorlanmayacaktır. Bu böyle biline. Hocam, elhamdülillah büyük yardımlarınızla Şol Bizans'ı fetheyledik. Fethin başladığı sırada ya Fakih Ahmet diye dua etmemi söylemiştiniz. Fakih Ahmet kimdir ki tevazu ve niyaz eyledim? Allah-u Teala'ya tevazu etmiş olsaydım evla değil miydi?
4: O sırada Fakih Ahmet tasarruf sahibi bir evliyaydı. Allah-u Teala yardımını onun vasıtası ve onun bereketiyle göndermiştir.

0: Evet, tevazuundan bu cevabı vermişti. Akşemseddin Hazretleri Fakih Ahmet benim. O bendim dememişti. Aslında Fakih Ahmet Akşemseddin Hazretlerinin kendisiydi.
1: Güzel şeyler söylüyorsun ama bir şeyler yapmamız lazım Hasan Efendi. Ateş neredeyse sönecek. Bırak şimdi dua etmeyi, bir şeyler yapalım. Baksana ateş sönüyor.
0: Fakih Ahmet, yapacağımızın en iyisi bu doktor bey. Siz de dua edin.
1: Doktor Ahmet. Arkadaşlarım duysa, beni görseler ne biçim gülerlerdi.
0: Evet, siz de Akşemseddin Hazretlerinin hürmetine Allah'ın bize yardım etmesi için dua edin. Ve inanın.

0: İnanın ve dua edin.
1: Duaymış. Hem böyle yollara çıkıyorsun hem de yanına silah almıyorsun. Bak şimdi bir silahın olsaydı, gördün mü, Fatih de toplar döktürmüş.
2: Silahım dua doktor bey. Eğer burada tüfek kullanırsan çığ altında kalırsın.
1: Çığ mı?
2: Hadi. Hadi siz de dua edin.
1: Başka çare yok. Ne diyeyim? Peki. Pekala.
2: İnanarak.
1: Yetiş.
2: Samimiyetle.
1: Yetiş.
2: Yüreğinizden.
1: Yetiş.
2: Yüreğinizden. İyi. İyi. Bekleyin şimdi doktor bey.
1: Evet. Gitmediler.
2: Bakın. İyi bakın.
1: Ateş tamamen söndü.
2: Ateşe değil doktor bey. Kurtlara bakın, kurtlara.
1: He? Olamaz. Olamaz, gidiyorlar.
2: Bakın. Hani bize yaklaşan o kurt var ya. Sanki bir ses duydu uzaklardan. Kaldırdı başını. Dinledi. Bakındı şöyle bir. Sonra da döndü. Gitti.
1: Diğerleri de peşinden gidiyor. Kurtulduk Hasan ağa. Kurtulduk.
2: Kurtulduk. Kurtulduk elhamdülillah.
1: Dua kurtardı bizi.
2: Allah kurtardı. Dua sayesinde.
1: Hasan ağa inanamıyorum. Ama gözlerimle gördüm. Ben dua ettim ve kurtlar gitti.
2: Dua müminin silahıdır bey.
1: Hasan ağa. Hasan efendi. İyi ki çaldın kapımı bu akşam. İyi ki takıldım senin peşine. Hadi, hadi artık çıkalım şuradan. Bir an evvel Hasan'a gidelim de derdine derman olalım.
2: Hadi. Tipidimdi. Kurtlar gitti. Şu kızağın yanına gidelim ve çıkaralım karların altından. Sonra da yola düşeriz.
1: Hadi, hadi vakit kaybetmeyelim.
2: Hadi, hadi kara kız.
1: Bak, bak kızak şurada işte, ucu görünüyor.
2: Tamam. Şimdi kara kıza koşalım. Oldu.
1: Oldu işte.
2: Hadi doktor bey, atlayın. Hop.
1: İnşallah başka bir tehlikeyle karşılaşmayız.
2: Meraklanmayın, meraklanmayın. Geldik sayılır.
1: Bu gece çok şey öğrendim senden. Çok garip adamsın Hasan efendi. Kılıktan kılığa soktun beni. Bir geceye ömür sığdırdın Hasan'a. Hayatımı değiştirdin.
2: Değişen ne ki doktor bey?
1: Hislerim, fikirlerim, her şey, her şeyim değişti. Sağ ol Hasan efendi, sağ ol.
2: Ben ne ettim ki bey? Bu da Akşemseddin hazretlerinin himmeti.
1: Akşemseddin, evet. Beni onun rehber hayatı değiştirdi. Ne olur, ne olur anlat.
2: Akşemseddin Hazretleri artık Göynü'ye dönmek istiyordu. Ama Fatih Sultan Mehmed'in hocasından bir isteği daha vardı.
3: Hocam, Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden Mihmandarı Resulullah olan Ebu Eyyubi Ensari'nin mübarek kabrinin İstanbul surlarına yakın bir yerde olduğunu tarih kitaplarından okudum. Yerinin bulunmasını ve bilinmesini bilhassa rica ederim.
4: İyi olur efendim. Sultanım, ben de ne zamandır hep bunu düşünürdüm. Şu karşı yakadaki tepenin eteğinde uzun zamandan beri bir nur görüyorum. İnşallah oradadır. Hadi oraya gidelim. Bu dallardan birini şu tarafa, diğerini de öteye atıyorum. Bu iki dal arası Mihmandar-ı Resulullah Eyüp Sultan Hazretlerinin kabridir. Akşam oldu. Dönelim.
5: Elhamdülillah. Allahü Teala ne büyük nimetler ihsan etti. Elhamdülillah.

0: Hadi bakalım geçirin şu fidanları. Dikkat edin, toprağıyla getirin.
1: Bütün eşraf ve ulema önünde silahtarlar bu fidanların yerini niye değiştirirler?
2: Padişah efendimizin buyruğumuş. Bak, fidanların söküldüğü yeri dümdüz ediyorlar.
1: Akşemseddin hazretlerini imtihanı imtihan mı ederler sultanımız?
2: Bilemeyiz. Padişahımız geldiler. Akşemseddin de yanında.
3: Hocam, Hazreti Halit'in kabrinin tayinini sizden tekrar rica ediyorum. Lütfen gidelim. Bak paşa, hocam silahtarın diktiği dalların olduğu yere bile bakmadı. Doğruca kabrin olduğu yere gidiyorum.
4: Dalların yeri değiştirilmiş. Hazreti Halid'in kabri burasıdır. Burayı kazın. Silahtara, Sultan Hazretlerinin mührünü çıkarın ve kendisine teslim edin.
3: Allahu Ekber.
4: Kabrin baş tarafından bir metre kazılınca, bu Halid bin Zeyd'in kabridir yazılı bir taş vardır.
0: Sultanım, bakın bir taş çıktı.
4: Taşı temizleyiniz.
0: Bakın sultanım, üzerinde bu Halid bin Zeyd'in kabridir yazıyor.
3: Müjdeler olsun. İstanbul'un fethine sevindiğimden ziyade Akşemseddin'in mahiyetine bulunmaktan iftihar ediyorum. Çınarların yerini hocamızdan şüphemiz olduğundan değil, herkesin görmesi için değiştirdik. Bunu bilin. Şek ve şüphe kalmasın. Tamam mı?
0: Emredersiniz sultanım, çınar dallarını kabrinin baş ve ayak uçlarına dikeyim.
4: O dallar da senin hatıran olsun.
5: Evet, orada o çınarlar hala durur. Fatih Sultan Mehmet Han, Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabri şerifi üzerine bir türbe ve Akşemseddin ile talebelerine mahsus odalarla bir de cami-i şerif bina ettirdi. Akşemseddin'den orada oturmalarını rica etti.
3: Ey hocam, sizin için Hazreti Eyüp Ensari'nin bulunduğu yere cami ve müştemilat inşa etmeyi düşündük.
4: Sultanım, bize destur verin. Göynü'ye dönmek istiyoruz.
3: Hocam, artık beni talebeliğinize kabul buyurmanızı istirham ediyorum. Göynü'ye birlikte gidelim.
4: Olmaz sultanım. Sen bizim tattığımız lezzeti tadacak olursan saltanatı bırakırsın. Devlet işlerini tam yapmazsın. Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri için devletin ayakta kalması şarttır. Seni talebeliğe kabul edersek düzen bozulabilir, halkımız perişan olabilir. Bunun vebali büyüktür. Allahü Teala'nın gazabına maruz kalabiliriz. Bize destur verin. Hem hane halkımız yolumuzu gözler durur.
3: Destur sizin hocam.
6: Şimdi hatırlıyorum. Annemin beni çocukken götürdüğü yer orasıydı. Eyüp Sultan'ın kabriydi.
5: Demek hatırladınız. Ne güzel. Biz de menzilimize iyice yaklaştık doktor.
6: Ya, neredeyse sabah olacak. Etraf aydınlanmaya başladı. Hala gelemedik Hasan abi.
5: Geldik bey, geldik. Biz de yolumuzun sonuna geldik. Akşemseddin Hazretleri gibi.
6: Peki Akşemseddin Hazretleri Göynü'ye yerleşince ne yaptı?
5: Çocuklarını ve talebelerini yetiştirdi. Küçük oğlu daha 5 yaşındaydı. Onu düşünüyordu.
4: Ey hatun, bu küçük çocuk yetim kalır, zelil olur diye korkuyorum. Yoksa bu zahmeti çok dünyadan çoktan göçerdim.
5: Deyip mescit olarak kullandığı odaya geçer, oğulları ve müritlerini toplar, vasiyetini yapar.

0: Her işe besmele ile başla. Temiz ol. Daima iyiliği adet edin. Tembel olma. Namaza önem ver. Nimete şükür, belaya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Kendini başkalarına methetme. Namahreme bakma. Harama bakmak gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme. Düşen şeyi alıp temizleyerek yersen fakirlikten kurtulursun. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Tırnağınla dişini kurcalama. Elbiseni üzerinde dikmekten sakın. Cünüp kimseyle yemek yemek gam verir. Yalnız bir evde yatmaktan sakın. Çıplak yatmak fakirliğe sebep olur.
1: Herkesle tek tek helallaşıp veda eyledi. Yasin-i Şerif okudu, bitirdi. Sünnet üzere sağ yanına yatıp uyuverdi. Artık uyanmayacaktı. Hanımı yanına geldiğinde hali gibi sözlerinin de doğru olduğunu anlamıştı.
2: Hasan'a, ağlıyorsun sen.
1: Dedim ya doktor, ben sulu gözlünün biriyimdir. Her şeye ağlarım. Bakmayın bana. İşte geldik. Ha? Geldik.
2: Ya sahiden hiç farkında değildim. Ya ama burası kasaba. Hani köye gidiyorduk.
1: Hadi buyurun doktor bey. Hastam iyileşti şükür.
2: Ama nasıl olur Hasan'a? Hastanı görmedik bile. Ya hasta...
1: Doktor bey, hadi inin. Sabah namazına yetişmem lazım. Daha çok işim ama var, Hasan'a... çok.
2: Hey Hasan'a, nereye gidiyorsun? Hasan'a!
3: Allah Allah. Amma da tuhaf adammış be. Hasan'a kafamı allak bullak ettin. Hay Allah. Gitti. Gitti.

Dostum Ziya, tarih 13 Mart 1964. Sana bir mektuba başlamıştım. Ama bitirmeden bir köylünün peşine düştüm. Bütün gece karda yol aldık. Köyünde hastası varmış. Ama bir türlü köyüne gidemedik. Meğer dönüp dolaşmışız. Sabahleyin beni tekrar kasabaya bırakıp gözden kayboldu. Ama artık ben olmaktan çıkmıştım. O kar, o soğuk, o fırtına meğer benmişim. Nefsimmiş. O ihtiyar Akşemseddin Hazretleri'ni anlatarak kendimi göstermişti bana. Ilık bir sıcaklık kaplamıştı her yanımı. Buzlar çözüldü, fırtına dindi. Dostum, biliyorum hiçbir şey anlamıyorsun. Ben de anlamamıştım. O adamın arada sırada görünen doktor olduğunu öğrenene kadar. Evet, eski bir doktormuş. Hastam dediği de bendim. Bendeki hastalıkları Akşemseddin Hazretleri gibi bir gönül hekimiyle tedavi edip bıraktı. Evet dostum, elhamdülillah iyileştim. Daha önceki mektubumda tayinimi ayarlamanı isteyecektim senden. Ama o geceden sonra vazgeçtim. Ben burada, bu insanlarla kalmak istiyorum. Biraz sonra da onlardan birine yemeğe davetliyim. Oraya gideceğim. Seni de en kısa zamanda bekliyorum. Selam ederim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Şimdi haberler. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'da kıldı. Namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, bayramın manevi önemine vurgu yaparak Filistin ve Gazze'deki duruma dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı ve dayanışma günü olduğunu belirterek tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban ibadetinin bir teslimiyet ve yakınlaşma anlamına geldiğini ifade etti. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın bir bütünüyle olan teslimiyetini, kurbanla da Allah'a yakınlaşmayı görüyoruz diye konuşan Erdoğan, kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren Müslümanlara da değindi. Arafat'ta sergilenen birlik ve beraberlik tablosunun önemini vurguladı. Hac dönüşlerinin başladığını anımsatan Erdoğan, Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın hüzünlü tarafınınsa Filistin ve Gazze'de yaşananlar olduğunu kaydetti. Bölgedeki insani drama karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık, bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim, bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kurban Bayramı İslam aleminin ittihadına inşallah vesile olsun diyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan savunmasında görev alan Mehmetçiğin bayramını ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canı gönülden kutluyorum sözleriyle kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne'de konuştuğu 9. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı olarak Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçiklerimizle bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar daha sonra Mehmetçiklerimizle bayramlaşmak üzere tören alanına geçti. Bakan Güler daha sonra telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Edirne'de bulunduklarını, bayram namazını Selimiye Camii'nde kıldıklarını belirtti. Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçiklerin hudutları kararlı ve etkin bir şekilde koruduğunu vurgulayan Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz dedi. Bakan Güler daha sonra sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bıraktı. Hudut kartallarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman ordumuzun kahraman Mehmetçikleri, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve

kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında, ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canı gönülden kutluyorum. İstiklalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin muhterem ailelerini saygıyla selamlıyor, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçirmelerini Rabbimden niyaz ediyorum, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır, dedi. Kurtulmuş, Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajında bayramın paylaşma, fedakarlık ve merhamet iklimine dikkati çekti. 86 milyonun kardeşliğinin ortak vatan ve gelecek idrakiyle yaşama iradesi olduğunu belirten Kurtulmuş, bayramın kırgınlıkları gidermek ve gönülleri yakınlaştırmak için kıymetli bir imkan sunduğunu kaydetti. Mesajında milli birlik ve siyasi sorumluluklara değinen Kurtulmuş şu değerlendirmelerde bulundu. Kurban bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kurban, insanın Rabbine yakınlaşma iradesidir. Paylaşmanın, fedakarlığın, merhametin ve emanete sadakatin veciz çağrısıdır. Bayramlarımız gönüllerimizin buluştuğu müstesna günlerdir. Akrabalık bağları, hayırda yarışma şuuru ve paylaşma erdemi milletimizi ayakta tutan sessiz kuvvetlerimizdir. Bayramın manevi atmosferi, kırgınlıkları gidermek, kalpleri yakınlaştırmak ve hayatımızı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkandır. Bayram sofrasında bir araya gelen herkes aslında millet olma şuurumuzun küçük bir yansımasıdır. 86 milyonun kardeşliği, farklılıklarımızı ayrışma vesilesi saymadan ortak vatan ve ortak gelecek idrakiyle yaşama iradesidir. Birlik içinde Türkiye anlayışımız, farklı sesleri ortak vatan sevgisinde buluşturma kararlılığıdır. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi, milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır. İnanıyorum ki güçlü Türkiye, refahı adaletle, kalkınmayı demokrasiyle ve güvenliği özgürlükle yan yana büyütmeyi sürdürecektir. Kardeşlik, fedakarlık, istikrar, paylaşma ve toplumsal huzur, bayramın içimizde uyandırdığı asil duygular olduğu kadar, siyaset kurumunun da vazgeçilmez sorumluluk alanlarıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, sorunlara çözüm arayan ve kardeşlik hukukunu tahkim eden ana zemindir, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi. Bahçeli, Türk Gün gazetesine verdiği mülakatta ana muhalefet partisi içindeki tartışmalara ve kurultay sürecine dair açıklamalarda bulundu. CHP'nin bir an önce iç huzura kavuşması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, tüm tarafları birlik dilini kullanmaya çağırdı. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut genel başkanlık statüsüne vurgu yaparak şunları kaydetti. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP genel başkanıdır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP'ye ne de demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. Bu kapsamda ilk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil, yeniden inşası ve demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da basın mensuplarıyla bayramlaşma vesilesiyle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 9 Eylül Kongre tarihi önerisine ilişkin, "Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer," dedi. Kılıçdaroğlu, bayram süresince yürüttüğü telefon trafiğine ilişkin bilgi vererek, görüşmelerinin büyük bir kısmını vatandaşlar ve partililerle gerçekleştirdiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kendisini arayarak bayramını tebrik ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli'nin kibar bir özelliği var. Her bayram

bayramında olduğu gibi bu bayramda da aradı. Sadece bayramlaştık. Başka bir konu görüşülmedi ifadelerini kullandı. Kurultay takvimine ilişkin soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kurultayın mutlaka yapılacağını ancak hukuki sürecin beklendiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti. Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Tabii bunun yasal zeminde yapılması lazım. Şu an bir tedbir kararı var. Bu karar kalktıktan sonra kurultay yapılır. Sorun yok. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz. En kısa sürede kurultayı nasıl gerçekleştireceğimizi konuşacağız. Her şeyi genel başkan biliyor diye bir şey yok. Bu konu hukukçuların alanında, dedi. İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen işlemler tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar çıkarıldıkları nöbetçi suç ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheliler Nermin Günay, Özlem Mustafa İnce ve Sezgin Kuş hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi. Derleyenler Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, hacı adaylarıyla birlikte Arafat'ta vakfe duası yaptı. Arpaguş, duasında İslam coğrafyasındaki zulmün son bulması, Türkiye'nin huzur ve güvenliği ile ümmetin birliği için niyazda bulundu. Arpaguş, kutsal topraklarda yaptığı duada Allah'tan yardımını, lütfunu, mağfiretini eksik etmemesini ve duaların kabul olmasını diledi. Allah'ın rahmetinin her şeye şamil olduğunu, kullarına yardım eden, felaket ve musibetlerde imdadına yetişen, kırık kalplere, yanık gönüllere merhem ve yegane teselli kaynağı olduğunu belirten Arpaguş, duasında günahların affedilmesini istedi. Arpaguş, Arafat'ta olduklarını anımsatarak, "Kalbimiz sana dönük, içimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalan dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler hürmetine, ellerimiz sana açık, gönlümüz sana açık, kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşirah ver, içimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi," dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 günlük Kurban Bayramı süresince yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, cuma gününden itibarense hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi. Meteorolojinin yayımladığı hava tahmin raporuna göre bayramın ilk günü olan bugün yerel bazda görülecek yağışlar ikinci günden itibaren yurdun genelinde etkili olacak. Bugün yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'da sıcaklık 27, Ankara'da 25, İzmir'de ise 30 derece civarında seyredecek. Bayramın ikinci günü yağışlı hava etkisini artırarak geniş bir alana yayılacak. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Batı Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Meteoroloji raporunda cuma gününden itibaren sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanacağını vurguladı. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Bayramın üçüncü günü Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağışlar devam ederken Marmara ve Ege'de hava parçalı bulutlu olacak. Bayramın son gününde yağışlar Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkisini sürdürecek. Batı illerinde ise az bulutlu ve serin bir hava hakim olacak. Ankara'da sıcaklığın 20 dereceye kadar düşmesi beklenirken, İstanbul'da 23, Erzurum'da ise 15 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri bayram boyunca seyahat edecek sürücüleri, özellikle kuvvetli sağanak yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk. Bir sonraki haber bülteninde tekrar buluşmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-24, Bursa 14-26, Edirne 16-30, Kocaeli 15-26, Çanakkale 15-28, Balıkesir 12-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-30, Aydın 17-33, Manisa 16-29, Deniz 16-27, Muğla 12-26, Uşak 11-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-29, Adana 18-30, Isparta 12-24, Mersin 19-29, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 17-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 10-23, Konya 12-23, Kayseri 9-24, Sivas 8-20, Eskişehir 10-24, Nevşehir 10-21 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 15-17, Rize 15-23, Samsun 15-24, Ordu 16-22, Giresun 16-22, Zonguldak 14-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 4-17, Erzincan 9-21, Malatya 11-24, Van 7-17, Hakkari 10-22, Kars 4-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 15-29, Diyarbakır 12-29, Şanlıurfa 17-30, Gaziantep 15-29, Mardin 15-27 ve Siirt 14-29 derece.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bu programda Raşit Halifelerin mizah ve nükte anlayışlarına değineceğiz. Şöyle ki, insan her zaman aynı ciddiyetini sürdüremez. Din ve devlet meselelerinde ciddiyetleriyle tanınan Raşit Halifeler de zaman zaman nükte yapmışlar, kendilerine şakalar yapılmış ve yerine göre nükteli cevaplar vermişlerdir. Kendilerine yapılan şakalarda hoşgörü göstermişlerdir. Zira onlar Hazreti Peygamber'i örnek almışlardır. Zira o çok hoşgörülü ve zaman zaman şakalar yapmış birisiydi. Bundan dolayı İslami mizahın gelişmesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Raşit halifelerin önemli rolü olmuştur. Efendim dolayısıyla bu bölümde Raşit halifelerin şakalarına ve nüktelerine yer vermiş olacağız. Efendim insan hayatında çeşitli sebeplerle zorluk ve sıkıntılarla karşılaştığı zaman kurtulmak ve rahatlamak ister. İnsanın rahatlama yollarından birisi de onu mizahla bulunduğu ortamdan uzaklaştırmaktır. Mizahsa insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Dolayısıyla tarihin her döneminde insanların vazgeçemediği bir edebi tarzdır. Bu edebi tarz dünya milletlerinin hemen hepsinde olduğu gibi köklü bir edebiyat geleneği olan Arap edebiyatında da vardır. Efendim Raşit halifeler Hazreti Peygamber'in daha çok söz, fiil ve davranışlarına, onun devamlı gülen yüzüne ve yerine göre yaptığı şakalara vakıf olmuşlardır. Çünkü Hazreti Peygamber sözlü ve fiili şakalarını çocuk, genç, yetişkin ve ihtiyar herkese yapmıştır. Efendim cennete girmek isteyen yaşlı bir kadın ve kocasının gözünde beyazlık olduğunu söyleyen bir başka kadın bunlardan bazılarıdır. Aynı zamanda Hazreti Ömer ve şakacılığıyla meşhur Nuaym Amr bin Rifa'a da Hazreti Peygamber'e şakalar yapmışlardır. Hazreti Peygamber'in yaptığı şakaları ve şakalarındaki seviyeyi gören bu halifeler zaman zaman Hazreti Peygamber ve diğer insanlarla şakalaşmışlardır. Aynı zamanda başkaları da kendilerine şakalar yapmışlar ve onlar da hoşgörüyle karşılamışlardır. Ancak genel olarak Müslümanların zihinlerinde bu halifelerin idarecilikte ve İslam ilimlerindeki yerleri, dini konulardaki ciddiyetleri, sözleri, hal ve hareketleri yer etmiştir. Fakat onların da bütün bu ciddiyetlerine ara verecek her insan gibi zaman zaman gülmeleri, şaka yapmaları göz ardı edilmesinden ve bazılarının mizahla ilgili olumsuz açıklamalarından hareketle mizahın yasaklığı sonucunu çıkaranlar olmuştur. Mizah konusunda olumsuz beyanları olan bir halifenin tüm söz ve davranışları ciddi değerlendirildiğindendir ki şaka yapabileceği pek düşünülmemiştir. Halbuki onların da duygu ve düşünceleri, gülmeye ihtiyaçları olabileceği düşünüldüğünde şaka yapabilecekleri hemen akla gelir. Ayrıca onların Kureyş kabilelerinden olmaları da mizahçılıklarının bir başka işaretidir. Zira İbni Abdirrabbih Kureyş kabilesine mensup insanların hazır cevap olduklarını ifade etmektedir. Efendim mizah her toplumun kültür, örf ve adetlerine uygun olarak yapılmaktadır. Bundan dolayıdır ki bir toplumda mizah kabul edilen bir şey

yerinde edilmeyebilmektedir. Bu bölümde ortaya konan bir kısım esprilerin bizi güldürmemesinin doğal olduğunu belirtmek isteriz. Efendim, Raşid halifelerin mizah ve nüktesine devam ediyoruz. Hazreti Ebubekir'le devam ediyoruz efendim. Birinci halife Hazreti Ebubekir ilk inananlardandı. Hazreti Peygamber'in en yakın arkadaşı olarak huyu ve ahlakı ona en çok benzeyen, yumuşak huylu ve alçak gönüllü birisiydi. Hazreti Ebubekir'in özlü ve muhtevalı konuşma özelliği, onun geniş bir kültüre sahip olduğunun bir göstergesidir. Zira o, Hazreti Peygamber'in kemal ve faziletlerinden daha çok feyz almış, fesahat ve belagatından da yeteri derecede istifade etmiştir. Bunun sonucunda fasih konuşan, dolayısıyla edebi kıymeti haiz sözlerle basit sözleri birbirinden çok iyi ayırt eden, en iyi hitabette bulunan ve yerine göre hazır cevap veren bir halife olmuştur. Onunla ilgili anlatılan esprili olaylardan bu özelliğin ön plana çıktığını görmekteyiz. Efendim, Hazreti Ebubekir'in mizaha olumlu baktığını söyleyebiliriz. Buna delil olarak da Hazreti Peygamber'in yakın arkadaşı olarak onun şakalarına vukufiyetini ve Kureş kabilesine mensubiyetini gösterebiliriz. Ayrıca onun mizaha olumlu baktığını, Busra'ya ticaret için gittiklerinde Nuayman'ın orada arkadaşı Süveybit bin Harmele'yi satmasını konu alan şakaya hoşgörü göstermesinden de anlamak mümkündür. Çünkü o Nuayman'a yaptığından dolayı herhangi bir şekilde olumsuz tepkide bulunmamıştır. Olay şöyledir. Hazreti Peygamber'in vefatından bir yıl önce Hazreti Ebubekir, Nuayman ve arkadaşı Süveybit'le birlikte ticaret için Busra'ya gitmişti ve orada konaklamışlardı. Nuayman eşyaların başında bekleyen Süveybit'e geldi ve ondan yiyecek bir şeyler istedi. Süveybit, "Ebubekir gelmeden olmaz" deyip reddedince Nuayman, "Vallahi seni kızdıracak bir iş yapacağım" dedi. Az ileride bulunan deve tüccarlarına gitti ve onlara, "Maharetli bir Arap kölem var, satın alır mısınız? Fakat o çok konuşkan biridir. Belki size ben hür bir insanım diyebilir. Eğer almayacaksanız kölemi bana karşı kötülük yapmaya sevk etmeyiniz" dedi. Onlar da "Hayır, onu 10 deveye alırız" deyince Nuayman develere doğru gitti, onları bağladı. Daha sonra alıcıların yanına geldi ve Süveybit'i göstererek "İşte bu, buyurun alın" dedi. Onlar da Süveybit'e kendisini satın aldıklarını söyleyince "O yalancıdır, ben hür bir insanım" dediyse de aldırmadılar. "Tamam, o senin nasıl birisi olduğunu bildirdi" diyerek ipi boynuna geçirdiler ve götürdüler. Az sonra Hazreti Ebubekir geldi. Durum kendisine anlatılınca arkadaşlarıyla gitti, develeri geri getirip Süveybit'i kurtardı. Hazreti Peygamber ve ashabı bu olayı öğrenince bir yıl boyunca hatırlayıp güldüler. Sağlam bir tevhid inancına sahip olan Hazreti Ebubekir, putlara Allah'ın kızları diyen Talha'ya yaratıcının çocuğu, eşi olmadığını, onların anneleri kim şeklindeki nükteli cevabıyla vermiştir. Bir diğeri Hazreti Ebubekir ve elbise satıcısı. Hazreti Ebubekir bir gün elinde elbise olan bir şahsa elindeki elbisenin satılık olup olmadığını sorunca, "Hayır, Allah iyiliğini versin" diyeceği yerde yanlışlıkla "Allah iyiliğini vermesin" diye cevap verince bu yanlışı anlayan Hazreti Ebubekir, "Keşke hayır Allah iyiliğini versin deseydin de bana yapacağın duayı beddua ile karıştırmasaydın" dedi. Bu alayda Hazreti Ebubekir yapılan dil yanlışlarına dikkat çekmiştir. Elbise satıcısının vav harfini yani V bağlacını kullanmaması duayı bedduaya çevirmiş ve Hazreti Ebubekir de bu durumun farkına vararak onu uyarmıştır. Dinin emirlerinin uygulanmasında oldukça titiz ve tavizsiz olan Halife Hazreti Ömer, insanlara karşı oldukça

tevaziydi. Kimseye tepeden bakmaz, sade bir hayat sürerdi. Onu tanıyanlar o arkadaşları arasındayken halifenin kim olduğunu anlayamazlardı. Hazreti Ömer güçlü bir fesahat ve belagate sahip birisiydi. Zira o Arap dilinin sırlarına vakıf olanların başında gelmekteydi. Onun sözleri

haberi yaptığı şaka ve esprilere yansırdı. Ancak öncelikli olarak mizah konusundaki tavrını ortaya koymaya çalışalım. Hazreti Ömer'in sert mizaca sahip olması öncelikli olarak onun mizaha, şakalaşmaya karşı olduğu izlenimini vermektedir. Doğrusu onun ciddi tavır takındığı olaylar daha çok dini konular ve devlet meseleleridir. Bu ciddiyetinden dolayıdır ki her konuda olduğu gibi insanların onurunu ayaklar altına alan ve seviyesiz şakalara karşı çıkmıştır. Onun Ahnef bin el-Kays'a söylediği şu sözler bu maksatla söylenmiştir. Kim çok gülerse onun heybeti azalır. Her kim de bir şeyi çok yaparsa onunla tanınır. Her kim çok şaka yaparsa hatası çok olur. Hatası çok olanın verası yani takvası az olur. Verası az olanın hayası da az olur. Her kimin hayası yok olursa onun da kalbi ölür buyurmuştur. Bundan dolayı Hazreti Ömer radıyallahu anh mizah olmaktan çıkıp hicve varan ve insanları rencide ederek espri yapanlara müsaade etmemiştir. O yaptığı hicivlerle insanları yaralayan El-Hutayye'yi bir daha hiciv yapmayacak şekilde cezalandırmıştır. Olay şöyledir. Hazreti Ömer bir oturak isteyip üzerine oturdu. El-Hutayye'yi çağırıp karşısına oturttu. Burgu ve ustura isteyerek orada dilini keseceği izlenimini verdi. El-Hutayye çığlık atarak bağırmaya başlayınca etrafındakiler Hazreti Ömer'den onun affedilmesini istediler. Bir daha hiç kimseyi rencide etmeyeceği sözünü alınca serbest bıraktı ve Müslümanların onurlarını lekelemesinin cezası olarak kendisinden 3000 dirhem aldı. O da Hazreti Ömer hayatta bulunduğu sürece hiçbir kimseyi hicve demedi. Bu durumların dışında başta ailesi olmak üzere herkese karşı oldukça hoşgörülü, güler yüzlü ve şakacı bir davranış sergilemiştir. El-Cahiz onun bu durumunu şöyle izah eder. Hazreti Ömer asık suratlı olmasına rağmen biz ailemizle baş başa kaldığımızda sizin gibiyiz derdi. Yani şaka yaparız. Hazreti Ömer'in peygamberimize yaptığı şu şaka onun mizaha karşı olmadığını göstermektedir. Hazreti Ömer bir gün peygamberimizin Hazreti Hasan ve Hüseyin'i iki omzuna oturtmuş halde görünce onlara altınızdaki at ne kadar da kıymetlidir diye şaka yapar. Her ne kadar Hazreti Ömer Hasan ve Hüseyin'e hitap etmişse de peygamberimiz de Hazreti Ömer'e onlar da çok iyi biniciler diye karşılık verir. Eğer Hazreti Ömer şakanın yasak olduğu şeklinde bir anlayışa sahip olsaydı, dinin tebliğcisi Hazreti Peygamber'e böyle bir şakayı yapmaz, o da Hazreti Ömer'in şakasına mukabele etmezdi. Efendim Hazreti Ömer aynı zamanda insan psikolojisinden çok iyi anlar ve yaptığı esprilerle gergin ortamı yumuşatmasını bilirdi. Bu özelliğini Hazreti Peygamber'e yaptığı şu şakada görmek mümkündür. Hazreti Ebubekir bir gün Hazreti Peygamber'in huzuruna girmek için izin almak istedi. Fakat kapıda sıra bekleyenler olmasına rağmen Hazreti Ebubekir'e ve daha sonra gelen Hazreti Ömer'e de izin verildi. Hazreti Ömer içeri girdiğinde Peygamber'in çevresinde hanımları üzgün ve sessiz bir şekilde oturuyorlardı. Bunun üzerine kendi kendine mutlaka bir şey söyleyip Hazreti Peygamber'i güldürmeliyim diyerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer kendi karısını kastederek Harice'nin kızını bir görseydin benden nafaka istedi. Ben de kalktım onun boğazını sıktım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber güldü ve bunlar da yani hanımlarını kastederek etrafımda gördüğün gibi benden nafaka istiyorlar dedi. Efendim Hazreti Peygamber'in konu olduğu bu iki mizahi olayda görmekteyiz ki Hazreti Ömer hiçbir zaman ölçülü ve seviyeli bir mizaha karşı çıkmamıştır. Hatta Raşid halifeler içerisinde kendisinden en fazla mizahi olay aktarılan halife olmuştur.

Onunla ilgili mizahi olayları 3 kısma ayırmak mümkündür. Birincisi kendisinin şaka yaptığı, ikincisi kendisine yapılan şakaların yer aldığı ve üçüncüsü de bizzat kendisinin şahit olduğu şakalardır. Kendisinin yaptığı şakalara değinecek olursak şöyledir. Hazreti Ömer ve evlenmek için dua eden bedevi. Bir gün Hazreti Ömer itina göstermeden namaz kılan bir bedeviyi gördü. Bedevi namazı bitirdiğinde duasında "Ey Allah'ım beni hurilerle evlendir" deyince Hazreti Ömer "Be adam hem mihri yani bedeli az ödüyorsun hem de kızların en iyisine dünür talip oluyorsun" dedi. Hazreti Ömer burada nükteli bir cevap vermiştir. O bedeviye kıymetli, değerli şeylere ancak emekle ve bedel ödemekle ulaşılabileceğini ve özellikle de cennete girmenin bedelinin az olmayacağını öğretmek istemiştir. Hazreti Ömer ve Güheyneli. Hazreti Ömer bir gün Harre Vakım denilen yere doğru giderken Güheyne kabilesinden bir şahısla karşılaştı. Hazreti Ömer'le aralarında şöyle bir konuşma geçti. Hazreti Ömer, ismin nedir? Şihab, yani akan yıldız demekmiş. Kimin oğlusun? İbni Cemre'nin, yani kor tanesi demek. Kimlerdensin? El Hurka. Onların hangi kabilesindensin? Dram oğullarından, yani yangın oğullarından. Hazreti Ömer de şöyle cevap veriyor. Kabilene git, yanlarına varmadan orada yangın çıktığını göreceksin. İbni Abdirrabbi bu olaya mizah bölümünde değil de Ettefaül bil Esma isimlerden uğursuzluk çıkarmakla ilgili bölümde yer vermiştir. Ancak o kitabının üslubu gereği yer yerde insanları rahatlatmak amacıyla fıkralar anlatmaktadır. Bu olay da burada böyle bir maksatla zikredilmiştir. Yoksa onun bu olayı ciddi olarak algıladığı düşünülmemelidir. Olayı incelediğimizde mizah çeşitlerinden kelime tekrarıyla mizah yapıldığı açıkça görülmektedir. Zira Hazreti Ömer'e cevap veren şahıs bütün cevaplarında ateşle ilgili kelimeler kullanmıştır. Olay konuşmanın seyrine uygun olarak gülmeye sebep olacak şekilde yangınla sona ermiştir. Hazreti Ömer ve Mesruk bin el-Ecda. Hazreti Ömer bir gün tabiinin ileri gelen fakihlerinden Mesruk bin el-Ecda ile karşılaşınca adını sordu. O da söyleyince şaka yollu şöyle cevap verdi. Allah Resulü'nün ağzından el-Ecda kelimesinin şeytan anlamına geldiğini duydum. Bu olayda Abdirrabbih tarafından bir önceki fıkranın yer aldığı aynı yerde zikredilmiştir. Zira Hazreti Ömer'in tabiinin ileri gelenlerinden bu şahsa şeytan olduğunu ima etmeyeceği açıktır. Hazreti Ömer ve Zalim isimli şahıs. Bir adam Hazreti Ömer'e gelerek kendisinin vali yapılması için yardım istedi. Hazreti Ömer de kendisinin ve babasının ismini sorunca şahıs da Zalim bin Süraka diye cevap verdi. Hazreti Ömer şahsın babasının ve kendisinin isimlerinin anlaşıldığın dışında olduğunu görünce şaka yollu şöyle bir cevap verdi. Sen zulmeder, baban da hırsızlık mı yapar? Çünkü zalim zulmeden, Süraka da hırsızlık yapan anlamına gelmektedir. Bu mizahi olay da İbni Abdirrabbih tarafından az önce anlatılan amaçla zikredilmiş olması gerekir. Zira Hazreti Ömer gibi adaletle meşhur birisinin bir valinin atamasını yaparken daha ciddi kriterleri olacağı bir gerçektir. Yoksa insanların isimlerine dayanarak vali ataması yapması söz konusu olamaz. Hazreti Ömer, oğlu Asım ve hizmetçisi Eslem. Hazreti Ömer'in huzuruna oğlu Asım ve hizmetçisi Eslem Ebu Zeyd el-Advi, deve güder gibi şarkı söyleyerek geldiler. Durup onları dinledi ve tekrar söylemelerini istedi. Onlar da tekrar ettirmesinden cesaret alarak sordular. Hangimiz daha iyi söylüyoruz? Sizin durumunuz atasözüne konu

Olmuş İbadi kabilesinden bir adamın iki eşeğinin misali gibidir. Ona eşeklerinden hangisi daha kötü diye sorulunca şöyle cevap vermiş. Hazreti Ömer de bu sonra bu şeklinde cevap vermiş. Hazreti Ömer bu olayda oğlu ve hizmetçisinin şarkılarının estetikten yoksun olduğunu bir Arap atasözüyle anlatarak esprili bir şekilde ortaya koymuştur. Hazreti Ömer ve şair Nabiha. Hazreti Ömer bir gün Nabiha el-Cadi'ye şarkılarından biraz bana mırıldan dedi. O da mırıldanınca şöyle dedi. Bunları sen mi söylüyorsun yani besteliyorsun? Evet, bu şarkıları kendini kastederek el-Hattab'ın develerinin arkasında söylesen ne güzel olur. Bu fıkrada Hazreti Ömer Nabiha'nın söylediği şarkının yerinin burası olmadığı veya söylediği şarkının ancak deve güderken söylenebilecek sıradan bir şarkı olduğunu kastettiği anlaşılıyor. Ancak Hazreti Ömer bu şahsı incitmeden dolaylı olarak mizahi bir üslupla ifade etmiştir. Hazreti Ömer ve Cariye. Hazreti Ömer bir cariyeye beni hayrı yaratan, seni ise şerri yaratan yarattı diyerek şaka yapınca cariye ağlamaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Ömer korkma, hayrı da şerri de yaratan Allah'tır dedi. Hazreti Ömer dini konularda fazla bilgisi olmadığı anlaşılan cariyeye şaka yapmak istemiştir. Zira biraz dini bilgisi olan herkes hayrı da şerri de yaratanın yüce Allah olduğunu bilir. Efendim şimdi de Hazreti Ömer'in kendisine yapılan şakalardan bahsedelim. Hazreti Ömer ve Hazır Cevap Çocuk. Bir gün Hazreti Ömer aralarında Abdullah bin Zübeyr'in de olduğu çocukların yanına geldi. O hariç bütün çocuklar kaçtı. Bunun üzerine Hazreti Ömer de niçin kaçmadığını sorduğunda Abdullah bin Zübeyr nükteli bir cevap verdi. Ey müminlerin emiri, suç işlemedim ki korkayım. Yol da dar değil ki kaçarak yol vereyim. Sahabeden bazıları daha çocukluklarından itibaren zekaları ve hazır cevaplıklarıyla kendilerini göstermişlerdir. Abdullah bin Zübeyr de verdiği hazır cevapla bunlardan birisi olduğunu ortaya koymuştur. Efendim Hazreti Ömer ve Huzeyfe el-Yeman'dan devam ediyoruz. Sahabenin ileri gelenleri Hazreti Ömer'e şaka yaparlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Huzeyfe el-Yaman'a bir gün ''Ey Huzeyfe nasıl sabahladın?'' deyince o da ''Fitneyi sever, hakkı sevmez de abdestsiz salat ederek sabahladım. Semada Allah'ın sahip olmadığına yeryüzünde ben sahibim.'' dedi. Hazreti Ömer bu aykırı cevaplara çok sinirlendi. Bunun üzerine Hazreti Ali yanına geldi ve şöyle dedi. ''Ey müminlerin emiri, kızmış gibi bir halim var.'' Hazreti Ömer, Huzeyfe ile aralarında geçenleri anlatınca doğru söylediğini ifade ederek Huzeyfe'nin sözlerini şöyle tevil etti. Fitneyi yani dünya malı ve çocukları seviyor. Zira Kur'an'da Allah ancak mallarınız ve çocuklarınız bir fitnedir buyurmuyor mu? Hakkı yani gerçeği, ölüm gerçeğini sevmiyor. Semada Allah'ın sahip olmadığı eş ve bir çocuğa, yeryüzünde ben sahibim demek istiyor. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin yaptığı bu tevil üzerine şöyle cevap verdi. Ey Ebul Hasan, iyi ki söyledin de kalbimde Huzeyfe ile ilgili şüpheleri giderdin buyurmuş. Efendim böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Bu bölümde Raşid halifelerden Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in nüktelerine, latifelerine ve şakalarına değindik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Çerçeve. Çerçeve.

Kıymetli seyirciler ve Semerkant Radyo dinleyenleri, çerçeveye hoş geldiniz efendim. Biz burada hayata ve insana dair meseleleri bir çerçeve içerisinde almaya devam ediyoruz. Efendim bugün çerçevede bayram konuşacağız. Bayramla ilgili bir yolculuğa çıkacağız. Aslında paylaştığımız aynı duyguları, sorduğumuz aynı soruları, bayramın anlamını, manasını güzel bir konuğumuzla, kıymetli bir konuğumuzla el alacağız efendim. Kıymetli hocam Profesör Doktor Muhammed Eyüp Sallıbaş bugün bizlerle olacak. Şimdi bir kavram haritamız gelsin. Onun ardından programımıza başlayalım efendim.

0: Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu özel programımızda bizi yalnız bırakmanızı teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah, hoş bulduk.
0: Evet, bir bayram programı yapalım istedik. Böyle bir başlayalım. Önce bir tebrikleri sizden alalım. Sizin üzerinizden biz de tebrik etmiş olalım hocam.
1: Teşekkür ediyorum. Bütün Semerkant Televizyonu seyircilerini ve bütün Türk İslam aliminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah-u Teala güzel, hayırlı, mutlulukla geçecek bir bayram nasip etsin cümlemize.
0: Amin. Amin. Allah razı olsun. Hocam, şimdi bayram deyince birçok aslında konuştuğumuz klişeler var. Toplum içinde de sorduğumuz sorular var. Ama böyle birazcık biz de bir anlam peşine düşelim. Etimolojik olarak bir okuma yapalım sizin nezaretinizde. Öncelikle mesela kurban kelimesi, kurban kavramı. Bunun anlamı üzerine başlayalım isterseniz. Sonra peş peşe kendi bayramla ilgili sorularımıza geçelim.
1: Tabii ki. Şimdi içinde bulunduğumuz Kurban Bayramı vesilesiyle aslında kavramları konuşmuş olacağız. Kurban bizim için aslında İslami şekliyle günlük hayatımızda tam olarak manasını herkesin yaşayarak da öğrendiği bir kavram. Fakat kelimenin köküne baktığımızda, nereden geliyor, biz bunu nereden aldık diye baktığımızda aslında asli kaynağından kavramı da aldık. Arapçadan aldık biz bu kavramı. Kurban, yakınlık demek. Hatta tasavvufta kurbiyet diye bir kavram vardır, meşhurdur. Allah-u Teala'ya yakın olmak demektir kurbiyette. Arapçada maddi ve manevi her türlü yakınlık kurban olarak adlandırılıyor. Tabii Arapça lügat bakımından oldukça zengin.

0: bin bir dil. Yani yalnızca kurban kelimesiyle yetinmemiş Arapça. Kurbanı ifade eden çok fazla kelime var. Kurbanın ne zaman kesildiğinden tutun, kesilen hayvanın cinsine kadar hepsi farklı farklı kelimelerle anlatılmaya çalışılmış. Mesela udhiye var, nesike var, nüsuk var. Hatta hacca umreye gidenlerin çok bildiği bir uygulamanın adıdır. Evet. Nüsuk. Nüsuk var, hedi var, bedene var, dem var. Yani bunların hepsi kurban anlamında kullanılan kelimeler. Tabii bizim için kurban aslında dinen de şu demek. Yani belirli bir vakitte belirli cinsten hayvanların kesilmesi anlamına geliyor. Nitekim kurbanı bir ibadet olarak üzerimize vacip olan Hanefilerde ibadet olarak anladığımızda tam olarak düşünmemiz gereken manası bu. Hı hı. Yine kesilen hayvana da biz kurban diyoruz aslında.
1: Evet.
0: Tabii kurban ilahi bir emir olduğu için Allah-u Teala Hazreti Adem'den Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar kurbanı bütün peygamberler zamanında bir şekilde var etmiş. Burada ilk biliyorsunuz Hazreti Adem kendi evlatlarına Habil ve Kabil'e kurban etme görevi verdiğinde Habil kendi sahibi olduğu işte hayvanlardan en güzelini seçip getiriyor. Kabil de şeyi getiriyor, bir tutam ekin arpa getiriyor gibi ta oradan başlar. Sonrasında ibadet şeklini alma Hazreti İbrahim peygamberle yine devam eder ve Resulullah Efendimiz zamanında da İslam şeriatıyla aslında bugüne kadar gelir. Yani bütün ilahi dinlerde var. Hatta Allah-u Teala tabi Hazreti Adem'le insanlığı yeryüzünde var ettiğinden dolayı insanın bütün ameliyesine işlemiş de bir ibadet. O yüzden ilahi olmayan dinlere de bir şekilde aslında girdiğini görürüz. Yani uzak doğu dinlerinden Afrika'daki kabilelerdeki uygulamalara kadar kurbanı biz her yerde çeşitli mahiyetlerde görüyoruz. Tabi kimisinde bir hayvanı adamak şeklinde oluyor. Kimisini bir kıyafeti, bir eşyayı, sevilen bir diyelim ki nesneyi adamak şeklinde görüyoruz kurbanı. Hı hı.
1: Bir de mesela Doğu, Güneydoğu kültüründe daha çok böyle hitap şeklinde özellikle bir büyüğe de kurban diye hitap ediliyor. Tabii. Bunun bir yöresel anlamı var mı? Nasıl anlamak lazım bu hitabı?
0: Aslında bu tasavvufi de bir yönü var kurbanın. Yani bu yakınlık ifadesi o kadar tasavvuf ehlinin içine aslında sirayet etmiş ki bu kurban her türlü dile de yansımış. Evet. Birbirine hitap ederken kurban demek aslında o Allah Teala için insanın kendini, canını, malını, bedenini kurban etmesi, adaması, uğurda her şeyini vermesi manası. İşte bu bir sufinin diğer sufiye yakınlığını ifade etmeye de yine dönüşmüş. Biz aslında günlük dilimizde tabii Türk milletinin öyle bir özelliği de var. Çünkü İslam'ı tasavvufla öğrenip tasavvufla yaşamış bir millet.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bugün için tasavvufu bir yol olarak tercih etmeyenlerin de dilinde var. Değil mi? Bir doğru. Çocuğu sevdiğinde işte hemen kurban olurum çok diyor. Seni verene bir, kurban olurum.
1: He, çok sevdim mi bir kurban olmak diyor. İstiyoruz evet. Hocam. O sevginin en üst ifadesi. Kurban tabii olurum ki. Diye. Oradaki mana bu bildiğimiz anlamda bu kurbanla ilgili değil mi? Yani
0: evet.
1: Bu buraya atıfla söyleniyor.
0: Tabii ki, tabii ki. Buradan kaynaklanıyor.
1: Şimdi arkasındaki şeyde, hikayede, temelde belki Habil Kabil'e çok gitmiyor ama Kur'an-ı Kerim'de de kurban ibadeti Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a işaretle anlatıldığı için
0: evet.
1: Sanki orada İsmail Aleyhisselam'a dönük bir selam gibi de bir durumu var değil mi? Bu kurban olurumların, seni yaradana kurban olurumların böyle bir yönü var galiba.
0: Tabii ki yani oradaki ibadet şekli Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o peş peşe rüyasında görüp Allah-u Teala'ya verdiği sözü yerine getirmek için Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı yatırıp o sözü yerine getirme esnasında biliyorsunuz yani bunu hocalarımız daha güzel anlatır. Allah-u Teala'nın gökten indirdiği kurbanla başlar ibadet şekli. Ve hatta şöyle bir şey de tasavvufi eserlerde geçer. Orada Hazreti İbrahim'e gökten indirilen koçun da o ilk başta ifade

0: ettiğimiz Habil'in aslında adadığı koç olduğu da söylenir, geçer. Tabii bunun hakikati elbette hocalarımız tarafından bilinir ama böyle bir mesele de anlatılır. Ama ibadet şekli İbrahim Aleyhisselam zamanından gelir. Ta oraya bir atıf vardır günlük dilimizde de.
1: Böyle bizim aslında kurban olmak tasavvufi anlamı olduğu kadar edebiyatta da aslında ilişkili tarafları var. Yani orada da hep bir böyle bir kurban olmak, sevgili yoluna kurban olmak, kendini kurban etmek kelime olarak geçtiği gibi o manaya gelebilecek atıflar da var. Yani böyle sevdim mi böyle bir kurban olmalık.
0: Bir canını veresi geliyor insanı. Yani.
1: Geliyor sanki. Hocam bayram içinde aynı şekilde bir okuma yapacak olsak, etimolojik açıdan bayramın anlamlarına da bir baksak sizinle.
0: Tabii. Şimdi bayram aslında biz Türkçe'de ilk metinlerde Divan-ı Lügati Türk'te görürüz. Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı o muhteşem eserde görürüz. Kaşgarlı kelimenin Farsçadan geldiği düşüncesindedir. Çünkü Farsçada bezm ve ram kelimeleri var. Bunun birleşik hali olduğu düşünülür. Bezm bildiğimiz aslında bezme elest deriz. Aslında meclis demek. Bezm. Bu nasıl bir meclis? Bezm yiyip içilen, konuşulup eğlenilen bir meclisi anlatır. Ram da hoş ve sevinçli olma halidir. İkisi birleşince öyle bir meclis. Yani hoş, sevinçli, gülünen, eğlenilen bir meclisi anlatır. Tabii Türkçe'de geçişi de bezram, bedram, beyram olarak Divan-ı Lügati Türk'te geçer. Biz yine Mukaddimetül Edeb'de Zemahşeri'nin eserinde bayram şekliyle de görürüz. Ama bugünkü incelemelerde bayramın acaba Farsçadan mı geçti yoksa çok eski metinlerde de olduğu için Türkçe'de de var mıydı konusu hep gündemdedir. Yani nihayetinde nereden geldiği çok önemli olmaksızın aslında bayram etme halinin Türklerde de yani hem İslami dönemde bugünkü haliyle elbette kutlanır. Hatta bazı alimlerimiz Türklerde İslam öncesi bayram yoktu da denir. Bugünkü anlamda böyle bir kutsiyetle kutlanan bir bayramı biz İslami dönemde yaşıyoruz, görüyoruz. Ama İslam öncesinde de mutlaka çeşitli günler var. Yani böyle eğlenme günleri, çeşitli törensel devamlılığı olan ve yılın hep belirli zamanlarına hasredilmiş günler var. Bütün medeniyetlerde, bütün kavimlerde benzer durum var. Ama biz bu İslami şekliyle bayramı zaten İslam'la beraber Allah-u Teala'nın ümmete hediyesi iki tane bayramla bunu görüyoruz ki İslam öncesinde Araplar da bayram kutluyorlardı. Yani hac mesela Arapların en büyük bayramıydı. Ki hac aynı zamanda Kabe'de Arapların, çevredeki bütün Arapların gelip dönmesini de anlatan bir bayram şekliydi. Ki tavaf oradan geliyor zaten. Yine Hazreti İbrahim'in yaptığı o kutsal mabette bütün Araplar belirli zamanlarda Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'dan sonra bozulmuş olsa da bu ibadeti bayramlaştırarak da kutlamışlar. Tabi Resul Efendimiz hicret ettiğinde Medine'de, Medine'lilerin de kutladığı bayramlar vardı. Ama Medine'liler daha ziyade bu İranlı Mecusilerden aldıkları iki tane bayramı kutlarlardı. Yani onlar bugünkü Nevruz denen bayramı baharın başlangıcı ve sonbaharın başlangıcını. İki baharın başlangıcı için kutladıkları bir Mecusilerin bayramı vardı. Medine'liler de onu kutlarlardı. Ama bir taraftan Yahudilerin sürekli kutladıkları bayrama da şahit olurlardı. Ki baktığımızda yine Yahudilerin pek çok bayramı vardır. Ama bu bayramlar ilginçtir. Hep böyle bir daha önce başlarından geçen olumsuz hadiseleri zihinde canlı tutmak ve kin ve intikam duygusunu da böyle canlı kalması için Yahudi milletinde kutlanmış bayramlar. Şimdi dönüp Hristiyanlara baktığımızda onların da bayramları var ama Roma ile Hristiyanlık buluştuktan sonra biliyorsunuz oldukça fazla aslında unsur giriyor, pagan unsurlar giriyor işin içerisine. Onların izleri bütün Hristiyan bayramlarında görülüyor. Allah-u Teala'ya yakınlık için bu niyetle kutlanan bayramlar çok şükür. Yani İslam'ın bütün ümmeti Muhammed'e hediye ettiği iki ayrı bayram. Biz de bunları böyle çok şükür kutlamaya devam ediyoruz.
1: Biz bayram diyoruz değil mi? Türkler mi bayram diyor sadece
0: Türkler,
1: hocam?
0: Türkler bayram diyor, evet.
1: Onun dışında daha ziyade ayit diye biliniyor değil mi?
0: Tabii, yani Arapçada İyittir kelimenin kökü.

0: bütün dünyada da IŞİD diye aslında sanki.
1: Çünkü İslami bir kavram olarak kutlanıyor. Dolayısıyla bu sadece tabii bizim dışımızda İslam dünyasında IŞİD olarak kutlanır ama az önce şiirden, şairden söz ettiğimizde divan şiirinde biraz da kelime çeşitliliği olsun diye bayram da denmiş, IŞİD de denmiş. Yani onu Türkçe'de de hiç yok diyemeyiz. Yani IŞİD haliyle, bayram haliyle kutlanıyor ki IŞİD de aslında bayramın bizim için çok güzel bir manası var. Yani IŞİD adak haline gelen sevinç ve keder günlerindeki toplanma olarak ifade ediliyor. IŞİD'in kökü de bir başka kelimeden türemiş. Yani Y değil de V koyduğumuzda IVT oradan türemiş. O da yine dönmek demek. Kabe etrafındaki dönmek meselesi ile onu birleştiririz. Bunu mesela İbn Arabi çünkü diyor o her yıl yeni bir sevinçle döner diyor bayram. O yüzden diyor IVT bayramdır. Yani böyle bir Arapça içinde de kelime manası var.
0: Evet, hani bu İngilizce özellikle şeylerde kutlamalarda hocam hani Eid mübarek yazarlar.
1: O Arapçadan alınmadır.
0: Arapçadan alınmadır. Bütün dünya orada Eid, Eid olarak öyle geçmiş ama bu bayram bize göre bir de bayram deyince Hacı Bayram Veli Hazretleri hepimizin kalbine aklına gelir hocam. Öyle değil mi?
1: Tabii ki. Yani Hacı Bayram Veli Hazretleri gelir. İşte bizim milletimizin tasavvufla dini öğrenmesi, tasavvufu bütün yaşantısını almasını oradan görürüz. Yani çocuklarımıza bayram ismi veririz. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ismi olduğundan dolayı da mesela o çevrede çokça bu ismi verme vardır. Yanı sıra da mesela bayram günü doğan çocukların hepsine bayram adı verilir. İşte Miraç'ta doğmuşsa çoğunlukla Miraç verilir. O dini böyle kutsal günlerin bütün yaşantımıza sirayetidir aslında bunlarda.
0: Evet. Yani bayram bir böyle sevinç, sevinme,
1: mutluluk,
0: mutluluk günü. Çünkü Allah-u Teala'nın doğrudan bayram olarak bizlere hediye ettiği günler aslında. Dolayısıyla hani o dediğiniz gibi o kutsiyeti var. Öyle olunca herhangi bir kutlamadan, herhangi bir özel günden, herhangi bir eğlence gününden, toplanma gününden ciddi, önemli ölçüde ayrışıyor. Yani biz bayrama bakarken sadece böyle eğlendiğimiz, güldüğümüz, mutlu olduğumuz bir şey değil, bir özel bir gün, Allah için olan, Allah için yaşanan günleri aslında hatırlamamız gerekiyor. Öyle almamız gerekiyor. O yüzden çocuklara da çok fazla harçlık veririz, işte çok fazla hediye veririz. Çocuklar için bayramı daha güzel kılmaya çalışırız ki çocuk orada Cenab-ı Rabbül Alemin'in o nimetiyle daha yakından temas kursun. Hatta bir tiyatro parçası, böyle bir skeç şeyde televizyonda bir yerde denk gelmiştim. Orada daha böyle seküler yaşayan, efendim bayramlarda ailesinin yanına değil de işte başka yerlere gezmeyi, tatil tercih eden bir ailenin çocuğu, dedesi ve işte büyük annesinin baskınıyla bayramda böyle buluşuyorlar. Tam da seyahate çıkmak üzereyken. Dedesinin onu sevmesi, işte büyük annesinin onu sevmesi, elini öptürmesi, harçlık vermesi vesaire. Çocuk diyor bu çok güzelmiş diyor. Hatta o seküler hanımefendi görünümdeki o oyuncu da diyor ki bu çok güzelmiş, biz niye hiç bunu yapmıyorduk diyor. Gerçekten de bizde bayram böyle inanılmaz hocam bir coşkuyla gelir. Özellikle çocuklar için çok keyiflidir.
1: Bu hep böyledir, yani tarihte de böyle olmuş. Yani bu İslami dönem bayramlarda zaten hep böyle.
0: Evet.
1: Aslında çocuğa öğretilmesi gereken onun arkasındaki fikir.
0: Evet.
1: Yani orası çok önemli. Fakat çocuk tabii somut işlem çağında, dolayısıyla küçük çocuklar bilhassa onu biraz tatlarla, lezzetlerle, o neşeyle ancak kaydeder. Dolayısıyla o coşkunluk hali çok önemlidir. Bolca yenilir, içilir bayramlarda. Bu hep böyledir. Tarihsel olarak da böyledir.
0: İşte bu mesele sadece işte bizim algıladığımız ya da çocukken bildiğimiz bir mesele gibi değil. Mesela Evliyaullah hep bayramı bayram gibi yaşarlarmış. Yani öncesinde bir hüzün ortamı olabilir, başka şeyler yaşanmış olabilir. Bütün bu defterleri bayram günü kapatır.

0: hatırlarmış. Sanki Allahu Teala o mutluluğu insanın üzerinde bir nimet olarak, bir nimetin tezahürü olarak görmek istiyor gibi bayramda böyle özellikle hangi durumda olurlarsa olsunlar o bayram havasına bürünürlermiş. Bunu ciddiye almamızı da aslında tavsiye ediyorlar. Yani biz bugün bayram konuşuyoruz. Rabbim bizi bayramlara eriştirsin,
1: Amin.
0: ailemizde, sevdiklerimizde, büyüklerimizde inşallah. Bayramı bayram gibi hissetmek aslında sadece çocuklara mahsus olmamalı, değil mi?
1: Tabii
0: Hepimiz
1: ki.
0: için aslında yani.
1: Tabii
0: Bu,
1: ki ya.
0: bunu göstermek için azami bir çaba sarf etmemiz gerekiyor, değil mi hocam?
1: Çocuk bayramı değil çünkü. Yani bu bütün insanlığa, yani Muhammed ümmetine, İslam'ı yaşayan herkese Allah-u Teala hediye etti. İki bayram var. Bunlardan şimdi ikincisinde Kurban Bayramı'ndayız. Dolayısıyla bu hepimiz için. Yani o mutluluk, o sevinç, Allah-u Teala'nın nimetine şükretme hali ve onun
0: Evet.
1: hediye edildiği şekliyle onu yaşama hali aslında bahsettiğiniz mutluluk, sevinç hali. Çünkü yine edebiyatta bol bol şeyler vardır. Bayramlar için yazılan şiirler vardır. İşte Ramazan için Ramazaniyeler yazılır, ay için, bayram için bayramiyeler yazılır. Boldur ve hepsinde de mutluluk ön plandadır. O
0: Evet.
1: neşe, o coşkunluk ön plandadır. Yani olması gerektiği gibidir aslında.
0: Bir de hakiki bayram var. Hakiki bayram
1: Evet.
0: diye kastedilen bir şey var. Yine özellikle tasavvuf erbabının işaret ettiği nedir hocam? Hakiki bayram.
1: Yani hakiki bayram aslında Allah-u Teala'ya kavuşmaktır. Onun vaat ettiği nimetlere kavuşmaktır. O bayram bir kere mutasavvuf için evvela kendi mürşidiyle buluşmaktır dünyadayken. En büyük bayram odur. Kişinin aslında tasavvuf ehlinin dünyadayken bayramı mürşidinin yanıdır. Sonrasında elbette onun imanla bu dünyadan göçtükten sonra başımıza tac ettiğimiz Resul-ü Ekrem Efendimiz'e kavuşmak ve Allah-u Teala'nın cennetine, cemaline kavuşmaktır. Allah-u Teala'yı görmekten daha büyük bir en üst hedef olamaz.
0: Evet.
1: Yani asıl bayram odur hepimiz için.
0: Rabbim cümlemize eriştirsin diye dua
1: Amin.
0: edelim. Şimdi hocam bir olayımız gelsin çerçeveye. Asr-ı Saadet'te ilk Kurban Bayramı'nda bir dinleyelim, seyredelim. Sonra konuşmaya devam edelim hocam.
2: Asr-ı Saadet'te ilk Kurban Bayramı. Hicretin ikinci yılıydı. Zilhicce ayının 10. gününde Medine-i Münevvere'de ilk kez Kurban Bayramı yaşanacaktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte bayram namazı için önceden belirlenen açık alandaki namazgaha doğru ilerlerken bazı kişilerin acele edip kurbanlarını namazdan önce kestiklerini gördü. Namazgaha vardığında Allah'a hamd etti ve "Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir." buyurdu. Ardından bayram namazını kıldırdı ve kurbanın Allah Teala adına kesilmesi gerektiğini anlattı. Namazdan sonra kurbanlar kesildi. Resulullah aleyhisselam hayvanlara eziyet edilmemesi için bıçağın keskin olmasını, kesim sırasında hayvana acı çektirilmemesini öğütledi. O yıl Medine-i Münevvere'ye dışarıdan gelen yoksul misafirler de vardı. Bu nedenle kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını özellikle tavsiye etti.
0: Evet hocam ilk Kurban Bayramı'nı dinledik. Tabii ki biz çerçeveye alırken bu hadiseleri böyle özet şeklinde kısa kısa alıyoruz. Ama Müslümanın kalbi, zihni o kadar diri ki ve o kadar asr-ı saadete yakın bir yerde duruyor ki şu kadarcık bir metin bile enteresan bir şekilde bizi alıyor. Sanki o ilk anı bir yerlerden görmeye çalışıyor gibi bir hale geliyoruz. Dediğiniz gibi hakiki bayram inşallah Allah nasip ederse bu Allah-u Teala'nın affıyla nimetleriyle kavuştuğumuz anda böyle nice bayramlar görmüş gibi olacağız inşallah.
1: İnşallah.
0: Şimdi özellikle Osmanlı kültürüne dönük söylenen ya da herkes kendi çocukluğuna dönük kullandığı bir tabir var. Nerede o eski bayramlar? Nedir hocam sizin dünyanızda bu sorunun cevabı? Nerede hocam
1: evet.
0: O eski bayramlar?
1: Şimdi tabii bu oldukça klasik bir

0: söyleyiş, evet, ifade. Yani aslında işin özü bir özlemi ifade ediyor. Yani insan neyi özler? Hatırasında güzel yeri olan, değil mi? Hı hı. Değer verdiği, iz bırakan, kıymetli olan şeyi özler. Yani hepimizin özlemi budur, geçmişe dair. Tabii insanın özlediği şeyler çoğunlukla çocukluğuna ait meselelerdir. Belki bugün nerede o eski bayramlar diyen bizler için bugünün çocuğu da büyüdüğünde aynısını söyleyecek. Hı hı. O da nerede o eski bayramlar diyecek. Çünkü çocukluğun tatlılığı var içerisinde. Gamsızlığı var, neşesi var, değil mi? Olabildiğince işte sınırsız böyle endişesiz hayatına devam edişi var. Dolayısıyla bu özlemler çoğunlukla çocuklukla ilgili. Biz de çocukluğumuzu özlüyoruz. Yani çocukluğumuzdaki bayramları özlüyoruz. Çok şükür böyle mutlu, mesut ailelerimizle sıhhat içerisinde bayramlar geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Allah Teala bu şartlarda olmayan bütün Muhammed ümmetine bu şartları nasip etsin. Amin. Bir an önce. Çünkü halihazırda bunlar sanki herkesin içinde olduğu sıradan doğal şartlar olsa da herkese nasip de olmayabiliyor.
1: Doğru.
0: O da bir nasip meselesi. Zalim elinde zulüm gören yine bütün Müslümanları da bir an önce o şartlardan kurtarsın. Bütün dünyanın çocuklarına ve Müslümanlara hayırlı güzel bayramlar yaşamayı nasip etsin. Şimdi düşündüğümüzde dönüp çocukluğumuzda neler vardı, neleri özlüyoruz? Bir kere hep özlenen nerede o eski bayramlar denince sanki bir karikatür çizsek bir kenara koysak kalabalık bir grup koyarız. Ailedir o, değil mi? Bir sofra başında onlar oturuyor. Şimdi böyle bir kalabalık aile sofrasında oturmak gerçekten ailelerin kalabalık olmasıyla mümkün idi. Şimdi bugünkü aile şartlarımızda çocuğun özleyeceği bayramda ileride iki kardeşse maalesef artık çoğunlukla veya üç kardeşse onu özleyecek. Belki azalarak gidecekse inşallah öyle olmaz. Hep endişesini taşıdığımız şey. Onun için kalabalık da işte 3-5 kişilik anne babayla beraber aile grubunun sofrası olacak. Dolayısıyla işte özlenen şeyler hep geçmişin doğalı özleniyor. Yani içinde bulunan şartların oluşturduğu imkanlar özleniyor. Şimdi bu özdeyişimizde ne var? Şimdi aldık yaşımızı, kendi çoluğumuz çocuğumuz oldu, değil mi? Dolayısıyla o kardeşlik, anne babanın merhameti, şefkatini özlüyorsun. Onlar senin başındayken o sofrada birlikte oturmak, o sevgiyi hissetmeyi özlüyorsun. Şimdi biz o sevgiyi çoluğumuza çocuğumuza gösteriyoruz. İnşallah onlar da nerede o eski bayramları o şefkat ve merhameti görmüş olarak dönüp o güzel mutlu anları özleyecekler. Yani özlenen şeyler işin özü bu. Diyelim ki tabii imkana bağlı olarak çoluğuna çocuğuna ne alıyorsun? Kılık kıyafet alıyorsun, bayramlık alıyorsun. Bayramda yeni bir şey giymek zaten sünnet. Şimdi bunu belki çocukluğumuzda pek çok insan yalnızca bayramda o yeni kıyafete ulaşabiliyordu.
1: Evet, evet.
0: Şimdi bugün bir de maalesef şöyle bir şey var. Bolluğun bereketsizliği var. Evet her şey bol ama mutlu etmiyor. Onun bereketi üzerinden kalkmış da olabiliyor zamana bağlı olarak. Ama oradaki aldığın az da olsa seni mutlu eden küçük şeyler işte nerede o eski bayramlar dedirten şeylerden birisi, değil mi? Anneden babadan işte ufak da olsa harçlıklar almak, hediyeler almak. Şimdi biz çocukken bunu çok yapardık. Şimdi hala yapılıyor çok şükür. O kadar da kötü ve umutsuz bir zamanda değiliz.
1: Hocam
0: şeker hala toplanıyor. Muhakkak. Yani sitelerde yaşıyoruz. Kapımız hala çalınıyor. Çocuk evet, geliyor. Evet. Elinde bir poşetiyle şekerini istiyor. Biz de bunu çocukken çok yapardık. Bazen öyle olurdu. Bazı evlerden harçlık verildi haberi gelirdi. İşte falanca ev harçlık dağıtıyor. Hemen sen de gidersin oradan el öpmeye konu komşunun, büyüklerin. Ama kimse de seni böyle şey karşılamaz. Nereden geldi bu çocuk gibi karşılamazdı o günlerde. İnşallah yine öyledir. Yani hala çok şükür çoğu yerde öyle. Dolayısıyla özlenen şeyler esasında bunlar. Hepimizin hatırasında belki başka özlem var. Bizi ne mutlu etmişse o özleniyor.
1: Evet. Hocam altını çizdiğiniz hususlardan birisi bu. Zamanın o bolluk içerisinde günümüzün böyle bir bereketsizliği, böyle bir keyifsizliği ama hala şu anda ülkemizde yani mazlum coğrafyalardan daha

0: önce belki birkaç sokak ötemizde gerçekten de çocuklarına bayram kıyafeti alamayacak durumda insanlar var.
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Yani ola ki böyle ya aldığımız kıyafete sevinmiyorsak, çocuklarımızı mutlu edemiyorsak olabilir yani. Bu bugünün bir problemi dediğiniz gibi. Böyle insanlara ulaşmaya çalışalım. Yahut böyle insanlara ulaşan kurum ve kuruluşlarımıza, derneklerimize, vakıflarımıza ulaşalım. Onların aracılığıyla yine
1: bayram ettirelim.
0: Tabii yani bayram ettirelim. Yani o diyelim ki o tatminsizlik varsa başımızda böyle inan yani değil mi hocam? Yani
1: tabii
0: çok
1: ki.
0: Çok ciddi anlamda bu hayra bu kıvama erişiriz. Belki de o nerede o eski bayramlar dediğimizde sadece kendimiz yoz hocam o bayramlarda. Ben de hatırlıyorum fakir fukara muhakkak ailelerin bir şekilde gündeminde olurdu.
1: Evet.
0: Eski bayramlarda muhakkak.
1: Tabii ki en eski bayramlar, tarih metinlere bakıyoruz. İşte imkanı olan herkes kendisine bayramlık. Bugünkü gibi konfeksiyon sanayi yoktu Osmanlı'da. Evet. Değil mi? Yani hazır giyim yoktu. İnsanlar yeni bir kıyafet giymek istiyorsa bunu mahallesinin veya şehrinin terzisinde diktirirlerdi. Biz bunu dönüp bakıyoruz metinlere. O imkanı olanlar fazla durum olmayan çocuklara da diktirirler fazladan ve hediye ederler. Yani bu bizim geleneğimiz, doğamız. Bu inşallah hiçbir zaman kaybolmaz. Yani ben orada çok şey değilim. Hı. Yani bunun kaybolduğu endişesinde değilim. Çok şükür değilim. Yani bunu insanımız cömert. Bunu bir fırına gittiğimizde o askıda ekmek uygulaması neredeyse bütün fırınlarda var görüyoruz. Çoğu kişi imkanı varsa bir iki ekmek aldığında birkaç tane de hemen oraya yazdırıyor. Bir imkanı olmayan gelsin alıversin diye. Yani bu çok güzel bir haslet. İnşallah diğer güzel hasletlerle beraber daha da yerleşir, daha da çok yer eder. Hiçbir zaman kaybolmaz.
0: İnşallah. Özellikle Kurban Bayramı'nda da en çok yapılan paylaşımlar işte ihtiyacı olmayanlara ya doğrudan bağış yoluyla bütün bir hisseyi, bütün bir işte kurbanlığı bağışlamak ya da kesilen kurbanlıklardan en az üçte birini fakirler için ayırmak. Öyle değil mi? Böyle bir usul vardı değil mi hocam?
1: Tabii hani Taksim Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe annemize hani bir kurban kesildiğinde gelip soruyor bize ne kaldı diye. Bir kürek kemiği kaldı gerisini dağıttık diyor. Desene bir kürek kemiğinden gayrısı bize kaldı diyor. Yani aslında verdiğimiz bize kalan. Evet. Dolayısıyla bayramı da böyle yaşamak lazım. Bilhassa tabii biz bunu abi kurban bayramı nihayetinde kurban edilen hayvanların etlerinin de yenildiği bir bayram. Bunu bir sanki et saklama mevsimi gibi düşünmemek lazım. Evet. Çünkü bu kesilen hayvanların buyurduğunuz gibi dini ölçülerde zaten dağıtılması gereken asgari miktarları ifade edilir. Ama insan kendi imkanına göre de yani bunu bir bağış olarak topluca da vermek mümkün. Pekala yıl içerisinde bolca yeme imkanımız varsa bunun belki tamamına yakındı, çoğunu. Ama tabii bu bir ibadet nihayetinde. O kestiğimiz hayvandan, o etten tatmamız elbette gerekir. Ama çok veya asgari ölçüde neyse onu dağıtmayı mutlaka bilmek, başarmak lazım.
0: Evet, şimdi bizim çocuklar diyor ki, baba kurban eti çok başka bir tadı var diyor. Niye öyle? Aynı değil mi diyor mesela.
1: Evet.
0: Aynı ama başka bir şey var. İşte o lezzeti, o çocukların tatması. Çünkü Allah için kurban edilen o kurbanlığın etlerini çocukların tatması için, o zevki yaşamaları için, o lezzete erişmeleri için ne kadar çok insana ikram edersek o kadar iyi olacaktır. Kısa bir ara verelim hocam. Aranın ardından devam edelim.

0: Evet, kıymetli hocam, Profesör Doktor Muhammed Eyüp Sallabaş'la beraberiz. Kurban Bayramı ile ilgili muhabbetimize devam ediyoruz. Hocam, bu çerçeve konsepti içerisinde bir muhabbet konsepti gibi oluyor. Bayramı da bu programda biraz böyle bayram tadında yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi çok konuşulan mesele var Kurban Bayramı ile ilgili. Pek çok uzman çocukların kurbanlık alanda, kurban kesim esnasında çocukların bulunması ile ilgili bir takım endişeler ya da dikkat edilmesi gereken bir takım hususlardan bahsediyorlar hocam.
1: Evet.
0: Bunu bir eğitimci nazarıyla bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne yapmak lazım? Bir yaş kriteri var mı mesela?
1: Tabii. Bu tür. Şimdi çocuk dediğimiz aslında 2,5-3 yaşından 16-10 yaşına kadar geniş bir yaş aralığını kapsıyor.
0: Evet.
1: Yani çocuk dediğimizde 3 yaşındaki de çocuk, 16 yaşındaki de çocuk haliyle. Dolayısıyla yekpare bir durumdan söz etmiyoruz. Şimdi şöyle bir düşünce oluyor Kurban Bayramı ile ilgili. Özellikle inançlı insanlar diyorlar ki ya biz çocukken kurbanlık alanlarda vardık.
0: Evet.
1: Hatta 5 yaşında vardık, 6 yaşında vardık. Ben mesela babam Allah rahmet etsin akika kurbanımı ben 5-6 yaşındayken kesti. Hatıram yetiyor onu. O zaman bu çok normal mi? Yani biz böyle 4-5-6 yaşındaki çocuklarımızı bu alanlara götürelim mi diye düşünüyoruz. Ama ben çocukluğuma baktığımda mesela böyle eskiden tabii daha müstakil evler vardı, 1-2 katlı. Daha eski yapılar vardı. En çok hatırladığım şeylerden bir tanesi o çocukluk çağımda çevredeki bahçesinde tavuk besleyen işte komşularımızın bir sabah uyandığımızda sansar gelmiş, tavukları öldürmüş. Kedi fareyi öldürmüş. Vesaire. Yani içinde geçtiğin çocukluk çağında zaten çok sıradan hayvanların ölmesi vesaire böyle olduğunda benim için bir sorun yok. Köydeki bir çocuk için de bugün hala bir sorun yok. Ama bugün şehirde yaşayan bir çocuk böyle şeylerle hiç karşılaşmıyor. Dolayısıyla orada Allah-u Teala'ya yakınlaşmak demek olan kurban ibadetinde hayvanın kesimine şahit olduğunda o kadar çok kendi tanıdığım insan da var ki bunun gerçekten o sahneyi çok küçük yaşta görmüş, şehirde yaşarken ailesi köye götürmüş, orada buna şahit olmuş. O günden sonra etin bırakın dokunmayı, yemeyi, kokusuna dahi hiç bugün hala 30'lu 40'lı yaşlarda tahammül olmayan insanlar var. O günden kalan bir olumsuz hatıra olarak. O zaman bu da çocuk. O zaman demek ki çocuk var, çocuk var. Şimdi bizim iyi niyetli ibadet için yaptığımız bir şey çocuk da alışsın diye düşündüğümüz bir durum olumsuz bir ana şahit olmak anlamına da gelebilir. Hassas olan bir çocuk için bu durumda. Aslında şöyle bir kriter belirliyor psikologlar da. Diyorlar ki çoğunlukla ergenlik yaşına ulaşmış, 12 yaşını geçmiş çocuklar. Kendisi de o ibadeti o anda görmek istiyorlarsa götürün. Bunda bir mahsur yok. Ama çocuk istemiyorsa bunu zorlamayın. Yani alışsın diye götürmeye de çalışmayın. Az önceki anlattığımız olumsuz sahneler çünkü pekala başa gelebilir.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Burada ailenin kendi çocuğuna, kendi iklimine, kendi yaşantısına, içinde bulundukları durumlara birazcık bakması.

0: lazım. Ona göre bir tercihte bulunması lazım en doğrusu.
1: Bir de şu var hocam. Şimdi şehirlerde artık kurbanların kesildikleri alanlar belli alanlar.
0: Tabii.
1: Kurban kesim alanları var. Orada işte malum sıramız oluyor. O sıramızı bekliyoruz vesaire. Şimdi eskiden bizim çocukluğumuzda diyelim evimizin bahçesinde o kurban kesimi yapılıyordu. Ya da işte birkaç aile buluşuyordu. Bir yerde, uygun bir yerde o kesim işlemi yapılıyordu. Şimdi kurbanlık kesim alanına gittiğinizde hocam, yani onlarca kurbanlığın kesimi var sırayla.
0: Evet.
1: Dolayısıyla orada çocuk sürekli maruz kalıyor aslında.
0: Tabii.
1: Şimdi kasaplık için, berberlik için, bu tür meslekler için Osmanlı toplumunda benim hatırımda kalan belli bir yaştan sonra o insanların mesleği bırakmaları isteniyordu ki çoğu bırakıyordu. Yani çünkü çok fazla o kan görüyor ya.
0: Evet, kalbin katılaşması, merhametsizlik.
1: Kalbi katılaşır, merhametsizleşir dediğiniz gibi ya da işte olumsuz etkilenir.
0: Evet.
1: Bir enerji akışı olur. Berberler için evet. De öyledir. Beli ağrır, bacağı ağrır. Yani insanın hem psikolojisini hem kalbini hem de fizyolojisini düşünen bir gelenekten geliyoruz. Böyle olduğu için de bir çocuğun bir kurbanlık kesim alanında hocam herhalde o kadar fazla kesime şahit olması zaten onun için sıkıntı olur.
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Yani bunu dikkate almak lazım. Çocuklar istese bile bunu uygun bir şekilde geçiştirmek lazım.
0: Tabii
1: hediyelerle, şekerlerle, başka vesilelerle.
0: Ve mutlaka şey yapmak lazım. Yani o çocuğa ibadette murad edilen Allah-u Teala'ya yakınlaşma halini kendi yaşına uygun olacak biçimleriyle tattırmak da lazım. Şimdi diyelim ki kendi biriktirdiği harçlığından bir hayır hasenatta bulunalım. Kendi yaşı için.
1: Evet.
0: Oyuncaklarından paylaştıralım vesaire. Yani o Allah-u Teala için, Allah rızası için bir cömertliği o kurbanla birleştirip orada tattıralım. O vesileyi en azından tanısın. Arkadaki fikre yavaş yavaş ulaşsın. Çünkü az önce de o hani somut işlem çağı, soyut düşünememe durumundan söz ettik. Yani küçük yaş grupları onu düşünmüyor. Yani onun arkasındaki o ulvi ibadet düşüncesine ulaşamıyor zaten. Dolayısıyla o sahneyi göstermenin de bir manası kalmıyor böyle olunca. Çünkü maksat hayvanın kesilişini göstermek mi, ibadeti anlatmak mı?
1: Yani bu şöyle bir şey değil. İşte efendim zaten her yerde işte yediğiniz yemeklerde dışarıda zaten et tüketiyorsunuz. Bu ibadeti mi görmekten imtina ediyorsunuz, çocuğunuza göstermekten imtina ediyorsunuz gibi bir eleştiri burada işlemez hocam.
0: Hayır, aynı hassasiyetteki çocuk bunu kurban olarak düşünmeyin. Normal şartlar altında balık da yiyor ama balığın tutuluşunu gördüğünde o geldiğini, onun denizden çıkan canlı bir varlık olduğunu anladığında balıktan da soğuyor.
1: Evet.
0: Yani bunu sadece bir hayvanın boğazlanması olarak düşünmeyelim.
1: Evet. Evet,
0: aynı
1: evet.
0: Konu aslında.
1: Evet, evet. Dikkat etmek lazım. Yaşa göre ilerlemek lazım. Teşekkür ederiz hocam. Bu önemliydi. Peki şimdi biz eski bayramlara şöyle tekrar dönelim. Eski bayramların hazırlık süreçleri, o telaşı, işte akrabaların bir araya gelmesi, bütün yapılan bayram hazırlığı, işte çocukların bayramlıklarını başucuna koyması, ayakkabısına varana kadar öyle bir gelenek vardı biliyorsunuz hocam. Şimdi biz kesim alanlarını konuştuk. Modern hayatta bu değişen şeyleri bir baksak neler aldı götürdü?
0: Yani modern hayat tabii çok şey götürdü. Bizden siyah saçlarımızı götürüp yerine beyazlarını getirdiği gibi modern hayat çok şey alıp götürüyor.
1: Eskiden yani, beyazlamıyor muymuş hocam saçlar?
0: İşte o zamanın modern hayatı. Çünkü hayat giderek modernleşiyor.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla hayat çok şey götürüyor ama modern hayat insanlığın ruhundan neler götürüyor? Sadece bedenden götürmesi değil. Yani bir kere bu zamanın az önce bolluğun bereketsizliğinden söz ettik. Zamanın da bereketsizliği var. Ve evet. Bu da birazcık insanın da bahanesine dönüşüyor modern zamanlarda. Yani vaktim yok diyor. Bayramlaşmak için, tebrikleşmek için, akraba ziyareti için, konu komşu ziyareti için. Zamanın bir bereketsizliği var, vakit. Halbuki belki sosyal medyaya ayırıyor, eğlenceye ayırıyor, oyuna ayırıyor. Her şeye zaman ayırıyorsun ama iyi ve güzel şeyler için

0: ayıramıyorsun. Temel sorunlardan bir tanesi bu. Şimdi diğer götürdüğü hususlardan bir diğeri, bayramın en önemli, en güzel tarafı zaten İslamiyet'in belki de temel insanlara kattığı güzel yönlerden bir diğeri cem olmak, cemaat olmak, birlikte olmak hali. Evet. Bayram da bunu, ki Cuma da bir bayram değil mi? Cuma bayramı vesilesiyle Cuma namazında bütün, değil mi, Müslüman erkekler yan yana gelirler, toplanırlar, birlikte o ibadeti yapmak zorundadırlar. Aynı bunun gibi aslında bayram da kalabalık da güzel, ziyaret de güzel, sıla-i rahim de güzel, konu komşuyla güzel, birlikte olmak da güzel, ailecek bir araya gelmek de güzel. Şimdi bunun yerine kes kopyala yapıştır mesajlarla bunu geçiştirmek, yani o tebrik etme halini, başkasından beğendiğim bir mesajı ben de şuna göndereyim diyerek geçiştir bir şeye dönüşüyor. Veya yüz yüze görmek yerine ya görüntülü ararım ama aynı şeyi vermiyor. Yani o birlikte olmanın insana kattığı, değil mi, o bir olumlu enerji var, onun bir rahmeti var, onu almak, ondan istifade etmek varken bunu modern araçlara yüklemek işin olumsuz taraflarından bir tanesi.
1: Hocam burada bir hususu konuşalım bence. Hı. Çünkü mesela telefon rehberimize girdiğimizde en az 500 numarayla karşılaşırız. Evet. En az. Bu 500 kişiyi de aslında tanıyoruz. İş vesilesiyle, işte okul vesilesiyle, akraba vesaire. Şimdi bu yüz yüze görüşmeleri, İşte telefonla aramaları, videolu aramaları, işte ve SMS'leri, kısa mesajları. Bunlar böyle bir kategorize edebilir miyiz? Yani 500 kişiye mecburen de aynı mı yaklaşacağız hocam? Yani nasıl bunu, olacak?
0: Bundan 50 sene önce cep telefonu yokken, kısa mesaj yokken, görüntülü konuşma yokken, hiçbiri yokken ne yapıyorduk? Zaten yüz yüze birlikte olabildiğimiz, bedenen birlikte olabildiğimiz insan da sınırlıydı.
1: Evet.
0: Kastın ettiğimiz şey bedenen birlikte olmamız gereken kimselerle birlikte olmaya devam etmek.
1: Evet. Evet.
0: Bunu modern araçlarla ikame etmemek. Hı-hı. Aslında. Öyleyse yapacağımız şey mecburen ama birlikte olmamız gereken insanları ihmal etmeden, bedenen, yakın akraba çevremizi, ailemizi ihmal etmeden, diğer uzakta arkadaşlarımız var. Tabii ki onlarla, kimisiyle işte görüntülü görüşeceğiz, kimisini arayacağız. Biraz daha belki normal insani olarak mesafeli durduğumuz insanlar varsa bunlarla da tabii ki mesajda da bayramlaşacağız. Kastın ettiğimiz şey o kesinlikle değil. Yani bunlar çok normal. Bunlar da hayatın bir parçası. Hatta bugünün belki avantajı.
1: Evet.
0: Geçmişte
1: evet.
0: Bu zaten yoktu. Bu değil elbette. Yani hepsi yerli yerinde olacak. Yani Ahmet Hamdi'nin öyle bir şiiri vardı, güzeldir, her şey yerli yerinde. Her şey yerli yerinde olmasıyla güzel. Yine belki zamanın bizden götürdüğü şeylerden bir diğeri maalesef işte yalnızlaşma. Şimdi belki de yeni İslami düşünceyi akademik olarak da çalışanların, milletimizin sorunlarına eğilen sosyologların çalışması gereken bir şey bu. Günümüzde yeni normal mi bu? Ben bunu düşünüyorum hep. Şimdi az çocuklu aileler, bunlar giderek daha da azalıyor. Parçalanan aileler var, değil mi?
1: Evet.
0: Bunlar da bayramlaşacak. O zaman şimdi biz istediğimiz kadar kendi çocukluğumuzu özleyelim, nerede o eski bayramlar diyelim. O günün normali ama bugün istesen de sayı olarak da onu sağlayamıyorsun. Ailedeki toplam bireyleri topladığında da oraya erişemiyorsun.
1: Orası etmiyor, evet.
0: Etmiyor.
1: Evet.
0: O zaman bu yeni normal mi? Bu yeni normalde bugünün çocuğuna bayramı nasıl anlatacağız? Bayram fikrini nasıl vereceğiz? Bugünün ailesine o zaman İslami dairede bayramlaşmanın kriterlerini yeniden tartışıp neler yaptıracağız? Bunlar çok önemli. Şimdi şehir hayatındayız. İstediğimiz kadar köyü övelim, kırsalı övelim, değil mi? Boş bir övgüye dönüşüyor bir yerden sonra. Çünkü hiçbir bağın kalmamış artık. Belki de senin babanın çıkıp yerleştiği bir şehir var. Sen de oradan çıkıp bir başka şehre gelmişsin.
1: Evet.
0: Şimdi hepimiz böyleyiz şu anda, değil mi?
1: Yani neredeyse mekansal anlamda bir köksüzleşme süreci yaşadık yani.
0: Tabii yıllardır. Yani o zaman bu yeni normal mi sorusunu sormak lazım. O zaman bu duruma özgü

0: çözümlere de ihtiyacımız var. Yani normal şartlar altında dediğim gibi çok şükür. Yani işin manevi yönünü ihmal etmiyoruz. Yani Türk milleti olarak da bayramlaşıyoruz. Kurbanlarımızı kesiyoruz. Bunda da hala hassasız bu ibadet hususunda. Tabii ki olumsuz örnekler de var. Onu da hiç şey yapmıyoruz. Yani bir kenara atmıyoruz. Ama bu yeni durumla ilgili de bir şeyler yapmamız lazım. Belki hani nasıl alarm zilleri çalınca bu azalan nüfusla ilgili önlemler konuşulmaya başlandı. Bunu dert ettik topluca.
1: Aile 10 yılı ilan ettik mesela tabii, ülkece değil mi?
0: Bu bir aile kalkınma programı gibi. Dolayısıyla aslında topluca bu tip meselelerde de benzer kampanyalara ihtiyacımız var. Yani bunu elden kaçırmamamız lazım. Çünkü terse döndüğü zaman, bir iniş başladığı zaman yukarıya çıkarmak çok zor oluyor.
1: Evet.
0: Bunu zamanında müdahalelerle ele almak lazım. Çok şükür çok kötü durumda değiliz. Bayramlaşmalarda, adetlerde, dini yaşantıda, bunu algılayışta. Fakat illaki zamanın riskli boyutları burası için de geçerli. Terse dönmeden, inişe geçmeden düşünmemiz lazım bu kısımlarını da.
1: Tabii hocam aile içerisindeki fertlerin durumu da mesela çok farklılaştı. Aslında bu söylediğinizle paralel bir şey. Ne kastediyorum? Üniversiteyi de bitirmiş, bekar ve çalışmayan aile için nüfus sayısında da artış var.
0: Evet, ev genci deniyor.
1: Evet, yani şimdi mesela bu da yeni bir normale döndü. Ve gerçekten ele alınması gereken bir mesele. Yani o yavrucak niye evde? Niye evlenmemiş?
0: Neden çalışmıyor?
1: Neden çalışmıyor? Yani bunun sebebi sadece ekonomik mi? Hayır, değildir. Çünkü bizim ülkemiz yani şuradan belki 30 sene öncesine falan baktığımızda, oradan geriye doğru gittiğimizde zaten böyle müthiş, işte bütün iş imkanlarının herkesin ayaklarına serildiği, inanılmaz ekonomik işte gelişmişlik göstergesinde üst sıralarda olan falan bir ülke zaten değildi ki. Çoğumuz fakir çocuğuyduk. Babalarımızın yaptıkları işler belliydi. En iyimiz esnaf çocuğuyduk.
0: Evet.
1: Memur çocuğu olmak bile, memurun hep parodileri olurdu hocam, biliyorsun. Memur tabii, hani hep yamalı, takım elbiseli resmedilen bir memurluk vardı. Efendim işte usta çoğu mevsimlik işçiydi. Zaten çiftçiydi. Yahut işte hayvancılıkla uğraşıyordu vesaire. Ama çok erken yaşlarda, 17-18 yaşında, 19 yaşında aile kuruyorlardı bu insanlar. Çoluk çocuk yetiştiriyorlardı. Demek ki mesele sadece ekonomik sistem değil. Burada başka bir şey var.
0: Evet.
1: Bunun aileyle ilgili tarafı da var. Çocukla ilgili tarafı da var. Belki eğitim sistemiyle ilgili de bir tarafı var.
0: Bununla yani kültürel bir kaybolma var. Yani orada kültürel bir aslında bozulma söz konusu. Kültürel bir değişim, dönüşüm ama olumsuza doğru bir gidiş söz konusu. Fakat bunu çok aslında nereden çıktı bu durum kadar yadırgayacak bir şaşkınlığa lüzum yok. Hep övülen şey buydu. Değil mi? 1970'ler, 80'ler bunu isteyen filmlerle dolu. Yani koca bir sinema sektörü böyle aslında finanse edilmiş bu tip filmleri üretmesi için. İnsanların bu filmlere ihtiyacı mı vardı? Yani vatandaş talep mi ediyordu? Hayır.
1: Yani bir
0: tepeden inme, bunu öven.
1: Bir kurgu mu?
0: Tabii ki. Yani bu toplu bir süreç. Yani bir kurgu tek başına filmle olacak şey değil. O bir boyutu. Ama bütün aslında ne diyelim, bir millete yönelik yapılan planlar çok yönlü olur. Bir tanesi tutmayabilir çünkü. Çünkü bir tane olduğunda o bir taneyle mücadele edersin. Başarısız olduğunda o çökmüş olur o plan. Şimdi çok yönlü. O bir taraftan akademisi, bir taraftan her şeyiyle. Yani toplum içerisinde bunun çok uzun süre bireyin propagandası vardı. O bireyciliğin, yalnız yaşamanın, sorumluluğu hissetmemenin hiçbir şeye ve hiç kimseye karşı. Hepsinin ayrı ayrı bir özenme hali vardı insanlarda. Öyle değil mi? Belki kendi iç tatminsizliğini insanlar bir yerden sonra kendi çocuğunda tatmin etmeye de çalıştı benzer şekilde. Dünyevi beklentilerini, hazlarını. Dolayısıyla

0: Yani ben
1: neme lazımcılık türedi. Her şey hep beraber yani evet. Bunu bu hale getirdi. Bir tane suçlu olmaz. Tek bir diyelim ki politika üreticiyi de suçlayamazsın burada.
0: Evet.
1: Hepsi hep beraber. O zaman mücadelenin de hep beraber olması lazım. Çok yönlü olması lazım. Yani ekonomik tedbirler alman lazım, kültürel tedbirler alman lazım. Öyle değil mi? Eğitsel tedbirler alman lazım. Her türlü yani mücadele ederken de bu tip durumlarla her türlü mücadele etmen lazım. Yani kendi normalini kendinin belirleyip ona hizmet eden politikalar geliştirmen lazım. O çok yönlü olacak.
0: Evet. Zaten dediğiniz yani bu işte 60'lı 70'li yıllarda kurulmuş, kurgulanmış bir şey olabilir. Şimdi bugün aile yılını vesaire işte konuşuyoruz. Aile 10 yılını konuşuyoruz hocam. Şu anda televizyon kanallarında yayınlanan ve çok seyredilen, reyting rekorları kıran dizilere baktığınızda hep bozulmuş ve bozulmaya yüz tutmuş. Ya da zaten hani bozuk kavramlar etrafında toplanmış. Hep aile, öyle aileler görüyoruz. Sürekli çatışmacı, sürekli işte entrikanın olduğu, sürekli kötü örneğin olduğu aileler görüyoruz. Evet. Yine gençler o ailelerden dertli, daha ne denir, daha karizmatik filan bir yerde duran. Yine onlar hala devam ediyor. Aslında bunların bu kadar devam etmesi iyi bir şey değil. Ya da gündüz kuşak programları hocam. Akıl alır gibi değil hocam. Yani bir insan bir hafta boyunca o programları seyretse ne topluma güveni kalır, ne ailesine güveni kalır, ne devletine güveni kalır. Dışarı çıkamaz yani. Hiç sağlıklı bir mesaj verilmiyor orada, öyle değil mi hocam?
1: Tabii ki. Yani bu geleneksel medya üstelik böyle.
0: Evet.
1: Sosyal medyanın ayrı bir fecaat durumu var. Yani hepsi hep beraber.
0: Kontrol edilemez
1: bu kötü iklim, boyutta. Bozuk iklim besliyor.
0: Tabii oradan çıkmak lazım.
1: Evet.
0: Peki mesela bu modern zamanları konuşuyoruz. Bu modern zamanlarda bile hala şehir hayatıyla yani büyük şehirler kastımız. Anadolu'daki bayramlarda hala fark var mı hocam sizce?
1: Tabii ki yani ben mümkün mertebe bayramlarımı yani pek istisnası da yoktur. Anadolu'da kendi memleketimde geçiririm. Yani bundan da çok şükür yani mutluyum iyi ki de öyle yapıyorum diye. Çünkü giden gelmiyor yani dönüp baktığınızda. Çünkü oradaki kaçırdığınız büyükleriniz o evet. Birlikte olmayı aslında Allah Teala'nın emrettiği büyükleriniz gittiği zaman dönüp pişmanlığını yaşamanın da bir manası yok. O yüzden bunun da çoğunlukla böyle olduğuna şahit oluyorum Anadolu'da. Tabii Anadolu dediğimiz da yekpare bir şey değil. Yani İstanbul dışında baktığımızda Anadolu, hatta şeyi çok gülerim. Bu Reşat Nuri'nin meşhur bir romanı vardır ya, bütün aile hep beraber yakınır. Feride öğretmen olarak atandı, nereye gidiyor? Taşra'ya gidiyor. Ama İstanbul'dan taşra neresi? Atandığı yer Bursa. Bursa'ya üzülürler. Şimdi öyle İstanbul'dan bakışta sanki taşra Anadolu denince çok uzak bir yermiş gibi. Hayır yani bu böyle değil. Ama Anadolu dediğimiz artık nüfusun yüzde kaçı? İstanbul'un nüfusu değil mi? 16 milyon işte. Ankara 6 milyon işte. İzmir'i, Bursa'yı, işte Antalya'yı, Adana'yı falan büyük şehirleri topladığınızda nüfusun zaten çok büyük bir kısmı yapıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bir şehir ve kırsal hayatı diye bir durum var. Daha küçük görece şehirler var. Görece çok büyük şehirler var. Şimdi normalde Anadolu'da ben gittiğimde hamdolsun bayram bütün neşesiyle canlılığıyla her zaman beni karşılıyor. Orada aileyle bayramlaşıyoruz. Bir sabah namazını kılıp peşine bayram namazını birlikte çocuk çocuk eda edip ondan sonra el öpmeler. Bayrama göre Ramazan bayramının kendi rutinleri, kurban bayramının işte kurban ibadeti vesaire. Bunlar devam ediyor. Sonra bütün akrabalar hep beraber birbirini ziyaret ediyor. Annem 70 küsur yaşında, ondan 2 yaş küçük kardeşi bayramın ilk günü kendisi ziyaretleri kabul edip ertesi gün annemi ziyarete geliyor mesela.
0: Maşallah.
1: O Allah yani versin, yaşta herkes versin. Bir büyüğünü ihmal etmiyor hala. O hamdolsun yani öyle bir hal var. Şimdi az önce konuştuğumuz yeni normalde ne olacak? Şimdi acaba burada bayramlaşmalarda mesela eskiden ben tabii çok köy hayatım olmadı ama köylerde çok görürüm. Bazı küçük ilçelerde de öyle. Toplu bayramlaşmalar olur. Namazdan sonra bütün köy halkı hep beraber birbirini tebrik eder. Hatta bir